0: Gerçek bir devlete ihtiyacın var. Bunu sana kimse söylemedi mi? Üstelik Bizans topraklarındasın.
1: Haris bin Umeyr'in şehadet haberi Medine'yi yasa boğmuştu. Peygamberimizin elçileri arasında ilk şehit edilen kişi Haris bin Umeyr idi. Ve bu açıkça bir savaş ilanıydı. Peygamberimiz hemen ashabını topladı. Onlara Haris'in öldürüldüğü yeri ve onu kimin şehit ettiğini haber verdi. Daha sonra da Müslümanlara savaşa hazırlanmalarını emretti. Müslümanlar da derhal silahlanarak toplandılar.
2: 128. Bölüm.
1: Peygamberimizin elçilerinden Haris bin Umeyr'in vahşice katledilmesi sebebiyle ordu hazırlanmıştı. Allah rızası için savaşacak yiğitler aileleriyle vedalaşıyordu. Hazreti Cafer de bunlardan biriydi.
3: Çocuklar, gelin bakalım buraya. Biliyorsunuz, ben yarın gidiyorum. Birbirinize destek olacak ve annenizi üzmeyeceksiniz, değil mi?
4: Baba, gitmesen olmaz mı? Ben seni çok özlerim.
5: Burada bazı arkadaşlarım var. Babaları savaşlarda şehit olmuş. Şimdi sen de bir savaşa katılacaksın. Ya sen de dönmezsen?
3: Gelin bakalım aslanlarım. Konuşalım. Kardeşiniz daha küçük. O anlamaz ama siz anlarsınız. Bizler Allah'a inanıyoruz, değil mi?
4: Evet.
5: Evet.
3: Peki bize can veren kim?
4: Allah.
3: Hepimizin önceden belirlenmiş bir ömrü vardır. İnsanlar bu vakti doldurmadan ölmezler.
5: Yani savaşsalar, hatta yaralansalar da mı ölmezler?
3: Evet oğlum. Evet, aynen öyle. Öbür taraftan ömrü biten bir kimse savaşa gitmese de yatağında ölebilir. Yani savaşa gidiyorum diye korkmayın. Allah ömür verdiyse sağ salim dönerim yanınıza.
5: Öyle olsun, ne olur. Geri dön.
3: Siz dua edin, düşmanı mağlup edelim. O zaman hem size kavuşmuş hem de zafer kazanmış oluruz.
4: Neden savaşmak zorundasın ki? Savaşmasan olmaz mı?
3: Oğlum, biz savaşmayı sevmeyiz. Ama bazı insanların kötülüklerini ancak böyle engelleyebilirsin. Eğer savaşmazsak daha büyük kötülükler yaparlar. Hem peygamberimiz bir ordu kurmuş. Bize bir emir vermiş. Şimdi ben katılmasam olur mu?
5: Olmaz tabii.
3: Müslümanlar böyle durumlarda birbirlerine kenetlenirler. Kuvvetlerini birleştirirler ve duvar gibi dimdik dururlar.
4: Evimizi yaparken şu duvarı beraber örmüştük. Ondaki taşlar gibi mi?
3: Akıllı oğlum benim. Aynen öyle. Orada kullandığımız taşlar tek başına küçüktü, değil mi?
4: Evet.
3: Ama şu duvara bak. Ne kadar büyük. Kolay kolay yıkılmaz. Müslümanlar da böyle birbirine kenetlenirse hiçbir kuvvet onları deviremez.
4: Anlıyorum.
3: Şimdi birlik olma zamanı. Bir araya geleceğiz ve kötü insanların iyi insanlara zarar vermesini engelleyeceğiz.
5: Keşke ben de biraz daha büyük olsaydım. Seni yalnız bırakmazdım.
3: Aslan oğlum. Biliyorum. Yanımda olsaydın beni korur kollardın. Burada da annenin ve kardeşlerinin sana ihtiyacı olacak. Ben yokken evin erkeği sensin, tamam mı?
5: Tamam baba. Sen merak etme.
1: Çok geçmeden Medine'de 3000 kişilik bir ordu hazırlandı. Aralarından birine yapılan haksızlığı kendilerine yapılmış sayan ve kötülüğü engellemek üzere yola çıkan yiğitlerdi bunlar. Amr bin As'ın oğlu Abdullah, peygamberimizin yanına gelerek şöyle dedi.
6: Ey Allah'ın elçisi, bana cihadı ve gazayı anlatır mısın?
1: Peygamberimiz, ey Abdullah bin Amr, eğer sen sabrederek ve sevabını sadece Allah'tan bekleyerek savaşırsan, Allah da seni sabreden ve yaptığı mücadelenin karşılığını sadece Allah'tan bekleyen bir kişi olarak diriltir. Eğer gösteriş ya da övünmek için savaşırsan, Allah seni gösteriş yapan ve övünen bir kişi olarak diriltir. Ya Abdullah bin Amr, sen hangi hal üzere savaşırsan, Allah da seni o hal üzere diriltir, dedi. Bu arada bir adam söz aldı.
7: Ey Allah'ın Resulü! Bazıları ganimet için savaşıyor, bazıları meşhur olmak için savaşıyor, bazıları ise gösteriş için savaşıyor. Allah yolunda savaşan kimdir?
1: Peygamber Efendimiz, kelime-i tevhidi en yüce kılmak için

0: savaşan kimse Allah yolundadır cevabını verdi. Başka biri şöyle bir soru sordu.
1: Ey Allah'ın Resulü, hem sevap hem de şöhret için savaşan bir adam hakkındaki görüşün nedir? Bu adam ne kazanır?
0: Peygamberimiz hiçbir şey kazanamaz cevabını verdi. Ancak adam ısrarla aynı soruyu tekrarladı. Bunun üzerine Peygamberimiz, hiç şüphe yok ki Allah ancak samimi bir şekilde ve kendi rızasını kazanma niyetiyle yapılan ameli kabul eder diye karşılık verdi. Ashab-ı kiram Şam'a doğru yola çıktıklarında Resulullah onları Veda Tepesi'ne kadar uğurladı. Peygamberimiz dostlarına şu tavsiyelerde bulundu. Ben size Allah'ın buyruklarını yerine getirmenizi, yasakladıklarından sakınmanızı, yanınızda olanlara karşı iyi davranmanızı tavsiye ederim. Allah'ın adıyla savaşa çıkın. Allah'ın düşmanlarıyla ve Şam'daki düşmanlarınızla savaşın. Onların arasında manastırda insanlardan uzaklaşarak inzivaya çekilmiş kimseler bulacaksınız. Bu kimselere dokunmayın. Ayrıca şeytanın kendilerini yönlendirdiği kimselerle karşılaşacaksınız. Onları kılıçtan geçirin. Sakın bir kadını, bir çocuğu veya bir ihtiyarı öldürmeyin. Tek bir ağaç bile kesmeyin. Hurmalıkları talan etmeyin. Evleri yıkmayın. Savaşa katılamayanlar da askerleri uğurlamak üzere ordugaha gelmişlerdi.
2: Allah yardımcınız olsun. Allah sizi her türlü tehlikeden korusun. Sağ salim bize geri çevirsin. Allah güç kuvvet versin.
3: Amin.
2: Hadi yiğitlerim, yolunuz açık olsun.
0: Ordu harekete geçtiği zaman Abdullah bin Revaha vedalaşmak için peygamberimizin yanına geldi.
4: Ya Resulallah, Allah size olan ihsanlarını sabit ve devamlı kılsın. Yardım ettiği, zafere kavuşturduğu insanlar gibi sizi de muzaffer eylesin.
0: Peygamberimiz bu sözlere, ey Revaha'nın oğlu, Allah seni de iyilikte en güzel şekilde devamlı kılsın diye karşılık verdi.
4: Sizi ilk gördüğüm anda size Allah tarafından hayır verildiğini anlamıştım. Beni buna muvaffak kılan Allah'a hamdolsun. Hiç şüphesiz ki sen Allah'ın Resulüsün. Ya Resulallah, bana ezberleyeceğim, aklımdan hiç çıkarmayacağım bir şey tavsiye etsiniz.
0: Peygamberimiz, sen yarın Allah'a pek az secde edilen bir ülkeye varacaksın. Orada namazlarını ve secdelerini çoğalt dedi.
4: Ey Allah'ın Resulü, bana tavsiyelerini biraz daha arttırsan.
0: Peygamberimiz, Allah'ı daima zikret. Çünkü Allah'ı zikir umduğuna ermede sana yardımcı olur dedi. Peygamberimiz ordu için dualar ettikten sonra, haydi Allah'ın ismiyle gaza ediniz, Allah'ın düşmanlarıyla çarpışınız diyerek orduyu uğurladı. Ashab-ı kiramın kulaklarında peygamberimizden duydukları son cümleler çınlıyordu. Ölüp de Allah katında hayırlı bir mertebeye erişen kullar içinde şehitten başka hiç kimse kendisine içindekilerle birlikte dünya verilecek olsa bile yeniden dünyaya gelmek istemez. Şehit, şehitliğin ne kadar üstün bir mertebe olduğunu gördüğü için dünyaya dönüp bir kez daha şehit olmayı arzular. Abdullah bin Revaha, Resulullah ile vedalaşırken duygusallaşmış ve ağlamaya başlamıştı. Kumandanlardan biri olarak adı geçen bu zatın ağlaması etrafındakileri şaşırtmıştı.
5: Ey Revaha'nın oğlu, neden ağlıyorsun?
4: Vallahi ne dünya sevgisinden ne de ardımda bıraktıklarımı özlediğimden ağlıyorum. Yüce Allah'ın kitabında geçen, ey insanlar, sizden cehenneme varamayacak kimse yoktur. Rabbin için bu kesin olarak hükme bağlanmış bir iştir ayetini Resulullah'a okurken işittim. Cehenneme uğradıktan sonra oradan nasıl geri dönebileceğimi bilmiyorum. Buna ağlıyorum.
2: Allah sizi bize sağ salim döndürsün. Zafer haberleriyle gelin.
6: Allah korktuklarınızdan emin eylesin.
4: Ben Rahman olan Allah'tan bağışlanmayı diliyorum. Kanları fışkırtan bir kılıç darbesiyle yahut ciğerlerimi kasıp kavuran ok ile şehit olmak istiyorum. Allah'tan şunu diliyorum ki benim kabrime gelenler, Allah bu adama doğru yolu göstermiş, o da doğru yolu bulmuştur desinler.
0: Ordu yola çıkmıştı. Oldukça meşakkatli bir seferin arifesinde bulundukları her hallerinden belliydi. Resulullah'ın talimatı doğrultusunda kuzeye doğru ilerlediler. Haris bin Umeyr'in tek başına kat ettiği yollardan şimdi 3000 kişilik İslam ordusu yürüyordu. Ve bugünkü Ürdün topraklarına ulaştılar. Müslümanların harekete geçtiğini öğrenen Bizans İmparatoru Heraklius, Hristiyan Araplardan oluşan 100.000 kişilik bir ordu hazırladı. Düşmanın hazırlığını haber alan İslam ordusu ise Maan'da konakladı. Burada 2 gece kaldılar ve ne yapılması gerektiği konusunda aralarında istişare etmeye başladılar.
3: Heraklius ordusunu toplamış.
7: 100.000 kişi var diyorlar.
8: Bizse topu topu 3.000 kişiyiz.
3: O kadar adamın karşısında ne kadar dayanabiliriz?
9: Bizans'ın gücünü bilmeyenimiz var mı? Biz bunu göze alarak buraya geldik. Karşımızda küçük bir kabile yok.
10: Buraya niçin geldik? Allah'ın rızasını kazanmak için değil mi? Kaybedersek şehit oluruz. Kazanırsak Resulullah'ın huzuruna yüzümüz ak olarak çıkarız. Her halükarda kazanan biz olacağız.
11: Evet, doğru söylüyorsun. Biz olacağız. Biz olacağız.
12: Kazanan biz olacağız.
13: Zeyd bin Harise geliyor. Yol açın. Komutanımız olarak son sözü o söyleyecek.
5: Ey müminler! Buraya Allah'ın rızasını kazanmak ve Resulünün emrini yerine getirmek üzere gelmiş bulunuyoruz. Düşman askerlerinin toplandığı ve bize saldırmak üzere hazırlandığı haberini aldık. Sayıları bizden kat kat fazla. Biliyorsunuz ki Resulullah önemli mevzularda bizimle istişare eder. Ben de onun sünnetine uygun olarak sizin fikrinizi almak istiyorum. Ne dersiniz? Savaşmalı mıyız? Farklı bir taktik mi uygulamalıyız? Sizi dinliyorum.
3: Sayıları çok fazla. Başarılı olamayız. Rumlarla karşılaşmaktan vazgeçip şehirlerine saldıralım. Böylece hem onlara gözdağı vermiş oluruz, hem de ganimet elde etmiş oluruz.
10: Karşımızda bu kadar büyük bir ordunun olacağını bilmiyorduk. Bence durumu peygamberimize iletip onun fikrini almalıyız.
3: Belki bizi takviye kuvvetlerle destekler, belki de geri çekilmemizi söyler.
5: Abdullah, bu konuda sen ne düşünüyorsun?
4: Ey kavmim! Vallahi sizin şimdi istemediğiniz şey, arzulayıp elde etmek için sefere çıktığınız şehadettir. Biz insanlarla sayı, kuvvet ya da çoklukla değil, Allah'ın bizi şereflendirdiği şu din kuvvetiyle savaşıyoruz. Gidin çarpışın. Bunda muhakkak ki iki iyilikten biri, ya zafer ya da şehitlik vardır.
13: Revaha'nın oğlu doğru söylüyor.
10: Eğer bu seferimizde düşmana galip gelmek kaderimizde varsa muzaffer oluruz.
3: Yok. Eğer kaderimizde şehitlik varsa bizden önceki kardeşlerimize kavuşmuş oluruz.
14: Allah'a hürmetler! Allah'a hürmetler! Allah'a hürmetler!
0: Abdullah bin Revaha'nın bu sözleri ordudaki endişeyi giderdi. Askerler dualar eşliğinde savaş düzeni aldılar.
15: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قيل كم كان بينهما قال قدر 50 آية
2: زيد بن ثابت'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz Resulullah ile sahur yemeği yedik. Sonra sabah namazını kıldık. Namaz ile sahur arasında ne kadar zaman geçti diye sordular. 50 ayet okuyacak kadar cevabını verdi.

0: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر وقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته.
1: جرير بن عبد الله رضي الله عنه şöyle anlatıyor: Bir gece Resul-i Ekrem'le sallallahu aleyhi ve sellem birlikteydik. Peygamber Efendimiz dolunaya baktı ve siz şu ayı zahmetsizce nasıl rahat görüyorsanız Rabbinizi de öylece göreceksiniz buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج.
1: أبو هريرة رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah'a insanların cennete girmelerine en çok vesile olan şeyler nelerdir diye soruldu. Peygamber Allah'tan sakınmak, takva ve güzel ahlaktır buyurdu. İnsanların cehenneme girmelerine en çok sebep olan şeyler nelerdir diye soruldu. Allah Resulü ağız, dil ve cinsel organlarıdır cevabını verdi.
0: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
1: جرير بن عبد الله رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Ben namaz kılmak, zekat vermek ve bütün Müslümanlara samimi davranmak üzere Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biat ettim.''

0: دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ابن الزبير: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة.
1: Abdullah bin Zübeyr'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o her namazın arkasında selamdan sonra şöyle dua ederdi: La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallahü ve la na'budu illa iyyah. Lehün ni'metü ve lehül fazlü ve lehüs senâül hasen. La ilahe illallahü muhlisine lehüddîne ve lev kerihel kâfirûn. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız ona tahsis ederiz. İbn-i Zübeyr diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı.
0: وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وفي رواية لمسلم إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه رواية edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hacdan veya umreden dönerken her yokuş ve tepe çıktığında 3 defa Allahu Ekber diye tekbir getirir, sonra bir olan Allah'tan başka ilah yoktur, onun ortağı yoktur, mülk O'nundur, hamd O'nadır, O her şeye kadirdir. Biz yolcular tövbe, ibadet ve secde ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz. Allah vaadini yerine getirdi. Kuluna yardım etti ve o tek başına orduları perişan etti buyururdu. Müslim'in rivayetinde ordu ve müfrezelerle yaptığı harplerden yahut hacdan veya umreden dönerken diye kaydedilmiştir.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan göğe bakar, lakin ayakları toprağa basar. Toprak insanın kara sevdalısıdır. Dünü, bugünü ve yarınıdır. Geçmişi toprakta yatar. Bugün tatlı canı toprağın üstünde gezer. Yarınsa çiçeklerle avuttuğu, altın ve gümüşlerle donattığı bedeni toprağa düşer. İnsan toprağa yazgılıdır. Toprak insanı aç komaz, ömrü boyunca doyurur, besler ve gün gelir kucaklar, bağrına basar. Hikayesi bilinmeyen milyonlarca insan her gün toprağa ekip biçer. Saçları beyazlamış adam da onlardan biri. Daha yaşı 45, bilemedin 50. Yaşadığı yer o ağaçsız toprakların yol boyunca uzadığı, kimsenin uğramadığı ama bir karışı içinde kardeşin kardeşi kırdığı bir yer. Bin yıldır yerinden kımıldamayan bir adamın üstünde biriken tozlar gibi sapsarı toprakların olduğu şehirlerden biri. Saçları beyazlamış adam sabah ezanıyla uyanır, namazını kılar, bağına bahçesine koşar. Elinde çapa, dilinde hüda, ter içinde öğle ezanına varıncaya kadar çalışır, çabalar. Hiç düşünmez ve hiç aklına getirmez. Selam verse selamına bile burun kıvıracak insanların o gün ne giydiklerini, sabahı nerede ettiklerini ve kime kızıp kime güldüklerini. Lakin bir merakı vardır. O da o gün yaşadığı yerde aç kalan var mıdır? Bir çocuk, bir gariban açlıktan uyuyamamış mıdır? Bütün derdi tasası kimsenin aç uyumaması. Hanlar hamamlar mı alınıp satılmıştır, ona ne? Beyler sultanlar mı yaşayıp göçmüş, kime ne? Onun derdi belli, ekecek, biçecek, yedirip içirecek. Bildiği, tanıdığı kimse açlık çekmeyecek. Neden mi? Aç olanın halinden, aç kalan anlar da ondan. Daha küçükken yaşamış açlığı, yaşı 10 var yok. Babası katmış yanına, başlamışlar köy köy dolaşıp çerçilik yapmaya. Yokluk zamanı, bakan yok, soran yok, alan yok. Azıkları tükenmiş. O güne kadar hep elinin emeğini yemiş olan babası kimseden bir şeyi isteyememiş. El ekmeğine alışmayan adam değil midesi, kemikleri dile gelse açız dese, kendi eli kendi boğazına sarılır da başkasına ne el açar ne dil döker. Erkeklik gururu da bir taraftan kalan azığı oğluna yedirmiş ama doyuramadığını da bilmekteymiş. Bakamamış yavrucağın gözlerine. Beyaz saçlı adam o zamanlar simsiyah saçlı, ateş gibi bakışlı, babasının da aslan evladı. Çocuk olmasına çocuk ama içine işlemiş bu durum. O zaman bir söz vermiş kendine. Elim ayağım tutsun, gücüm kuvvetim yetsin, ben de kimseyi aç korsam ne olayım demiş. O gün bugün tek derdi acıkanı, yolda kalanı beslemekmiş. Yüce Allah'a şükreder, eker, biçer, ihtiyaç sahibine verirmiş. İlahi düzeni böyle kurmuş yüce yaradan. Topraktan yarattığını, topraktan bitirdikleriyle doyuruyor. Topraktan bitenlerle doymayanınsa gözünü toprak doyuruyor. İnsan, kudreti sonsuz ve sınırsız olan yüce Allah'ın topraktan bitirdikleriyle bedenini, gökten indirdikleriyle de ruhunu doyuruyor. Eğer insan iki nimete, topraktan bitene ve gökten inene kör değilse, öldüğünde bedeni toprağa gömülüyor, ruhu da göğe yükseliyor.

Hazreti Peygamber ve ashabı bir araya geldiklerinde cahiliye devrindeki anılarından bahsederlerdi ve bu meclisler kimi zaman gözyaşlarına, kimi zaman da neşeli anlara sahne olurdu. Bazen de ashabtan kimileri Peygamber Efendimizin yanına gelerek cahiliye döneminde yaptıkları davranışları pişmanlık içerisinde anlatırlar ve ona hükmünü sorarlardı. Yine bir gün bir adam Resulullah'ın yanına gelerek hayatının İslam'la tanışmadan önceki halini şu şekilde tasvir etti. Ya Resulallah, biz cahiliye halkıydık. Putlara tapar, çocuklarımızı öldürürdük. Benim bir kızım vardı. Putlara tapma yaşına eriştiği zaman onu çağırdığımda sevinçle hemen yanıma gelirdi. Yine bir gün onu yanıma çağırdım, peşimden geldi. Ailemize ait olan yakındaki bir kuyuya gittim. Kızımın elinden tutarak onu kuyuya attım. Ondan hatırımda kalan son şey, babacığım, babacığım şeklindeki çığlıkları oldu. Bu sözleri duyan Allah Resulü'nün gözlerinden yaşlar döküldü. Bunun üzerine oradakilerden biri Resulullah'ı üzdüğü için adama kızdı. Allah Resulü ise, bırakın, o kendisini üzen bir şey anlatıyor dedi. Ve adamdan anlattıklarını tekrarlamasını istedi. Adam sözlerini tekrarladı ve Hazreti Peygamber yine gözyaşları mübarek sakalını ıslatacak kadar ağladı. Bu olaydan oldukça etkilenen rahmet peygamberi, kalbi İslam'la yumuşamadan önce yaptığı bu davranıştan pişmanlık duyan sahabisine döndü ve ona umut veren şu sözleri söyledi. Allah, cahiliyede yapılan kötülüklerin sorumluluğunu kaldırmıştır. Sen işe, hayata yeniden başla.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الفحش في شيء إلا شانه وما كان الحياء في شيء إلا زانه.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Arsızlık, fuhşiyat bulunduğu ortamı kirletir. Haya ise bulunduğu ortamı süsler.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla küstürmesi helal olmaz. Bir kimse 3 günden fazla küstürür ve bunda ısrar ederek ölürse cehenneme girer.

0: وعنه قال: قلت يا رسول الله، ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها.
1: Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, beni yönetici olarak tayin etmez misin? Dedim. Elini omuzuma koydu ve bana şöyle dedi: Ebu Zer, sen zayıfsın. Yöneticilik ise bir emanettir. Onu layık olduğu biçimde üstlenen ve gereğini hakkıyla yerine getiren kimseler dışındakiler için o, kıyamet günü rezillik ve pişmanlık sebebidir.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره.
1: ابن عباس'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biriniz eşiyle birlikte olacağı zaman bismillah, Allahümme cennibne şeytane ve cennibni şeytane ma razaktena, Allah'ım şeytanı bizden ve bize vereceğin çocuktan uzak tut der ve bir çocuğu olursa şeytan ona zarar vermez.

0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك. فقال كلمة: ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك.
1: Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle demiştir: Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem umre yapmak için izin istedim. Bana izin verdi ve kardeşim, duanda bizi de unutma dedi. Öyle bir söz söyledi ki, karşılığında bana dünyayı verseler bu kadar sevinmezdim. Diğer bir rivayete göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kardeşim, dua ederken bizi de duana kat demiştir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Sevgili, Ümmü Mektum gibi seni görmeden sana sesleniyoruz. Alıp verdiğin nefesi duyar gibi, sanki açınca gözlerimizi seni görecekmişiz gibi sana sesleniyoruz. Senin huzurunda ses yükselmez, edeple konuşulur, edeple susulur. Hele biz ki bu kapının dilencileri, el açıp beklemekten başka bize bir şey düşmezdi ama şu araya giren yıllar olmasa, Medine'ne uzak

yollar olmasa, ismin anılınca yürek yanmasa, kapında beklemekten başka bize bir şey düşmezdi. Bekliyoruz sultanım. Rüyada olsa bile, belki teşrif edersin diye, hem de hiç kimseyi beklemediğimiz kadar seni bekliyoruz. Gelseydin bizim için cennet olurdu gelişin. Gelseydin saadetli asrından gönderdiğin selamını, kardeşlerim deyişini, birbirimize nasıl anlattığımızı görürdün. Gelseydin, dolaşsaydın sofralarımızı, bir tabak fazla görecektin. Bir bardak, bir kaşık fazla. Ve sofrada bir yer boş, baş köşe. Ola ki sen lütfeder gelirsin diye. Gelseydin, dolaşsaydın gecelerimizi, o kutlu doğum gecelerini, anneler görecektin. Sen yeni doğmuşsun gibi, yeryüzünü yeni teşrif etmişsin gibi, mışıl mışıl uyuyasın diye, seni sabahlara kadar hayalen ayaklarında sallayan anneler görecektin. Sevgili, gelseydin Medine-i Münevvere'den dünyaya yayılan ashabın gibi, Eyüp Sultan gibi, Kab bin Malik gibi, bir fecir vaktinde, henüz 20'sinde, 25'inde, bırakarak yurtlarını, ocaklarını, hedeflerine ilahi rızayı koyan, arkalarına bakmayı arsayan yiğitler görecekti. Onlar senin yiğidin, elleri, o öpülesi elleri, kim bilir hangi memleketin zemheri soğuklarında üşürken, senin köyünün hayaliyle ısındılar. Gelseydin gecenin zifiri karanlığında, uykunun en tatlı aralığında, Rabiatül Aleviye gibi Rabbi ile baş başa gençler görecektin. Gözyaşı dökerken günahlarına, Veysel Karani'den istediğin gibi insanlığa dua eden gençler görecektin. Gelseydin asrı saadet gibi olmasa da, koklanmaya değer güllerimiz vardı, yine senin ikliminde yetişen. Ama sen gelseydin, dikenler bile gül kokardı efendim. Seninle göz göze gelmeden, gizli gizli seni seyretmek, Hazreti Vahşi gibi. Hani sen Hane-i Saadet'ten Mescid-i Nebevi'ye giderken, Ayşe annemiz ardından hayran hayran bakardı. Seni mescidin önünde bekleyen ashabınınsa bakışları yerdeydi. Edepten göz göze gelmezlerdi. Sen de tebessümle nazar ederdin. Mütebessim çehreni bir Ebu Bekir görürdü, bir de Ömer. Şimdi okununca ezan-ı Muhammed'i pencerelerde, kapı önlerinde seni bekleyen nemli gözler var. Gelseydin ve yürüyüp geçseydin önümüzden, gülleri bayıltan o enfes kokunu çekerdik içimize. Sevgili, hakiki aşıkların sana doğru uçarken, bizim bu yaptığımız yolda emeklemekti. Dünya güzelliğiyle kollarını açarken, bize düşen el açıp kapında beklemekti. Sevgili, bekliyoruz.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي.
2: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onlara bakar ve ne de onları temize çıkarır. Onlar için acıklı azap vardır. Birisi çölde ihtiyaç fazlası suyu olduğu halde onu yolculardan esirger. İkincisi malını ikindiden sonra pazara çıkarır ve bunu şu fiyata aldım diye yalan yere yemin eder. Yalan olmasına rağmen müşteri de ona inanır. Üçüncüsü çıkarı için devlet başkanına biat eder. Devlet başkanı ona istediğini verirse sözünde durur. Vermezse durmaz.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: güçlü insan güreşte rakibini yenen değildir. Asıl güçlü kimse öfkesine hakim olandır.

0: وعن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما.
1: Ebu Übeyd'in kızı Safiye'nin Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarının bazılarından rivayetine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arrafa, kayıp ya da çalıntının yerini haber veren kimseye bir şey sorup da onu tasdik eden kimsenin 40 gün namazı kabul olunmaz buyurdu.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به.
1: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh tarafından rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın benim ile gönderdiği hidayet ve ilim yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. O yağmurun yağdığı yerin bir kısmı suyu emen bereketli bir topraktır. Bolca ot ve çayır bitirir. Bir kısmı da su emmeyen sert bir yerdir. Suyu tutar. Allah da o su ile insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler, hayvanlarını ve tarlalarını sularlar. Bir de o yağmur kaya gibi sert bir yere yağar. Orası ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benim aracılığımla gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan, onları öğrenip başkalarına öğreten kimseyle buna önem vermeyen ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin durumu böyledir.

0: Hadislerin Hikayeleri. Mekke'de gökyüzünde yıldızların rahatlıkla seçilebildiği gecelerden biri daha yaşanmaktaydı. Rahmet peygamberi Kabe'nin yanı başına çökmüş, elini ve gönlünü merhametliler merhametlisine açmış, en güzel isimleriyle secde halinde ona yakarıyordu. "Ya Allah, Ya Rahman," dedi. Mekkeli müşriklerin sonu gelmez eziyetleri karşısında bunalmıştı ve gecenin Rabbine sığınıyordu. Müşrik kavmine karşı asla şikayetçi olmamış ve beddua etmemişti. Allah'tan bir çıkar yol istiyordu. İmanı şirke tercih eden bir avuç mümine yapılan baskı ve eziyetlerin sona ermesini diliyordu. Allah'ın Resulü Rabbine yakarırken karanlıkta gizlenen biri onu izliyordu. Hakkın, doğrunun ve tevhidin düşmanı bir müşrik, karanlıkta gizlendiği yerde Hazreti Peygamber'in gönülden kopup gelen bu yakarışını dinlemekteydi. Üstelik duydukları karşısında son derece sevinmişti. Tevhid elçisinin açığını bulduğunu düşünüyor ve Allah'ın Resulü'nün içine düştüğü çelişkiyi yüzüne vurma fırsatı yakaladığını zannediyordu.
1: İşte şimdi seni rezil edeceğim Muhammed. Rahman ha? Demek başka tanrılara dua ediyorsun.
0: Karanlıkta gizlenen müşrik sabah olur olmaz hemen yandaşlarına koştu ve akşam gördüklerini anlattı.
1: Bakın beni dinleyin. Muhammed ne diyor biliyor musunuz?
2: Yine ne diyor?
3: Bu kez ne istemiş tanrısı?
1: Muhammed dün gece Kabe'nin yanı başında dua ediyordu. Ben de bir köşeye gizlenip onu izledim. Dediklerini kendi kulaklarımla duydum. Bizi bir tek ilaha kulluk etmeye çağıran Muhammed kendisi öyle yapmıyordu. Hem Allah'a hem de Rahman adlı başka bir tanrıya dua ediyordu. Bizim bildiğimiz Rahman, Tanrı olduğunu iddia eden Yemameli Müseylime isimli bir adamdır. Hani tek olan Allah dışında bütün taptıklarımız batıldı, öyle demiyor muydu Muhammed?
2: Evet, öyle diyordu.
3: Defalarca işittik Allah'ın tek olduğunu söylediğini.
1: Şimdi öyle demiyor ama, Rahman isimli başka bir tanrıya dua ediyor. Bakalım şimdi ne diyecek Muhammed?
0: Bu sözler üzerine Yüce Allah İsra suresinin 110. ayetini inzal buyurdu. De ki, ister Allah deyin, ister Rahman deyin, hangisini deseniz olur. Çünkü en güzel isimler O'nundur. İyiyi kötüyü, güzeli çirkini, elemi kederi, hatta her tür tabiat hadisesini farklı bir güce ve tanrıya izafe eden müşrik alışkanlığı, bir ve tek ilahın farklı isimleri olabileceğini düşünemiyordu. Onlar sadece atalarından kalma kör bir taklitle putları Allah'a ortak koşuyorlar ve bu düzmece tanrılara kendilerince isimler veriyorlardı. Oysa bu isimler anlamsız, boş ve karşılıksızdı. Müşrikler Allah, Rahman ve Rahim gibi isim ve sıfatlardan her birini farklı tanrılar şeklinde algılıyorlar ve bunları kendi putlarına izafe ediyorlardı. Müşriklerin bu sapkınlıkları Allah'ın Resulü tarafından açıkça reddedildi. Kutlu elçi, müşriklerin savunduğu ilkeleri, putları, tanrıları, kısacası din ve inanç adına bildikleri yanlış olan ne varsa hepsini kökünden reddetti. Tevhidi, bilinen ve bilinmeyen bütün alemlerin tek melikine, Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'a teslimiyeti tebliğ etti.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kardeşinle düşmanlığa varan tartışmaya girme. Onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme."
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. وفي رواية لمسلم من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.
3: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Soğan veya sarımsak yiyen bizden veya mescidimizden uzak dursun." Müslim'in bir rivayetinde soğan, sarımsak veya pırasa yemiş olan kimse mescidimize yaklaşmasın. Çünkü insanoğlunun rahatsız olduğu şeylerden melekler de rahatsız olur buyurmuştur.

0: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسيره، فقال لي: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الأداوة، فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. وفي رواية: وعليه جبة شامية ضيقة الكمين. وفي رواية أن هذه القضية كانت في غزوة تبوك.
1: Mugire bin Şube radıyallahu anh anlatıyor. Tebük seferi sırasında bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yolculuk ediyordum. Yanında su var mı diye sordu. Evet dedim. Bunun üzerine devesinden indi, yürüdü ve karanlıkta kayboldu. Sonra geri geldi. Eline tulumdan su döktüm, yüzünü yıkadı. Üzerinde yünden yapılmış bir cübbe vardı. Cübbenin yenlerini sıyıramadığı için kollarını cübbenin altından çıkardı ve yıkadı, başını meshetti. Ben meshlerini çıkarmaya yeltendim. Onları bırak, çünkü onları abdestliyken giydim buyurdu ve üzerlerini meshetti. Diğer bir rivayete göre Hazreti Peygamber'in üzerinde yenleri dar olan bir Şam cübbesi vardı. Başka bir rivayete göre bu olay Tebük gazvesinde olmuştur.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kadının kocası yanındayken onun izni olmadıkça nafile oruç tutması ve yine izni olmadıkça onun evine bir kimsenin girmesine izin vermesi helal olmaz.
0: وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل كله وأيقظ أهله وجد وشد المئزر.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde gecelerini ibadet ve zikirle ihya eder, ailesini uyandırır, ibadete daha da yoğunlaşır ve eşleriyle cinsel ilişkiden uzaklaşırdı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تعالى ترة، ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse bir yerde oturur da Yüce Allah'ın adını zikretmezse Yüce Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir kimse yatağa yatıp da orada Allah Teala'yı zikretmezse yine Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur.''

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir savaştan, yolculuktan dönmüştü. Ben de evin önündeki girişi resimli bir perde ile örtmüştüm. Bunu görünce Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem benzi attı ve "Ey Ayşe, kıyamet günü en çetin azaba uğrayacak kimseler, yaratma konusunda Allah'a benzemeye çalışanlardır." buyurdu. Bunun üzerine biz de bu perdeyi kestik ve ondan bir veya iki yastık yaptık.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟
1: Ebu Bekre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Veda haccında Mina'da bayram günü verdiği hutbede kanlarınız, mallarınız ve onurlarınız tıpkı bu Zilhicce ayınızda, bu harem beldenizde, bu Arafat gününüzün saygınlığı gibi birbirinize haramdır, saygındır, dokunulmazdır. Tebliğ ettim mi? Buyurdu.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله تعالى فليحمد الله عليها وليحدث بها، وفي رواية فلا يحدث بها إلا من يحب، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره.
1: Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz hoşuna giden bir rüya görürse bu rüya yüce Allah'tandır. Onun için Allah'a hamd etsin ve onu başkalarına anlatsın. Diğer bir rivayette o rüyayı ancak sevdiği kimselere söylesin. Hoşlanmadığı bir rüya görürse o şeytandandır. Şerrinden Allah'a sığınsın ve rüyasını kimseye söylemesin. Zaten o rüya kendisine bir zarar vermez buyurmuştur.

0: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب.
1: أبو موسى الأشعري رضي الله عنه anlatıyor. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile bir seferdeydik. Tepelere çıktıkça La ilahe illallah, Allahu ekber diyerek tehlil ve tekbir getirirdik. Bir ara seslerimizin fazla yükselmesi üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey insanlar, kendinizi zorlamayın. Çünkü siz işitmeyen veya yanınızda bulunmayan birine dua etmiyorsunuz. Allah daima sizinledir. Her şeyi işitir ve size de yakındır buyurdu.
0: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت، مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول.
1: براء بن عازب رضي الله عنه şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yatarken namaz abdesti gibi abdest al, sonra sağ yanının üzerine uzanıp şu duayı oku: Allahümme eslemtü nefsi ileyke ve veccehtü vecihi ileyke ve fevvattü emri ileyke ve elce'tü zahri ileyke rabeten ve rehbeten ileyke la melce'e ve la menca minke illa ileyke amentü bi kitabikellezi enzelte ve bi nebiyikellezi erselte. Allah'ım, sana teslim oldum, yüzümü sana döndüm, işlerimi sana havale ettim. Azabından korkarak ve sevabını umarak sana dayandım. Senden başka sığınılacak yer yoktur. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim de. Şayet bu sözleri söyler de o gece ölürsen fıtrat üzere ölürsün. Bu sözler son sözün olsun.''

0: عن جبلة بن سحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه.
1: Cebele bin Sühaym radıyallahu anh anlatıyor. Biz Abdullah bin Zübeyr ile birlikteyken kıtlık oldu. Bir gün erzak olarak hurma dağıtıldı. Biz hurmaları yerken Abdullah bin Ömer radıyallahu anh yanımıza geldi ve şöyle dedi: İkişer ikişer yemeyin. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İkişer ikişer yemekten men etti. Sonra sözüne şöyle devam etti: Ancak bir kimse kardeşinden izin alırsa o zaman yiyebilir.

0: Bir gün Ebu Hureyre fidan dikerken Peygamber Efendimiz yanına geldi ve "Ebu Hureyre, o diktiğin nedir?" diye sordu. Ebu Hureyre, "Kendim için bir fidan dikiyorum." deyince Peygamberimiz, "Senin için daha hayırlı bir fidan göstereyim mi?" buyurdu. Ebu Hureyre'nin "Göster ya Resulallah" cevabı üzerine Resul-i Ekrem ona şu müjdeyi verdi: "Subhanallahi velhamdülillah ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı bütün noksanlıklardan tenzih ederim. Hamd Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyük olandır" de. Böyle söylersen her kelimeye karşılık cennette senin için bir ağaç dikilir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله.
3: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edinceye, namazı dosdoğru kılıncaya, zekat verinceye kadar İnsanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa, hukukun gerektirdiği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ya Resulallah, sefere çıkmak istiyorum, bana dua et dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah takvanı arttırsın buyurdu. O adam biraz daha dua et dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah günahlarını bağışlasın diye dua etti. Adam biraz daha dedi. Peygamber de, nerede olursan ol, Allah sana hayrı kolaylaştırsın diye dua etti.
0: وعن أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت رحمه الله: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما.
1: Enes'in radıyallahu anh, Sabit'e radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir: Hazreti Peygamber'in hastalık için okuduğunu sana okuyayım mı? Oku diye cevap verdi. Bunun üzerine Enes radıyallahu anh, Allahümme Rabben nasi müzhibel be'si eşfi enteş şafi la şafiye illa ente şifaen la yugadiru sekamen. Bütün insanlığın Rabbi olan, bütün sıkıntılarını gideren Allah'ım, buna şifa ver. Sen şifa verensin. Senden başka şifa veren yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver dedi.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا، وكان يأتيهم غدوة أو عشية.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yolculuktan döndüğünde evine gece gelmezdi. Kuşluk vakti veya akşamüstü gelirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Anna a'rabiyyen kal, ya Resulallah, men hayrun nas? Kal, men tala umuruhu ve hasuna amaluh.
3: Bir bedevi, ey Allah'ın Resulü, en hayırlı insan kimdir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ömrü uzun ve ameli güzel olan kimsedir. İslam dini, insanın yaratılış gayesini Allah'a iman etmek, ona samimiyetle bağlanan iyi bir kul olmak ve güzel ahlaka uygun yaşamak olarak tarif eder. Buna göre amaç, insanın kendi yaratılışını bozmadan güzel iş ve eylemlerle Allah'ın rızasını kazanmaya çalışmasıdır. Bunu da Allah'ın her insana belirlemiş olduğu ömür müddeti içinde yapmalıdır. Bazı insanlar için ömrün uzun, bazıları içinse kısa oluşu Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilir. Bir canlının ömrünün uzun olması da, kısa tutulması da mutlaka yazgıya uygun olarak gerçekleşir. Kuşkusuz bunlar Allah için kolaydır. Allah, dünya hayatında insanları farklı biçimlerde imtihan ederken, onlara birbirlerine kıyasla kısa ya da uzun ömürler vermektedir. Aslında insanın bu dünyadaki yaşantısı, sonsuz bir hayat olan ahiret açısından bakıldığında, zaten son derece sınırlı ve kısa bir süreye tekabül eder. Dünyadaki hayatımızın verimli, anlamlı ve değerli bir şekilde geçmesi ise, ömrümüzün süresinden ziyade onun ne şekilde değerlendirildiği ile ilgilidir. Dolayısıyla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uzun ömür derken, yapılan iyilikler ve güzel amellerle dolu bir hayatın bereketlenip mutlu bir şekilde geçirilmesini kastetmiştir. İslam, insanların hem dünya hem de ahirette mutlu olmaları için gönderilen ilahi bir dindir. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu iki hayatta insanları mutlu edecek ilkeleri bildirmiş ve insanları bu kurallara bağlı kalmaya davet etmiştir. İslam'a göre her iki dünya da Allah tarafından yaratılmıştır. Ahiret hayatıyla dünya hayatı arasında sıkı bir bağ kurulmuştur. Ahiret mutluluğu, insanoğlunun dünyadaki ömrünü nasıl yaşadığına bağlıdır. Dünya hayatında yapılacak salih ameller, ahirette kurtuluş vesilesidir. Salih insan olma, imanın ve gayretin bir araya gelmesiyle oluşan sabit bir duruştur, tavırdır. Sahip olduğumuz her şey geçicidir, fanidir. Nitekim Rabbimiz, bilin ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir gösteriş, aranızda bir övünme, mal ve evlatta bir çokluk yarışından ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibi ki bitirdikleri çiftçileri imrendirir, sonra kurumaya yüz tutar, bir de bakarsın ki sararmıştır. Ardından da çer çöp haline gelmiştir. Ahirette ise ya çetin bir azap yahut Allah'ın bağışlaması ve hoşnutluğu vardır. Dünya hayatı sadece aldatıcı bir yararlanmadan başka bir şey değildir, buyurmuş, kalıcı ve geçici olana dikkatimizi çekmiştir. Mümin iyi bilmelidir ki salih amel, Allah Teala'ya ibadet ve itaatte bulunmak ve onun kulları için faydalı işler yapmaktır. Salih tavır, dünya hayatında iyileştirmek, düzeltmek ve barış ortamı sağlamak gibi iyiliklerin en güzel halidir.
1: Kırk hadiste iyilik.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة.
1: Hazreti Osman radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem benim gibi abdest aldığını gördüm. Abdestten sonra şöyle buyurdu: bir kimse bu şekilde abdest alırsa geçmiş günahları bağışlanır. Onun namazı ve mescide gidişi ayrıca kazanç sayılır.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Şeytan her işinizde, hatta yemek yerken dahi sizin yanınıza gelir. Birinizin lokması yere düşerse onu alıp üzerindekileri temizlesin ve yesin. Şeytana bırakmasın. Yemeği bitirince parmaklarını yalasın. Çünkü insan bereketin yemeğin neresinde bulunduğunu bilemez.

0: وعنه عن أبي سعيد رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات.
1: Ebu Hureyre ve Ebu Said'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir adam geceliğin hanımını uyandırır da namaz kılarsa yahut birlikte iki rekat namaz kılarlarsa Allah Teala'nın zakirin ve zakirat, Allah'ı çokça anan erkekler ve hanımlar diye övdüğü kimseler arasına yazılırlar.

0: ما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Müslümanın yanında olmayan din kardeşi için yaptığı dua kabul olunur. Onun başı ucunda bir melek vardır ve o Müslüman ne zaman din kardeşi için dua etse ona duan kabul olsun, istediğinin aynısı sana da verilsin der.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdesinde şu sözü çok söylerdi: Sübhaneke Allahümme Rabbena ve bihamdik, Allahümme ufirli. Allah'ım, seni hamdinle tesbih ederim. Allah'ım, beni bağışla.
2: Bedir Savaşı başlamak üzereydi. Resulullah, ben başınızda olmadıkça sakın hiç kimse bir işe kalkışmasın buyurdu. Derken müşrikler kendilerine yaklaşmaya başladılar. Onları fark eden Hazreti Peygamber, haydi kalkın, genişliği göklerle yer kadar olan cennete buyurdu. Umeyr bin Hümam el Ensari, ya Resulallah, genişliği göklerle yer kadar olan cennet mi dedi. Allah Resulü evet cevabını verdi. Bunun üzerine Umeyr, vay be diyerek hayretini gizleyemedi. Allah Resulü, seni vay be demeye sevk eden nedir diye sordu. Umeyr, hayır vallahi ya Resulallah, cennet ehlinden olmayı ümit etmekten başka bir derdim yok dedi. Allah Resulü, muhakkak ki sen cennet ehlindensin buyurdular. Bunun üzerine Umeyr, ok kılıfından birkaç hurma çıkararak yemeye başladı. Sonra, bu hurmalarımı yiyinceye kadar beklemek, gerçekten uzunca bir süre hayatta kalmak demektir diyerek, elindeki hurmaları attı ve şehit oluncaya kadar müşriklerle çarpıştı.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقال لها مسروق رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخير أحدهما يعجل المغرب والإفطار والآخر يؤخر المغرب والإفطار فقالت من يعجل المغرب والإفطار؟ قال عبد الله يعني ابن مسعود فقالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع.
2: Ebu Atiye radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Mesruk ile birlikte Ayşe'nin radıyallahu anha yanına geldik. Mesruk Ayşe'ye radıyallahu anha şöyle dedi. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabından iki kişi var ki ikisi de iyilik yapmaktan geri kalmıyor. Fakat bunlardan biri akşam namazını kılıp iftar etmekte acele ediyor, diğeri ise bunları geciktiriyor. Ayşe radıyallahu anha akşam namazını kılmada ve iftar etmede acele eden kimdir diye sordu. Mesruk, Abdullah bin Mesud cevabını verdi. Ayşe radıyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı, dedi.

0: وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة.
1: عدي بن حاتم'den رضي الله عنه rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir hurmanın yarısı ile de olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun.

şöyle demiştir: İpek giymek ve altın kullanmak ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helal kılındı.

0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz yemek yediğinde tabağı sıyırmadan veya bir başkasına sıyırtmadan parmaklarını silmesin buyurmuştur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Sahabelerden biri bir gün Efendimiz'e gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, abdest nasıl alınır?" diye sordu. Bunun üzerine Efendimiz bir kap su ister ve abdest almaya başlar. Ellerini 3 kere, yüzünü 3 kere, kollarını 3 kere yıkar. Başına mesheder, şahadet parmaklarını kulaklarına götürüp uçlarıyla içini, baş parmaklarıyla da dışını mesheder ve ayaklarını da 3'er defa yıkar. Sonra, işte abdest böyle alınır. Kim buna bir şey ekler veya eksiltirse kötülük etmiş ve zulmetmiş olur buyurur.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davet.

0: Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

arzın sahibi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu vaat ettiğin makamı Mahmud'a eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

Miras ve vasiyet. Mülkiyetin intikali. İbni Abbas'tan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Miras malını hisse sahipleri arasında Allah'ın kitabına göre taksim edin. Geniş servetini Mekke'den Medine'ye hicret eden din kardeşleriyle cömertçe paylaşan ve Uhud Savaşı'nda aldığı 12 ölümcül yarayla şehit olan Sa'd bin Rebi, geride dul bir eş ve 2 yetim kız bırakmıştı. Ne var ki vefat eden kocasından kalan mirasla çocuklarının geleceğini düşünen çileli annenin önemli bir sıkıntısı vardı. Kendisine ve kızlarına mirastan hiçbir pay verilmemişti. Çünkü cahiliye çağında çocuklar arasında ayrım yapılarak kız mirastan mahrum bırakılıyordu. Adalet ve hakkaniyete uymayan bu uygulama İslam'ın ilk zamanlarına kadar devam etmişti. Sa'd'ın karısı mağduriyetini anlatmak ve yardım istemek için iki kızıyla beraber Hazreti Peygamber'e geldi. Ey Allah'ın Resulü! Bunlar Sa'd bin Rebi'nin kızlarıdır. Babaları Uhud'da şehit düştü. Kızların amcası babalarından kalan malın tamamını aldı ve bunlara hiçbir mal bırakmadı. Malları olmadığı için bu çocuklar evlenemeyecekler diyerek şikayetini dile getirdi. Bunun üzerine Resulullah, Allah bu konuda hükmünü muhakkak verecektir buyurdu. Bir müddet sonra da miras ayeti nazil oldu. Ardından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızların amcasına haber göndererek şu talimatı verdi. Sa'd'dan kalan malın 1/3'ünü onun kızlarına, 1/8'ünü de annelerine ver. Geri kalansa senindir. Böylece hanımlar ve kızlar da mirastan pay sahibi oldular ve mahrumiyetleri sona erdi.

Cahiliye döneminde sadece kadınlar ve kız çocukları değil, küçük erkek çocuklarla savaşamayan erkekler de mirastan hisse alamıyordu. Güçlülere mahsus bir imtiyaz gibi algılanan miras, erkeğin gücüne ve yaşına göre belirleniyor, paylaşımda güç, kuvvet ve çıkar esaslarına dayanıyordu. Toplumdaki kadın, çocuk ve zayıf fertlerin savaşa katılmamaları dolayısıyla ganimet elde etmemeleri, mirastan pay sahibi olmamalarına gerekçe gösteriliyordu. Toplumda etkin olan bir şahıs, vefat eden herhangi bir akrabasının malında doğrudan söz sahibi olabiliyordu. Hatta bir kimse öldüğü zaman bu kimsenin karısı mirastan bir parça gibi görülüyor, ölen kimsenin yakınları kadın üzerinde hak sahibi oluyor, onunla evleniyor ya da onu istedikleri kimseyle nikahlayabiliyorlardı. Cahiliyedeki bu gibi uygulamalar kaldırılarak Kur'an'da mirasla ilgili hükümler daha ayrıntılı bir şekilde ele alındı. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mirasın Kur'an'a göre paylaştırılması gerektiğini ashabına şu sözlerle bildirdi. Miras malını hisse sahipleri arasında Allah'ın kitabına göre taksim edin. Geçmiş medeniyetlerdeki uygulamaların aksine İslam'da erkekler gibi kadınlar da mirastan hisse alabilmekteydi. Ana, baba ve akrabaların miras olarak bıraktıklarından erkeklere bir pay vardır. Ana, baba ve akrabaların bıraktıklarından kadınlara da bir pay vardır. Allah bırakılanın azından da çoğundan da bunları farz kılınmış birer hisse olarak belirlemiştir ayeti, konunun ana detaylarını belirliyordu. İslam'a göre ölen insandan geriye kalan mal, belli bir sınıf ve zümreyle sınırlandırılmayıp belli ölçüler dahilinde akrabalar arasında dağıtılmaktaydı. Gücü, sağlığı yerinde olanlar pay aldığı gibi zayıf ve düşkünler de pay alabilmekteydi. Bireyin sağ olarak doğmuş olması, mirastan pay alması için yeterliydi. Medine'ye hicretin ardından Ensar'la muhacirler arasında Hazreti Peygamber tarafından tesis edilen kardeşlik, başlangıçta bir miras sebebi kabul ediliyordu. Ancak daha sonra Allah'ın kitabına göre yakın akrabalar birbirlerine varis olmaya daha layıktırlar ayetiyle akrabalık bağı bulunanların mirasçılık konusunda diğer mümin ve muhacirlerden önce geldiği beyan edilerek bu uygulama kaldırılmıştı. Miras paylaşımının birinci sebebi kan bağıyla, ikincisi ise evlilikle oluşan akrabalıktır. Bununla birlikte miras taksiminde kendilerine pay düşmeyen akrabalar, yetimler ve fakirler hazır bulunurlarsa, onlara da maldan bir şeyler verin ve onlara güzel sözler söyleyin ayetiyle mirastan pay almayanlara karşı da ahlaki ve insani bir yardımlaşma tavsiye edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de kan bağıyla oluşan akrabalığın mirasta öncelikli olduğu vurgulanmış, mirasçılar ve onların payları hakkında ayrıntılı açıklama ilgili ayetlerde belirtilmiştir. Yakınlık durumuna göre kimi akrabalar öne çıkarken, kimi akrabalar da geri planda kalmakta, hatta kimi akrabalar başkalarını miras dışı bırakmaktadır. Akrabalık ilişkisi ne kadar yakınsa mirastaki pay da o kadar fazladır. Bu noktada vefatıyla geride miras bırakana yakınlık ve uzaklık faktörü ölçü alınır. Böylece mal, özel anlamda aile içinde dağıtılarak aile bireylerinin mal varlıkları, genel anlamda da ailenin iktisadi bütünlüğü korunmuş olur. İnsan fıtratı da zaten uzun yıllar sonunda elde ettiği birikimin kendisinden sonra çocuklarına ve yakın akrabalarına tevarüs etmesini ister. Allah size çocuklarınızın alacağı miras hakkında erkeğe kadının payının iki katı kadarını emreder ayetinde, kardeşler arasındaki miras paylaşımında kızların payının erkeklerin payına nispetle farklı düzenlendiği görülmektedir. Konu bir bütünlük içinde incelendiğinde bu taksimatın o günkü şartlarda kız ve erkek çocuklarının aile içindeki sorumluluklarının ve kendilerine yüklenen yükümlülüklerinin dikkate alınarak yapıldığı anlaşılacaktır. Bilhassa bu ayetin indiği ortamda erkek, eşinin, kızının, annesinin ve kız kardeşinin geçimini sağlamakla sorumlu tutulmaktaydı. Kadın kendi mal varlığı iyi de olsa aile harcamalarına katılmak zorunda değilken erkeğin harcaması zorunlu tutulmuştu. Evlilik sırasında erkek kadına mehir vermek zorundayken kadının herhangi bir mali sorumluluğu bulunmamaktaydı. Nitekim külfet dengesi çerçevesinde düşünüldüğünde erkeğe ve kadına yüklenen sorumlulukların aynı olmadığı anlaşılmaktadır.
Bazı durumlarda ise kadına erkekle aynı oranda hisse verilmiştir. Nitekim ölenin çocuklarının bulunması halinde anne ile babaya aynı miktarda 1/6 hisse verilir. Burada görüldüğü gibi çocuğunun mirasından anne ile babaya verilen pay eşittir. Dede ve nine arasındaki paylaşım da böyledir. Anneleri bir olan kardeşler birden fazla iseler mirasın 1/3 erkek ve kadın eşit olarak paylaşırlar. Dolayısıyla bu durumda kadınlarla erkekler eşit haklara sahiptirler. Unutulmamalıdır ki bu konudaki ölçüler muhatapların şartları da dikkate alınarak Yüce Allah tarafından konulmuştur. Nisa suresi 11. ayette şöyle buyrulur. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin size daha faydalı olduğunu bilemezsiniz. Bunlar Allah tarafından farz kılınmıştır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Mirasçıların bir kısmının geriye kalan maldan hiçbir şey almadan veya az bir miktar alıp mirasçı olmaktan çekilmesi durumunda, örneğin kadının ihtiyacının daha fazla olduğu veya erkeğin mali sorumluluğunun daha az bulunduğu durumlarda, karşılıklı rıza yani sulhle yapılan bu paylaşımı daha farklı bir şekilde yapabilmeleri de mümkündür. Mirasın taksimi için mal sahibinin vefat etmesi, varisin de sağ olması gerekir. Ancak mal mülk sahibi hayattayken de mirasını taksim edebilir. Fakat İslam miras hukukuna göre normalde miras düşmesine rağmen verasetten hak kazanmaya engel teşkil eden bazı durumlar da vardır. Bunlardan ilki morisini yani kendisine mal bırakanı öldürmesi durumunda varis mirastan mahrum olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, katil öldürdüğü kimseye mirasçı olamaz buyurarak varis olunacak kişiyi öldürmek suretiyle bir an evvel mirasa konmak isteyen hırslı kimselerin önünü kapamıştır. Peygamberimiz karı ve kocadan birisi eşini kasten öldürdüğü zaman diyetinden ve malından hiçbir şeye varis olamaz. Eğer bunlardan birisi diğerini yanlışlıkla öldürürse onun malına varis olur fakat diyetinden miras alamaz buyurarak hata sonucu öldürmeleri bunun dışında tutmuştur. Miras engellerinden ikincisi ise din farkıdır. Resulullah bu konuda Müslüman kafire mirasçı olamaz ve kafir de Müslümana varis olamaz buyurmuştur. Üsame bin Zeyd Hazreti Peygamber'e veda haccı sırasında "Ey Allah'ın Resulü, yarın Mekke'deki evinde mi konaklayacaksın?" diye sormuş. O da "Amcam Ebu Talib'in oğlu Akil bize Mekke'de bir yer mi bıraktı?" cevabını vermişti. Akil ve kardeşi Talip babaları Ebu Talib'e varis olmuşlardı. Ebu Talib'in diğer oğulları Cafer ve Ali ise hiçbir şeye mirasçı olmamışlardı. Çünkü Ebu Talip öldüğünde bunlar Müslüman, Akil ve Talip ise Müslüman değildiler. Hazreti Peygamber'in din farkını mirasta engel görmesi, Müslüman olmak isteyenlerin aile, çevre, mal ve mülk gibi bağları zihinlerinden tamamen atıp sadece İslam'a yönelmelerini temin etmek içindi. Nitekim hicret ve Medine'deki Ensar-Muhacir kardeşliği bunun en bariz göstergelerindendir.

0: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ailesinden ekmeğine katık yapacağı bir şey istemişti. Sirkeden başka bir şey yok dediler. Resulullah onun getirilmesini istedi ve sirke ne iyi katıktır, sirke ne güzel katıktır diyerek onu yemeye başladı.

0: ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. قال ويسمي حاجته.
1: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan bir sure öğretir gibi her işimizde bize istihare yapmayı öğretir ve şöyle derdi: biriniz bir işe niyet ettiği zaman farzların dışında 2 rekat namaz kılsın. Ardından da şöyle dua etsin: Allah'ım, ilminle bana hayır takdir etmeni, kudretinle beni başarılı kılmanı ister ve bana yüce lütfundan vermeni dilerim. Çünkü senin her şeye gücün yeter, benim yetmez. Sen bilirsin, ben bilmem. Sen gaybı en iyi bilensin. Allah'ım, bu iş benim dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlı ise bana onu yapmayı nasip et. Onu benim için kolaylaştır ve bereketli kıl. Eğer bu iş dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlı değilse onu benden, beni de ondan uzaklaştır. Her ne olursa olsun bana hayırlısını nasip et ve beni ondan hoşnut kıl. Sonra istihare yapan kişi isteyeceği şeyi söyler.
0: وعنه قال كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعة بعد غروب الشمس قبل المغرب، فقيل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş battıktan sonra akşam namazından evvel 2 rekat sünnet namaz kılardık. Ashabtan biri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunu kılıyor muydu diye sordu. O da, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim kıldığımızı görürdü. Fakat kılın veya kılmayın demezdi, dedi.
0: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
1: أبو مسعود البدري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niteliksiz köpekleri satarak elde edilen bedeli, fuhuş yolu ile elde edilen kazancı ve falcılıktan alınan ücreti yasaklamıştır.

0: Hazreti Peygamber'in risaletini işiten Gıfar kabilesinden Ebu Zer Mekke'ye gelir. Sadece onu sorduğundan dolayı Mekkelilerden bayılıncaya kadar dayak yer Ebu Zer. Kalktığında zemzem kuyusuna giderek elbisesindeki kanı yıkar ve zemzem suyundan içer. Nihayet bir gece Allah Resulü ile karşılaşır. Onu İslam selamıyla ilk selamlayan Ebu Zer olur ve kutlu elçiyle tanışır. Ve aralarında şu konuşma geçer. Allah Resulü sorar, ne zamandan beri buradasın? Tam 30 günden beri buradayım. Peki seni kim doyuruyordu? Zemzem suyundan başka yiyeceğim yoktu. Fakat karnımın kıvrımları kaybolacak kadar kilo aldım. Açlık da hissetmiyorum. O zemzem gerçekten mübarektir. O gerçekten doyurucu bir gıdadır, buyurur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Dört şey var ki bunlar kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde bir parça münafıklık olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Husumet halinde haddi aşar.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن ناسا قالوا له: إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عبد الله بن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün halkın bir kısmı kendisine: biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh: biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir tür nifak, iki yüzlülük sayardık buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
1: أبو هريرة'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: cuma günü boy abdesti alıp camiye erken vakitte giden bir deve, ikinci vakitte giden bir inek, üçüncü vakitte giden boynuzlu koç, dördüncü vakitte giden bir tavuk, beşinci son vakitte giden ise bir yumurta sadaka vermiş gibi olur. İmam minbere çıktığında ise sevapları yazma işini bırakan melekler gelip hutbeyi dinlerler.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب.
1: عبد الله بن عباس'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İstiğfar, bağışlanma dilemeye devam edene Allah her sıkıntısı için bir çıkış yolu gösterir, her kederi için bir ferahlık sağlar ve onu ummadığı yerden rızıklandırır.

0: عن جابر رضي الله عنه قال: أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما يوم فتح مكة، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا واجتنبوا السواد.
1: Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Mekke'nin fethedildiği gün Ebu Bekir es-Sıddık'ın radıyallahu anh babası Ebu Kuhafe Resulullah'ın huzuruna getirilmişti. Saçı ve sakalı kar gibi beyazdı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Bunu boyayarak değiştirin ama siyah boyadan da sakının," buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبل إزارة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء فقال: اذهب فتوضأ. فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam elbisesini yere kadar sarkıtmış bir vaziyette namaz kılıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona "Git abdest al," dedi. O da gidip abdest aldı. Sonra geri geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar "Git ve abdest al," dedi. Oradakilerden biri, "Ya Resulallah, niçin ona abdest almasını emrettiniz de sonra nedeniyle ilgili bir şey söylemediniz?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "O elbisesini yere sarkıtmış halde namaz kılıyordu. Halbuki Allah elbisesini yerlere sarkıtan kimsenin namazını kabul etmez," buyurdu.

0: وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار.
1: أم حبيبة'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: öğle namazından önce ve sonra 4'er rekat sünnet namaz kılmaya devam eden kimseyi Allah cehenneme haram eder.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cinlerden, kem gözlerden Allah'a sığınırdı. Nihayet muavvizeteyn, kul euzu bi rabbil felak ile kul euzu bi rabbin nas sureleri nazil olunca bu ikisini okuyarak Allah'a sığınmaya başladı. Diğer duaları bıraktı.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمت من الشهر ثلاثا فصم 13 و14 و15.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ayda 3 gün oruç tutacaksan ayın 13. 14. 15. günlerinde tut buyurdu.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: başı siyah üzüm gibi olan Habeşli bir köle dahi başınıza yönetici yapılsa onu dinleyin ve ona itaat edin.

Amr bin Abese bir gün peygamberimize, "Ey Allah'ın Resulü, Allah'a diğer vakitlerden daha yakın olunacak bir vakit var mıdır? Ya da özel olarak tercih edilecek bir zaman var mıdır?" diye sormuş. Peygamberimiz ise şöyle cevap vermişti: "Evet, aziz ve celil olan Allah'ın kula en yakın olduğu vakit, gecenin sonlarına doğru olan vakittir. O saatlerde Allah'ı ananlardan olmayı istersen bunu yap. Kuşkusuz o vakitlerde kılınan namazlarda melekler hazır bulunup şahitlik yaparlar."

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها.
2: Ebu Salebe el-Huşeni Cürsum bin Naşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala bir takım şeyleri farz kılmıştır. Onları yitirmeyin. Bazı sınırlar günahlar için cezalar koymuştur. Onları aşmayın. Bir takım şeyleri haram etmiştir. Onlara da el uzatmayın. Unutmuş olduğu için değil, sırf size merhametinden dolayı bir kısım şeylerin hükümleri hakkında da bir şey dememiştir. Onları da soruşturmayın.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah sığırın ağzını evirip çevirdiği gibi dilini ağzının içinde dolaştıra dolaştıra konuşan, gösteriş için söz sarf eden kimselere öfkelenir.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi.

öyle bir amel söyle ki beni cennete götürsün, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı kılar, zekatı verirsin ve akrabanı da görüp gözetirsin, buyurdu.

0: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، وكان إذا دخل على من يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasta bir bedevinin halini sormak için yanına girdi. Hasta ziyaretlerinde her zaman söylediği gibi: geçmiş olsun, hastalığınız günahlarınıza kefarettir inşallah buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kendisine bir bilgi sorulduğu halde bilgisini gizleyen kimsenin ağzına kıyamet günü ateşten bir gem vurulur.

0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
1: Ömer bin Hattab'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah bu kitapla, Kur'an'la nice toplumları yükseltir ve nicelerini de alçaltır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste güzel ahlak.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
5: Leyse şedîdu bis-sura'a اِنَّمَا الشَّد۪يدُ الَّذ۪ي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ
4: Asıl pehlivan, güreşte rakibini yenen değil, öfke anında kendisine hakim olup öfkesini yenebilendir. Sevgili Peygamberimiz bir gün ashabıyla sohbet ediyordu. Onlara, pehlivan kimdir bilir misiniz diye sordu. Sahabe, pehlivan, güreşte rakibini yenen kişidir cevabını verdi. Bunun üzerine Efendimiz, asıl pehlivan güreşte rakibini yenen değil, öfke anında kendisine hakim olup öfkesini yenebilendir buyurdu. Pehlivanlık, güç ve kuvvet kasların güçlü olmasında değildir. Bilakis iradeye hakim olmakta, öfkeli anlarda kendini kaybetmemektedir. Öfkelenmek, acı veren kötü bir davranışın kişinin ruhunda uyandırdığı kızgınlıktır. İntikam duygusunu, cezalandırma isteğini uyandıran bir histir. Öfkenin zıddı olan hoşgörü, hatalı bir davranışla karşılaşınca geliştirilen daha güzel bir yaklaşım.

0: tutumlardır. Bu tutuma aynen karşılık verebilecekken bu durumdan vazgeçmektir. Cenab-ı Hak affeder, hoş görüp vazgeçer ve bağışlarsanız şüphe yok ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir buyurarak bu hususa dikkat çekmiştir. Kimi zaman karşılaştığımız sıkıntıları hoş görüp geçemez, öfkemize yeniliriz. Kinin ve nefretin gücüne teslim oluruz. Kötü olayları unutamayız. İnsan olduğumuzu ve hata yapabileceğimizi aklımızdan çıkarıveririz. Bütün yaratılanların zayıflıklarıyla, kusurlarıyla yaşadığını görmezden geliriz. Bir anlık öfkeyle ailelerde, iş ortamlarında, kısacası gündelik hayatın farklı alanlarında nice mutlulukların alıp götürüldüğüne şahit oluruz. Nitekim Allah Resulü çeşitli vesilelerle ashabına öfkeli anlarda kızgınlık vermeye çalışan şeytandan Allah'a sığınmayı tavsiye etmiştir. Mümin her konuda olduğu gibi Allah Resulü'nü öfkeye hakim olma konusunda da örnek alır. Çevresindeki insanları hoş görmeyi bilir. Allah'ın yarattıklarına saygı duyar. Yapılan bir hatayı bağışladığında birçok ahlaki güzellikle karşılaşacağını asla unutmaz. O sevecendir. Karşısındakinin yerine kendini koyabilir. Düşüncelidir, anlayışlıdır. Allah'ım, öfkenden rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınır, sana olan övgüleri saymakla bitiremem. Sen kendini övdüğün gibisin duasını hayatına aktarmak için gayret eder.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه.
4: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: biriniz hoşuna gitmeyen bir rüya görürse 3 defa sol tarafına üflesin, 3 defa Euzu billahi mineşşeytanirracim, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım desin ve yattığı taraftan öbür tarafına dönsün.
3: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء.
4: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem su kabının içine solumayı yasakladı.

0: وعن أبي عبد الرحمن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله له ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه.
1: أبو عبد الرحمن بلال بن حارث المزني'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kişi Allah'ın rızasına ulaşacağını düşünmeden onun hoşlanacağı bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseden karşılaşacağı güne kadar razı olduğunu yazar. Yine kişi Allah'ın gazabına uğrayacağını düşünmeden onu kızdıracak bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseye de karşılaşacağı güne kadar gazap edeceğini yazar.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi? Dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık, nöbet budur. İşte bağlılık, nöbet budur buyurdu.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها
0: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Hazreti Adem o gün yaratılmış, o gün cennete koyulmuş ve yine o gün çıkarılmıştır.

Ubade bin Samit'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Siz bana kendinizden 6 şeyi garanti edin, ben de size cenneti garanti edeyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğiniz zaman onu yerine getirin. Size bir şey emanet edildiğinde onu sahibine verin. Namusunuzu koruyun. Harama bakmaktan sakının. Elinizi kötü işlerden çekin.

0: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın rızası ile sadece cennet istenir.
0: وعن أنس رضي الله عنه أنهم انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم فجاءهم قريبا من شطر الليل فصلى بهم يعني العشاء قال ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة.
1: Enes radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir gece sahabiler Hazreti Peygamber'in mescide gelmesini beklediler. Resulullah gece yarısına yakın gelerek onlarla birlikte yatsı namazını kıldırdı. Sonra bize hitap ederek, "Bakın, şu anda halk namazlarını kılmış ve uyumuştur. Siz ise namaz için beklediğiniz sürece namaz içindesiniz." buyurdular.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle dua ederdi: Allah'ım, alaca hastalığından, aklımı yitirmekten, cüzzamdan ve diğer kötü hastalıklardan sana sığınırım.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu Kur'an'ı sürekli okuyun ve ezberlerinizi tekrarlayın. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki Kur'an'ın hafızadan uçup gitmesi devenin bağından kurtulup kaçmasından daha hızlıdır, buyurmuştur.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erkekler için en uygun olan saf ilkidir. En uygunsuzu ise son saftır. Kadınlar içinse en uygun olanı son saf, en uygun olmayanı ise birinci saftır buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Davud'un aleyhisselam dualarından biri şöyleydi: Allah'ım, senden, senin sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine ulaştıracak ameli yapabilmeyi dilerim. Allah'ım, senin sevgini bana nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli kıl.''

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت، إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدع به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: herhangi biriniz ölümü temenni etmesin. Zira o iyi bir kimse ise yaşadıkça iyiliğini arttırır. Eğer kötü birisi ise belki pişman olur ve Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır. Müslim'in Ebu Hureyre'den diğer bir rivayetinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri ölümü istemesin. Vakti gelmeden evvel ölmek için dua etmesin. Zira ölünce ameli kesilir. Halbuki müminin hayatta kalması onun hayrını arttırır.
0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sadece yüce Allah'ın rızası için öğrenilmesi gereken bir ilmi dünya malı elde etmek için öğrenen kıyamet günü cennetin kokusunu bile almaz.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, sana cennet hazinelerinden birini söyleyeyim mi dedi. Ben evet ya Resulallah dedim. La havle ve la kuvvete illa billah. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımı iledir. Sözüdür buyurdu.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizden biri Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmasın. Ancak belli günlerde oruç tutmayı adet edinmişse ve Ramazan'dan bir iki gün evveline rastlamışsa o kimse o gün orucunu tutsun buyurdu.
0: وعنه قال: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما.
1: إنستن رضي الله عنه رواية edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Medine'deyken müezzin akşam ezanını okuyunca sahabiler cami direklerinin yanına koşar ve orada iki rekat namaz kılarlardı. Hatta yabancı bir kimse camiye girerse namaz kılanların çokluğundan dolayı akşam namazı kılınmış zannederdi.

0: mülkün gerçek sahibi karşısında haddi aşmamak. Ebu Ümame bin Sehl bin Huneyf anlatıyor. Bir gün mescitte ensar ve muhacirlerle birlikte otururken Hazreti Ayşe ile görüşmek üzere izin alması için bir adamı gönderdik. Yanına girdiğimizde o şöyle dedi. Bir defasında bana bir dilenci geldi. Yanımda da Resulullah vardı. Dilenciye bir şey verilmesini emrettim. Verilecek şeyi getirttim ve ona baktım. Bunun üzerine Resulullah şöyle dedi. Evine senin haberin olmadan hiçbir şeyin girip çıkmasını istemiyorsun öyle mi? Ben de evet dedim. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. Ey Ayşe, yavaş ol, sayma, sayarak verme, yoksa Allah da sana sayarak verir. Kimsenin geri çevrilmediği peygamber kapısına bir dilenci gelmişti. Medine'nin en bereketli evinden verilecek sadakanın getirilmesini bekliyordu. Çok geçmeden sadaka getirildi. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe dilenciyi yanına çağırarak ona ne verildiğine baktı. O sırada Allah Resulü de oradaydı. Hazreti Ayşe'ye evine senin haberin olmadan hiçbir şeyin girip çıkmasını istemiyorsun öyle mi dedi. Hazreti Ayşe de evet diyerek cevap verdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sevgili eşine şu uyarıda bulundu. Ey Ayşe, yavaş ol, sayma, sayarak verme, yoksa Allah da sana sayarak verir. Hazreti Peygamber müminlerin annesi Hazreti Ayşe'yi sayarak vermemesi konusunda uyarmıştı. Çünkü sayarak vermek cimrilere mahsus bir davranıştı. Kullarına sayısız nimetler bahşeden, hesapsız lütuf ve ikramda bulunan mülkün gerçek sahibi Allah'ın cömertliği karşısında bu dünyaya imtihan için gönderilen insanın sahip olduğu mal ve servetle şımararak hesap yapıp cimrilik etmesi yakışık kalmazdı. Allah kullarına nasıl ihsanda bulunduysa ona iman eden kullarına düşen de aynı şekilde ihsanda bulunmaktı. İman dolu bir kalpte cimrilik asla yer bulmamalıydı. Resulullah'ın ifade ettiği üzere önceki ümmetleri günaha iterek helaka götüren cimrilik sakınılması gereken bir hastalıktı. İnsanların en cömerti olan Allah Resulü kendisinden bir şey istendiği zaman asla yok demezdi. Öyle ki sırtındaki hırkasını isteyen bir sahabiyi kırmayıp ona hediye gönderecek kadar düşünceli ve merhametliydi. Evinde kesilen bir koyunun ön kolu hariç etinin tamamının komşularına dağıtıldığını öğrendiğinde demek ki ön kolu hariç tamamı bize sevap olarak kalmıştır diyebilecek kadar erdemliydi. Cömertliğiyle insanların kendine hayran bırakır. İmandan yoksun en katı kalpleri bile İslam'a ısındırırdı. Yüce Allah'ın kullarına karşı çok cömert olduğunu hatırlatır. Cimrilik illetinden de yalnızca ona sığınırdı. İnfakın yani Allah rızası için yapılan harcamaların ölçüsü bellidir. Rabbimiz infak et, ben de sana infak edeyim buyurur kutsi bir hadiste. Bu takdirde verdiğinin hesabını yapma gafletine düşmemek gerekir. Zira Yüce Allah hayır olarak verilen ne varsa yerine bir başkasını vereceğini ya da karşılığının tam olarak verileceğini ve infakta bulunan kimsenin asla haksızlığa uğratılmayacağını vaat eder. Hatta mallarını Allah yolunda harcayanların durumunu 7 başak bitiren ve her başağında 100 tane bulunan bir tohuma benzeterek dilediğine kat kat vereceğini müjdeler. Malını Allah yolunda harcamakla yükümlü kılınan insanoğlu karşılığında kat kat mükafatla müjdelense de kimi zaman zorlanır sahip olduklarını başkalarıyla paylaşmaya. Nitekim yaratılıştan kıskançlık ve bencilliğe elverişli kılınan insan, büyüdükçe beraberinde mal sevgisi de büyümektedir. Bu sevgi dizginlenemez bir hal alıp, Allah sevgisi, cömertlik, paylaşma ve ikram gibi ulvi duyguların önüne geçtiğinde ise, cimrilik hastalığına yakalanmak artık kaçınılmazdır. Hal böyle olunca, Yüce Allah'ın de ki, Rabbimin rahmet hazinelerine eğer siz sahip olsaydınız, tükenir korkusuyla cimrilik yapardınız uyarısında bulunması oldukça manidardır. Bu durumda infak erdemini kazanmak, insanın hem kendi iyiliği hem de nefsinin cimriliğinden korunması için gereklidir. Buna rağmen cimrilik yapan ancak kendi zararına cimrilik yapmış olur. Cimriliğin kendileri için hayırlı olduğu yanılgısına kapılanlar, cimrilik ettikleri şeyin kıyamet günü boyunlarına dolanacağı uyarısını da unutmamalıdırlar. Allah Resulü, mal hırsının cömertli cimri insan psikolojisi üzerindeki etkisini demir zırh benzetmesiyle şöyle ifade eder. cimriyle Allah yolunda harcama yapan kimsenin hali, üzerlerinde demirden birer zırh bulunan iki adamın haline benzer. Cömert olan bir hayırda bulunmaya niyet ettiğinde üzerindeki zırh öyle genişler ki önceki dar halinden kalma izler bile silinir gider. Cimri bir hayırda bulunmak istediğinde ise üzerindeki zırh büzüşür, elleri köprücük kemiklerine yapışacak gibi sıkışır ve zırhın her halkası yanındaki halkayı sıkıştırır. Cömert, malını başkalarıyla paylaşmanın verdiği iç huzuruyla rahatlar ve insanlar üzerinde bıraktığı olumlu intiba sayesinde de başka bir kusuru varsa bile artık gizli kalır. Buna karşılık cılız da olsa hayırda bulunma isteği hisseden cimri her defasında bundan vazgeçer ve insanlar üzerinde bıraktığı olumsuz intiba nedeniyle kusuru daha da belirgin hale gelir. Vicdanen içinde bulunduğu çıkmazın ve mal hırsının dayanılmaz ağırlığı altında ezildikçe ezilir. Sadaka verirken, yardımda bulunurken, verdiğinin hesabını yapmak ve hesapçılığı alışkanlık haline getirmek insanı malının kölesi eder. Malına köle olan kişi artık iflah olmaz ve böyle bir hastalık cimrilik pençesine düşmüş olur. Halbuki mülkün gerçek sahibi Allah'tır. İnsansa onun bahşettiği sayısız nimetin yalnızca emanetçisi konumundadır. Bu durumda insana düşen emanetin gerçek sahibi karşısında haddini aşmadan malını onun rızasına uygun şekilde harcamaktır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كاف الثلاثة وطعام الثلاثة كاف الأربعة. وفي رواية لمسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter. Müslim'in Cabir'den rivayetine göre Hazreti Peygamber şöyle demiştir:

0: demiştir. Bir kişinin yiyeceği iki kişiye, iki kişinin yiyeceği dört kişiye, dört kişininki ise sekiz kişiye yeter denilmiştir.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع.
0: ابن عباس'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelecek seneye kadar yaşarsam Muharrem'in 9. günü mutlaka oruç tutacağım dedi.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة وفي رواية للبخاري فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة.
0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saflarınızı düzeltin. Çünkü safların düzgün tutulması namazın tamam olmasını sağlayan hususlardandır buyurmuştur. Buhari'nin bir rivayetinde zira safların düzenli olması namazı tamamlayan hususlardandır buyurulmuştur.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن.
0: أبو سعيد الخدري رضي الله عنه Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezanı duyduğunuz zaman müezzinin söylediklerini siz de tekrar edin buyurmuştur.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurmuştu. Birisi: ey Allah'ın Resulü, kişi elbise ve ayakkabısının güzel olmasını sever, bu da kibir sayılır mı? Dedi. Resul-i Ekrem: Allah güzeldir, güzelliği sever. Söz konusu kibir ise hakkı tanımamak ve insanları küçük görmektir buyurdu.

0: Mekke'de gökyüzünde yıldızların rahatlıkla seçilebildiği gecelerden biri daha yaşanmaktaydı. Rahmet peygamberi Kabe'nin yanı başına çökmüş, elini ve gönlünü merhametliler merhametlisine açmış, en güzel isimleriyle secde halinde ona yakarıyordu. "Ya Allah, Ya Rahman," dedi. Mekkeli müşriklerin sonu gelmez eziyetleri karşısında bunalmıştı ve gecenin Rabbine sığınıyordu. Müşrik kavmine karşı asla şikayetçi olmamış ve beddua etmemişti. Allah'tan bir çıkar yol istiyordu. İmanı şirke tercih eden bir avuç mümine yapılan baskı ve eziyetlerin sona ermesini diliyordu. Allah'ın Resulü Rabbine yakarırken karanlıkta gizlenen biri onu izliyordu. Hakkın, doğrunun ve tevhidin düşmanı bir müşrik, karanlıkta gizlendiği yerde Hazreti Peygamber'in gönülden kopup gelen bu yakarışını dinlemekteydi. Üstelik duydukları karşısında son derece sevinmişti. Tevhid elçisinin açığını bulduğunu düşünüyor ve Allah'ın Resulü'nün içine düştüğü çelişkiyi yüzüne vurma fırsatı yakaladığını zannediyordu.
1: İşte şimdi seni rezil edeceğim Muhammed. Rahman ha? Demek başka tanrılara dua ediyorsun.
0: Karanlıkta gizlenen müşrik sabah olur olmaz hemen yandaşlarına koştu ve akşam gördüklerini anlattı.
1: Bakın beni dinleyin. Muhammed ne diyor biliyor musunuz?
2: Yine ne diyor?
3: Bu kez ne istemiş tanrısı?
1: Muhammed dün gece Kabe'nin yanı başında dua ediyordu. Ben de bir köşeye gizlenip onu izledim. Dediklerini kendi kulaklarımla duydum. Bizi bir tek ilaha kulluk etmeye çağıran Muhammed kendisi öyle yapmıyordu. Hem Allah'a hem de Rahman adlı başka bir tanrıya dua ediyordu. Bizim bildiğimiz Rahman, Tanrı olduğunu iddia eden Yemameli Müseylime isimli bir adamdır. Hani tek olan Allah dışında bütün taptıklarımız batıldı, öyle demiyor muydu Muhammed?
2: Evet, öyle diyordu.
3: Defalarca işittik Allah'ın tek olduğunu söylediğini.
1: Şimdi öyle demiyor ama, Rahman isimli başka bir tanrıya dua ediyor. Bakalım şimdi ne diyecek Muhammed?
0: Bu sözler üzerine Yüce Allah İsra suresinin 110. ayetini inzal buyurdu. De ki, ister Allah deyin, ister Rahman deyin, hangisini deseniz olur. Çünkü en güzel isimler O'nundur. İyiyi, kötüyü, güzeli, çirkini, elemi, kederi, hatta her tür tabiat hadisesini farklı bir güce ve Tanrı'ya izafe eden müşrik alışkanlığı, bir ve tek ilahın farklı isimleri olabileceğini düşünemiyordu. Onlar sadece atalarından kalma kör bir taklitle putları Allah'a ortak koşuyorlar ve bu düzmece tanrılara kendilerince isimler veriyorlardı. Oysa bu isimler anlamsız, boş ve karşılıksızdı. Müşrikler Allah, Rahman ve Rahim gibi isim ve sıfatlardan her birini farklı tanrılar şeklinde algılıyorlar ve bunları kendi putlarına izafe ediyorlardı. Müşriklerin bu sapkınlıkları Allah'ın Resulü tarafından açıkça reddedildi. Kutlu elçi, müşriklerin savunduğu ilkeleri, putları, tanrıları, kısacası din ve inanç adına bildikleri yanlış olan ne varsa hepsini kökünden reddetti. Tevhidi, bilinen ve bilinmeyen bütün alemlerin tek melikine, Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'a teslimiyeti tebliğ etti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Yardımlaşmak. İnsanlık tarihi boyunca hiçbir toplumda ortak bir hayat ve geleceği paylaşan insanlar aynı düzeyde değildir. Zayıfı, güçlüsü, fakiri, zengini, erkeği, kadınıyla insan toplulukları bir yönüyle tezat, bir yönüyle de ahenk meydana getirmektedirler. Tabiattaki bu başkalık, bu tezat bir hareketin kaynağını oluşturuyor ki buna hayat diyoruz. Yaratılıştan gelen bu farklılıkla hayatın içinde yoğrulan insanlar muhakkak birbirlerine ihtiyaç duymaktadır. İnsanların birbirine muhtaç olmaları, karşılıklı olarak yardımlaşmaları zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır. Yardımlaşma, toplum halinde yaşamanın doğal bir sonucudur. Hem başkalarıyla yaşamak, hem yardıma ihtiyaç duymamak imkansızdır. Bunun için İslamiyet yardımlaşmayı bütün maddi ve manevi hayatımızı kapsayacak şekilde en geniş sınırlarıyla ele almış ve dini ahlaki bir görev olarak ortaya koymuştur. Pek çok ve değişik konuda zengin fakire, güçlü zayıfa başvurmak zorundadır. Hiçbir zengin, "Benim param var, kimi istersem çalıştırırım, benim kimseye ihtiyacım yok" diyemez. Çünkü servetini çalıştırdığı insanların gücüyle kazanır. Zira kimi çalıştırıyorsa en azından ona muhtaç oluyor demektir. Hangi açıdan bakılırsa bakılsın, bütün sosyal ilişkilerde böyle durumlar söz konusudur. Bütün insanlar ister istemez bir başkasının gücüne, parasına, fikrine muhtaçtır. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette bu konuya temas edilerek Müslümanlar yardımlaşmaya teşvik edilmiştir. Peygamber Efendimiz de birçok hadisinde maddi ve manevi yardımın insan hayatındaki önemini dile getirmiştir. Allah Teala, "İyilik ve takvada birbirinizle yardımlaşın, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın" buyurur. Dünya malının Allah'ın emri doğrultusunda kullanılması önemlidir. Bu nedenle Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de "Hayır ve iyilik yapmak hususunda birbirinizle yarışınız" buyurmaktadır. Çünkü bu harcama ve yarışla ahirete uzanan geçide sağlam bir köprü kurma imkanı elde edilecektir. Zekat vermekten tatlı söz ve güler yüzle davranmaya kadar her şeyin iyilik kapsamına alındığı düşünülecek olursa, İslam dininin yardımlaşma sınırını ne kadar geniş tuttuğu daha iyi kavranır. Yardımlaşmanın faydaları hemen hissedilebilecek türdendir. Yardım yapmakla yoksullar korunmuş olur. Yardım yapanla yapılan arasında yakınlık oluşur. Yardımlaşma, zenginlerle fakirler arasındaki uçurumu kapatacağı gibi, aralarında bir sevgi ve saygı bağının kurulmasına da sebep olur. Yardımlaşmanın yaygın olduğu toplumlarda dostluk duyguları güçlü olur. Zenginlik ve refah artar, fakirlik azalır. Dinimizin hoş görmediği dilencilik ortadan kalkar. Hırsızlık ve dolandırıcılık gibi haramların işlenmesi en alt düzeye iner. Konuyla ilgili hadis-i şeriflerde Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle buyurmaktadır. "Bir hurmanın yarısıyla, bunu da bulamazsanız güzel sözle ateşten korununuz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir, ona zulmetmez, onu tehlikede bırakmaz. Kim kardeşinin ihtiyacını görürse, Allah da onun ihtiyacını görür. Kim bir Müslümanı sıkıntıdan kurtarırsa, Allah da o sebeple onu kıyamet gününün sıkıntısından kurtarır. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da kıyamet gününde onun ayıbını örter. Kim bir müminin dünyevi sıkıntılarından birini giderirse, Allah da onun kıyamet günü sıkıntılarından birini giderir. Kim bir fakire kolaylık gösterirse, Allah da ona dünyada ve ahirette kolaylık gösterir. Kim bir Müslümanın kusurlarını örterse, Allah da onun kusurlarını dünya ve ahirette örter. Kişi kardeşinin yardımında olduğu müddetçe, Allah da onun yardımındadır." Görüldüğü üzere müminin mümin kardeşine karşı bazı sorumlulukları vardır. Zulmetmeyecek, tehlikeye atmayacak, sıkıntısını giderecek,

yardımına koşacak ve kusurlarını yaymayacak. Hazreti Peygamber örtme işini muğlak bırakmıştır. Dolayısıyla bedelini örtmek, ayıbını örtmek, ihtiyacını örtmek, gıybetini yapmamak suretiyle kusurlarını örtmek vesaire diye her çeşit örtmenin anlaşılmasına imkan vermektedir. Sabır, şükür ve kanaat bilinci. Sabır, şükür ve kanaat bilinci, insanların sahip olacağı en üstün meziyetlerdendir. İnsanoğlu zaman zaman nimete erişir, şükreder, zaman zaman sıkıntı çeker, sabreder. Bazen de ihtiyaç duyduğu şeyleri kaybeder ama eldekilerle yetinmesini, kısmetine rıza göstermesini, kanaat etmesini bilir. Her halükarda Allah Teala ve kullar katında derecesini artırmış olur. Peygamber Efendimiz bu hakikati ifade etmek için şöyle buyuruyor. Müminin durumu gıpta edilmeye ve hayranlığa değer. Zira her halükarda işi onun için hayırlıdır. Bu özellik yalnız mümine özgüdür. Sevinirse şükreder, bu onun için hayır olur. Başına bela gelirse sabreder, bu da onun için hayır olur. Her insan elindeki nimete göre şükrünü yerine getirmelidir. Dolayısıyla ticaret erbabı da sahip olduğu servet nimetini hayırda harcayarak şükrünü yerine getirmelidir. Ama hayat her zaman düz bir yolda yürümeye imkan tanımaz. Bu durumda da inanan insan, karşılaştığı sıkıntılara direnerek elden geldiğince sıkıntısını atlatmaya çalışır. Bütün faziletlerin esası, başarı ve olgunluğun sırrı sabırdır. Her türlü rezaletin sebebi sabırsızlık veya gerektiği kadar sabır gösterememektir. Kur'an-ı Kerim, insanın ahiretini kazanabilmesi için hayat boyu imtihan edileceği şeylerden birinin sabır olduğunu, muhakkak sizi biraz korku, biraz açlık ve mallardan, canlardan, ürünlerden biraz eksiltmekle deneriz, sabredenleri müjdele ayetiyle haber vermektedir. Bazı sıkıntılar vardır ki kulun irade ve gücünü aşar. Böyle felaketler başa geldiği zaman heyecana kapılmadan ve şikayet etmeden takdir-i ilahiye razı olup sabretmek müminlerin temel özelliklerindendir. Nitekim Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de sabrı cemili, güzel sabrı emretmekte ve doğrusu kim Allah'tan korkar ve düştüğü felakete sabrederse muhakkak ki Allah iyilik edenlerin mükafatını boşa çıkarmaz. Şüphesiz Allah Teala sabredenlerle beraberdir ayetleriyle adeta kuluna borçlu kalmayacağını ve onu yalnız bırakmayacağını bildirmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabır ve tahammül gösteren kimseyi Cenab-ı Hak sabırlı kılar. Sabırdan daha hayırlı ve geniş bir nimet hiçbir kimseye verilmemiştir buyurarak sabrın ne kadar büyük bir değer olduğuna işaret etmiştir. Ancak vurgulamak gerekir ki sabretmek, mahkumiyete, meskenete ve zillete razı olmak, haksız tecavüzlere, insan onurunu zedeleyecek saldırılara katlanmak ve bunlara ses çıkarmamak anlamına gelmez. Çünkü meşru olmayan şeylere karşı sabretmek caiz değildir. Bunlara karşı mücadele etmek, hiç değilse içten elem duymak gerekir. İnsanın kendi gücü ve iradesiyle üstesinden gelebileceği kötülüklere katlanması ya da karşılaşabileceği ihtiyaçlar karşısında gevşemesi sabır değil, acizlik ve tembelliktir. Bir başka hadisinde Peygamber Efendimiz, mükafatın büyüğü belanın şiddetine göredir. Allah sevdiği kulunu belaya uğratır. Kim başına gelene rıza gösterirse Allah ondan hoşnut olur. Kim de rıza göstermezse Allah'ın gazabına uğrar buyurarak Allah Teala'nın sevdiği topluluğu dünyada cezalandırmakla bir bakıma ahirette karşılaşacağı büyük azaptan kurtaracağını müjdeler. Verilen herhangi bir nimetten dolayı bu nimeti verene karşı söz, fiil veya kalple verilebilecek en iyi karşılık, iyiliğin kıymetini bilme ve iyilik yapana bu hissi gösterme, nimet ve iyiliği anıp sahibini övmek ve şükretmekle mümkündür. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de insanı yoktan var ettiğini ve ona çeşitli nimetler verdiğini, dolayısıyla insanın buna karşı Allah'a

şükretmesinin gerektiğini, siz hiçbir şey bilmezken Allah sizi analarınızın karnından çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi ayetiyle haber vermiştir. Hazreti Peygamber de Allah Teala'nın huzur-u ilahide şükretmeyen insanlara nasıl muamele edeceğini şu sözleriyle dile getirmektedir. Kıyamet günü kul hesap vermek üzere huzur-u ilahiye getirilir. Allah Teala, ben sana göz, kulak, mal ve evlat vermedim mi? Hayvanları ve ekini senin hizmetine vermedim mi? Seni bunlara baş olmak ve onlardan istifade etmek üzere serbest bırakmadım mı? Acaba benimle bugünkü karşılaşmanı hiç düşündün mü diye soracak. Kul da hayır diyecek. Allah Teala, öyleyse bugün ben de seni unutacağım, tıpkı senin dünyada beni unuttuğun gibi buyuracak. Hadis-i şerif, sayılan nimetlere mazhar olan bir kimsenin nimetlere şükürle karşılık vermemesi durumunda kıyamet günü Allah Teala'nın da onu unutulmaya mahkum edeceğini bildirmektedir. Allah'ın kulunu unutmasıysa onu azaba terk etmesi, azaptan kurtarmaması demektir. Bir kutsi hadiste de şöyle buyurulmaktadır. Yüce Allah buyuruyor ki, ey kullarım, geçmiş ve gelecek bütün insanlar ve cinler bir araya gelerek aranızda sorumluluk duygusu ve Allah'a duyduğu saygısı en çok olan kimsenin kalbi gibi olsanız, sizin bu durumunuz benim hakimiyetimi zerre kadar artırmaz. Ey kullarım, geçmiş ve gelecek bütün insanlar ve cinler bir araya toplansanız, aranızdaki en günahkar birinin kalbi gibi olsanız, benim hakimiyetime en ufak bir noksanlık getiremezsiniz. Ey kullarım, hakkınızda itibar ettiğim şey, güzel davranışlarınızdır. Daha sonra siz onlara göre eksiksiz olarak mükafatlandırılacak veya cezalandırılacaksınız. Öyleyse kim bir hayır işlemeye muvaffak olursa bundan dolayı Allah'a şükretsin. Kim de hayrın dışında başka bir şey işlerse bundan dolayı da kendi nefsini suçlasın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sabreden ve şükredenlerin kimler olduğunu bizlere şöyle haber vermektedir. İki haslet vardır. Bunlar kimde bulunursa Allah onu şükredici ve sabrediciler arasına kaydeder. Dindarlıkta kendinden üstün olana bakıp ona uymak, dünyalıkta kendinden aşağı olana bakıp Allah'ın kendisine vermiş olduğu üstünlüğe şükretmek. İşte böyle olan kimseyi Allah şükredici ve sabredici olarak yazar. Kim de dindarlıkta kendinden aşağı olana, dünyalıkta da kendinden üstün olana bakar ve elde edemediğine üzülürse, Allah onu şükredici ve sabredici olarak yazmaz.''

0: Hadislerde Ticaret Ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn-i Şümase anlatıyor. Amr bin As radıyallahu anh ölüm döşeğindeyken biz de yanındaydık. O uzun uzun ağladı ve yüzünü duvara çevirdi. Oğlu da, "Babacığım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana şu müjdeyi vermedi mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana bu müjdeyi vermedi mi?" diyerek onu teskin etmeye çalıştı. Bunun üzerine Amr bin As oğluna dönerek, "Ahiret için hazırlığımızın en iyisi Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisi olduğuna şehadet etmektir. Ancak benim hayatımda üç devir vardır. Bir zamanlar Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem benden daha fazla

kin besleyen yoktu. Öyle ki bana göre en çok istediğim şey bir yolunu bulup onu öldürmekti. Eğer o vakit ölmüş olsaydım cehennemlik olacaktım. Allah İslam'ın sevgisini kalbime koyunca Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim ve uzat elini, sana biat edeceğim dedim. Elini uzattı. Ben elimi geri çektim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya Amr, ne yapıyorsun dedi. Şart koşmak istiyorum dedim. Neyi şart koşacaksın diye sordu. Bağışlanmamı dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İslamiyet'i kabul etmenin kendisinden evvelki günahları, hicret ve haccın da kendilerinden evvelki günahları giderdiğini bilmiyor musun? Dedi. Bundan sonra benim için Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem daha sevgili ve daha değerli kimse olmadı. Ona duyduğum saygı nedeniyle gözümü dikip ona doya doya bakamazdım. Onu tavsif etmemi isteseler, doya doya ona bakamadığım için anlatamazdım. İşte bu hal üzere ölmüş olsaydım, cennet ehlinden olmayı umabilirdim. Sonra bana bazı görevler verildi. Bu görevlerim esnasında durumumun nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben ölürsem ne ağıt yakanlar ne de ateş taşıyanlar cenazeme katılsın. Beni defnederken üzerime toprağı yavaş yavaş atın. Sonra bir devenin kesilip etinin dağıtılacağı kadar bir süre kabrimin yanında kalın ki sizinle yeni yerime alışayım. Rabbimin elçilerine nasıl cevap vereceğimi düşüneyim.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmanı en mükemmel mümin, ahlakı en güzel olandır. En hayırlınız ise hanımlarına en güzel davranandır. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın günahları af yolunu, dereceleri yükseltme vesilesini size göstereyim mi? Dedi. Evet, söyle ya Resulallah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, meşakkatli zamanlarda bile abdesti tam olarak almak, uzak yerden mescide gelmek, bir namazdan sonra ikinci namazı beklemektir. İşte bunlar düşman hududunda nöbet bekleme gibidir, buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala Adem'i yarattığı vakit, git ve şu oturan meleklere selam ver. Selamını nasıl karşılayacaklarını dinle. Onların verdiği karşılık senin ve neslinin selamı olacaktır, buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Adem, Esselamu aleyküm dedi. Melekler de Esselamu aleyke ve rahmetullah dediler. Yani rahmetullah kelimesini ilave ettiler.

Esved bin Yezid'den rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinde ne yapardı diye Hazreti Ayşe'ye soruldu. Ev işiyle uğraşırdı. Yani ailesine hizmet ederdi. Namaz vakti gelince de namaza giderdi. Cevabını verdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Biliyor musunuz müflis kimdir?" dedi. "Bizce müflis parası ve malı olmayan kimsedir," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Benim ümmetimin müflisi şu kimsedir. Kıyamet gününde namaz, oruç ve zekatla gelir. Fakat şuna sövmüş, buna iftira etmiş, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş ve şunu dövmüştür. Bundan dolayı onun iyiliklerinden hak sahiplerinin her birine verilir. Üzerinde olan haklar ödenmeden iyilikleri tükenirse, hak sahiplerinin günahları o kimseye yüklenir. Sonra da o kimse cehenneme atılır."

bir güzide mektuptur, çağların ötesinden ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden, beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağa çatlayan gönüllerin, sükutu yar, sevinci dualar kadar derin.

çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış maziydi. Dokunduğun küçük bir nakışta ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avcumuzdan inci ve mercan düştü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şekel bin Hümeyd'in radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Ey Allah'ın Resulü, bana bir dua öğret dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, kulağım, gözüm, dilim, kalbim ve cinsel organım sebebiyle başıma gelebilecek kötülüklerden sana sığınırım de buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah'ın yalanı ve yalancılıkla iş yapmayı terk etmeyen kişinin oruç tutarak yemeği içmeyi bırakmasına ihtiyacı yoktur. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanından geçtiği iki kabir hakkında bu ikisindekiler azap görüyor.

görüyorlar. Onların azap görmelerinin sebebi büyük bir günah değil sanılsa da, aksine o büyüktür. Biri kovuculuk ederdi, diğeri ise idrar temizliğini iyi yapmazdı buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda uykusu gelen kimse uykusunu alıncaya kadar uyusun. Çünkü uykulu halde namaz kılarsa istiğfar edeyim derken kendisine sövebilir. Ne söylediğini bilmez buyurdu.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem misvakını ve abdest suyunu hazırlardık. Gece Allah'ın izniyle uyanır, önce misvak kullanır, sonra abdest alır ve namaz kılardı.
1: Adamın biri sevgili peygamberimizin huzuruna gelerek, hem sevap hem de şöhret için savaşan bir adam hakkındaki görüşün nedir? Bu adam ne kazanır diye sorunca, Hazreti Peygamber hiçbir şeyi kazanamaz cevabını verdi. Ancak adam ısrarla sorusunu 3 defa tekrarlamış, bunun üzerine Hazreti Peygamber, hiç şüphe yok ki Allah ancak samimi bir şekilde ve kendi rızasını kazanma niyetiyle yapılan ameli kabul eder buyurarak karşılık verdi. Yine başka bir sefer Efendimiz'e, ey Allah'ın Resulü, bir adam ganimet için savaşıyor, bir başkası meşhur olmak için savaşıyor, bir diğeri ise gösteriş için savaşıyor. Allah yolunda savaşan kimdir diye sorulmuş, Peygamber Efendimiz, kelime-i tevhidi en yüce kılmak için savaşan kimse Allah yolundadır cevabını vermişti.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme rabben nas, mudhibel ba's, işfi ente şafi la şafiye illa ent, şifaen la yugadiru sakama.
2: Bütün insanlığın Rabbi olan, bütün sıkıntılarını gideren Allah'ım, buna şifa ver, sen şifa verensin. Senden başka şifa veren yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cündüb bin Abdullah'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın koruması altındadır. Allah korumasına karşılık sizden bir şey de istemez. Zira koruması karşılığında kimden bir şey isteyecek olsa bu ağır bedele güç yetiremez ve Allah onu yakalar ve sonra yüzüstü cehennem ateşine atar.

Ebu İdris el-Havlani, Allah rahmet eylesin, anlatıyor. Bir gün Şam mescidine gitmiştim. Baktım ki orada nur yüzlü, güzel bir genç vardı. Halk etrafına toplanmış, ihtilafa düştükleri meselelerin çözümü için ona soru soruyor ve görüşünü de kabul ediyorlardı. Onun kim olduğunu sordum. Muaz bin Cebel diye cevap verdiler. Ertesi gün kuşluk vakti mescide gittim. O zatı orada benden evvel gelmiş ve namaz kılarken buldum. Namazı bitirinceye kadar kendisini bekledim. Sonra önüne gelerek selam verdim ve "Vallahi ben seni seviyorum," dedim. Bana "Allah için mi seviyorsun?" dedi. "Evet, Allah için seviyorum," dedim. "Allah için seviyorsun değil mi?" dedi. "Evet, Allah için."

seviyorum dedim. Bunun üzerine elbisemin kenarından tutarak beni kendisine doğru çekti ve şöyle dedi: sana müjde, ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini duydum: Allah Teala sırf benim için birbirini seven, benim için toplanan, benim için birbirini ziyaret eden ve benim için infak edenler benim sevgime hak kazanmışlardır buyurdu.

0: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşında şehit düşenleri ikişer ikişer defnediyor ve bunlardan hangisi Kur'an'ı daha çok bilirdi diye sorduktan sonra hangisi gösterilirse onu kıbleden yana koyuyordu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona ihanet etmez, onu yalanlamaz, onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Her Müslümanın kişiliği, malı, canı, diğer Müslümanlar nezdinde saygındır, dokunulmazdır. Takva da işte buradadır. Bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetten sonra geriye kalan ancak mübeşşirattır dedi. Sahabiler mübeşşirat nedir ya Resulallah dediler. İyi, güzel, salih rüyadır cevabını verdi.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.
3: Zamanın ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

Kays bin Kesir anlatıyor. Medine'den bir adam Dımaşk'ta bulunan Ebu Derda'nın yanına geldi. Ebu Derda ona, "Kardeşim, seni buraya getiren nedir?" diye sordu. Adam, "Senin Resulullah'tan naklettiğini öğrendiğim bir hadis," cevabını verdi. Bunun üzerine Ebu Derda dedi ki, "Resulullah'ı şöyle derken işittim. Kim ilim için yola çıkarsa, Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler, hoşnutluklarından dolayı ilim talebesine kanatlarını

0: serer. Sudaki balıklara varıncaya kadar yer ve gök ehli, alim kişinin bağışlanması için Allah'a yakarır. Alimin, abide, ibadet edene üstünlüğü, parlaklık, görünürlük ve güzellik bakımından ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Kuşkusuz alimler, peygamberlerin varisleridir. Peygamberler, miras olarak ne altın ne de gümüş bırakmışlardır. Onların bıraktıkları yegane miras, ilimdir. Dolayısıyla kim onu alırsa büyük bir pay almış olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a kavuşmayı isteyene Allah da kavuşmak ister. Allah'a kavuşmayı istemeyene Allah da kavuşmak istemez buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, burada kastedilen ölümden hoşlanmamaksa hiçbirimiz ölümden hoşlanmayız dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle değil. Ama can çekişme vakti geldiğinde mümine Allah'ın rahmeti, rızası ve cenneti müjdelenir. O da hemen Allah'a kavuşmayı arzu eder. Allah da ona kavuşmayı ister. Kafire ise Allah'ın azabı ve gazabı müjdelenince Allah'a kavuşmayı istemez. Allah da ona kavuşmayı istemez buyurdu. Havle binti Hakim'in radiyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse bir yerde konaklar ve yaratılmışların şerrinden Allah'ın kusursuz sözleriyle Allah'a sığınırım derse, konakladığı yerden ayrılıncaya kadar hiçbir şey ona zarar vermez. İbni Abbas'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söz, giyim kuşam, davranış, hal ve harekette kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etmiştir. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre bir adam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip annem ansızın öldü. Ölmeden konuşabilseydi muhakkak sadaka vermeyi vasiyet ederdi. Onun adına sadaka versem sevap kazanır mı diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yolculuk bir çeşit eziyettir. Sizi vaktinde yiyip içmekten ve uyumaktan alıkoyar. Herhangi biriniz yolculuğa çıktığında işini bitirir bitirmez evine dönmekte acele etsin.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ım bizi bağışla, bize merhamet eyle, bizden razı ol, amellerimizi kabul eyle, bizi cennetine koy, bizi cehennemden kurtar ve bizim her halimizi ıslah eyle.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: rızkının bol olmasını ve ömrünün uzun olmasını isteyen kimse akrabalık ilişkilerini gözetsin.

Enes radıyallahu an şöyle demiştir. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dizlerini büküp kalçaları üzerine oturarak hurma yerken gördüm.

0: Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber sofraya oturduğumuz zaman o elini uzatıp başlamadan önce biz elimizi yemeğe uzatmazdık. Bir gün peygamberle sofra başındayken bir hizmetçi kız sanki biri onu itiyormuşçasına geldi ve elini yemeğe uzattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun elini tuttu. Arkasından aynı şekilde bir bedevi geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun da elini tuttu ve besmele çekilmeden yenilen yemeğe şeytan da katılır. Şeytan yemeğe katılmak için bu hizmetçi kızı getirdi. Ben de onun elini tuttum. Aynı maksatla bu bedeviyi getirdi. Onun da elini tuttum. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, şeytanın eli bunların elleriyle beraber elimdeydi, buyurdu. Sonra besmele çekti ve yemeye başladı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinize olan sevginizi arttıracak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem azatlısı Ebu Rafi Eslem'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir kimse cenaze yıkar da onda görülen hoş olmayan halleri gizli tutarsa Allah o kimseyi 40 defa bağışlar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Cerir bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Resul-i Ekrem'le sallallahu aleyhi ve sellem birlikteydik. Peygamber Efendimiz Dolunay'a baktı ve "Siz şu ayı zahmetsizce nasıl rahat görüyorsanız Rabbinizi de öylece göreceksiniz" buyurdu. Urve bin Zübeyir'den rivayet edildiğine göre Erva binti Evs, arazinin bir bölümünü alıp tarlasına kattığı iddiasıyla cennetle müjdelenen 10 kişiden biri olan Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyli radıyallahu anh, Medine valisi Mervan bin Hakem'e dava etti. Bunun üzerine Said, "Ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dinledikten sonra hiç onun hakkını üzerime geçirir miyim?" dedi. Mervan, "Resulullah'tan ne işittin?" diye sordu. O da, "Ben Resulullah'ın, her kim haksız olarak başkasının bir karış yerini alırsa, o yer kıyamet gününde 7 katı olarak onun boynuna geçirilir" buyurduğunu işittim dedi. Bunun üzerine Mervan, Said'e, "Artık bundan sonra senden başka bir delil istemeyeceğim" dedi. Kendisine yöneltilen bu ağır suçlama karşısında çok içerleyen Said, "Allah'ım, eğer bu kadın yalancıysa gözünü kör et ve onu kendi arsasında öldür" diye beddua etti. Hadisi rivayet eden Urve şöyle diyor: "Gerçekten de o kadının ölmeden önce gözleri kör oldu ve bir gün arsasında yürürken bir çukura düşüp öldü." Tarık bin Eşyem'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir: "Biri Müslüman olduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona namazı öğretir, sonra da şu kelimelerle dua etmesini emrederdi: Allah'ım, beni bağışla, beni esirge, doğru yola eylet, bana afiyet ve rızık ver." Hazreti Osman radıyallahu anh anlatıyor.

0: bağışlanma dilemeye devam edene Allah her sıkıntısı için bir çıkış yolu gösterir. Her kederi için bir ferahlık sağlar ve onu ummadığı yerden rızıklandırır.
1: Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse biriyle arkadaşlık kuracağı zaman ona ismini, babasının ismini ve kimlerden olduğunu sorsun. Çünkü bu dostluğu pekiştirir demektedir. Bir gün yanı başındaki İbni Ömer'e kendisinden bir şeyler isteyen kişiyi tanıyıp tanımadığını sormuş, İbni Ömer'in tanıyorum demesi üzerine ismini öğrenmek istemiştir. Ancak İbni Ömer ismini bilmiyorum diye cevap vermiş, Peygamberimiz evi nerededir diye sorduğunda da bilmediğini söylemiştir. Bunun üzerine Allah Resulü bu tanıma değildir demiştir.

Hazreti Hatice. Bir insanı en iyi tanıyanlar şüphesiz onun ailesidir. Hazreti Hatice'nin hayat arkadaşı Peygamberimizle ilgili düşünceleri dikkat çekicidir. Peygamberimiz kendisine ilk kez vahiy geldiğinde korku ve endişelerini sevgili eşi Hazreti Hatice ile paylaşmış, başına kötü bir şey gelmiş olmasından korktuğunu söylemişti. Hazreti Hatice zerre kadar şüphe etmeden onun peygamber olduğunu söylemiş ve bize peygamberimizin ahlakını özetleyen şu cümlelerle onu teselli etmişti. Hayır, vallahi Allah seni kesinlikle utandırmaz. Çünkü sen akrabalık bağlarını sıkı tutar, bakıma muhtaç olan kimselere yardım eder, elinde avucunda olmayana verir, misafiri ağırlar ve haksızlığa uğrayanlara destek olursun.''

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Burada bazı arkadaşlarım var. Babaları savaşlarda şehit olmuş. Şimdi sen de bir savaşa katılacaksın. Ya sen de dönmezsen?
2: Çok geçmeden Medine'de 3000 kişilik bir ordu hazırlandı. Aralarından birine yapılan haksızlığı kendilerine yapılmış sayan ve kötülüğü engellemek üzere yola çıkan yiğitlerdi bunlar. Ashab-ı kiramın kulaklarında peygamberimizden duydukları son cümleler çınlıyordu. Ölüp de Allah katında hayırlı bir mertebeye erişen kullar içinde şehitten başka hiç kimse kendisine içindekilerle birlikte dünya verilecek olsa bile yeniden dünyaya gelmek istemez. Şehit, şehitliğin ne kadar üstün bir mertebe olduğunu gördüğü için dünyaya dönüp bir kez daha şehit olmayı arzular.
3: Karşımızda küçük bir kabile yok.
4: Buraya niçin? Allah'ın rızasını kazanmak için değil mi? Kaybedersek şehit oluruz. Kazanırsak Resulullah'ın huzuruna yüzümüz ak olarak çıkarız. Her halükarda kazanan biz olacağız.
5: Evet, doğru söylüyorsun. Biz olacağız.
6: Biz olacağız. Biz olacağız.
7: Allah'ın bizi şereflendirdiği şu din kuvvetiyle savaşıyoruz. Gidin çarpışın. Bunda muhakkak ki iki iyilikten biri, ya zafer ya da şehitlik vardır.
0: 129. bölüm.
2: Abdullah bin Revaha ince ruhlu, zarif bir insandı. Şiirlerinin güzelliğiyle nam salmıştı. Orduyu savaşmaya cesaretlendirdiği konuşmasından sonra bir köşeye çekildi. Yanındakiler onun kısık sesle devesiyle konuştuğunu duyuyordu.
8: Beni yıllarca taşıdın. Nereye gidersek birlikte gittik. Beni taşıyacağın son mesafe şu önümüze uzanan yoldur. Bu menzilde de beni taşırsan artık seni başka sefere çıkarmayacağım. Ben herhalde geriye ailemin yanına dönmeyeceğim. Umarım ki şehit olacağım. Pek çok kardeşimi kaybettim. Onlar Allah'a ulaşma konusunda bizi geçtiler. Artık dünyaya dair hiçbir şey gözümde değerli değil. Ne hurmalıklar, ne salkım salkım meyve veren bahçeler umurumda. Benim bütün arzum Rabbime kavuşmak. Onun huzuruna şehit olarak çıkmak. Gel, seninle vedalaşalım.
2: Bu vedalaşma etraftakileri duygulandırmıştı. Abdullah bin Revaha komutan olarak ismi zikredilen üçüncü kişiydi. O da şehit olursa aranızdan birini seçin demişti peygamberimiz. Bu imadan ismi geçenlerin şehit olacağı sonucunu çıkarıyordu herkes. İki ordu Mu'te'de karşılaşmış ve çarpışma başlamıştı. Bu esnada peygamberimiz de mescidinde ashabı ile birlikte oturuyordu. Derken peygamberimizin yüzünü bir hüzün kapladı. Arkadaşları durumu fark edip bunun nedenini sorduklarında orada olmayanların da gelmesini isteyerek minbere çıktı. Peygamberimiz sanki Şam'la arasındaki uzaklık kalkmış da savaş meydanına bakıyormuşçasına anlatmaya başladı. Konuşurken gözyaşları elbisesini ıslatıyordu. Peygamberimiz sözlerine dualarla başladı. Onlar için hayır kapılarının açılmasını Allah'tan dilerim. Gazaya çıkan kardeşlerinizin başına gelenleri size haber vereyim mi? Onlar gittiler ve düşmanla karşılaştılar. Zeyd bin Harise sancağı eline aldı. Şeytan hemen onun yanına geldi. Hayatı ve dünyayı ona sevimli, ölümü de çirkin ve sevimsiz gösterdi. Zeyd ise bu an müminlerin kalplerinde imanı sağlamlaştıracakları bir zamandır. Sense bana dünyayı sevdirmek istiyorsun dedi ve ilerledi. Çarpışmaya girişti ve nihayet şehit oldu. Onun için Allah'tan af ve mağfiret dileyiniz.
9: Zeyd şehit olmuş. Evet, Zeyd şehit Allah oldu. Şehadetini kabul etsin.
10: Demek Zeyd şehit oldu ha.
2: Resulullah sonra da şöyle devam etti. O şimdi cennete girdi. Orada koşup duruyor. Sonra sancağı Cafer aldı. Şeytan hemen onun da yanına vardı. Hayatı ve dünyayı ona sevimli, ölümü de çirkin ve sevimsiz göstermek istedi. Cafer ise bu an müminlerin kalplerinde imanı sağlamlaştırma zamanıdır dedi ve ilerledi. Düşman ordusuna saldırdı, çarpıştı ve nihayet o da şehit oldu. Ben onun şehit olduğuna şehadet ederim. Peygamberimiz ağlıyor, ashabı da onunla birlikte ağlıyorlardı. Çok sevdiği amcazadesi Cafer'in kollarının kesilerek şehit edildiğini söyledi. Son derece üzgündü. Peygamberimiz, kardeşiniz için Allah'tan mağfiret dileyiniz. O şehit olarak cennete girdi. Şimdi o cennette yakuttan iki kanatla dilediği gibi uçuyor dedi ve sözlerine şöyle devam etti. Cafer'den sonra sancağı Abdullah bin Revaha aldı. Sonra bir müddet sustu. Ashabın yüzü değişti, sarardı. Abdullah bin Revaha'nın Allah ve Resulünün hoşuna gitmeyecek bir şey yaptığını düşünmeye başladılar.
9: Allah'ım, Abdullah razı olmayacağın bir şekilde huzuruna çıkmış olmasın.
10: Resulullah neden sustu? Mutlaka hoşuna gitmeyen bir şey olmuştur.
2: O sırada Hazreti Abdullah bin Revaha ise sancağı alıp atının üzerinde düşmana doğru ilerlerken bir yandan da serkeş nefsini dize getirmek için uğraşıyordu. Ashabın tedirgin bekleyişi peygamberimizin sözleriyle sona erdi. Abdullah bin Revaha cesaretini topladı, elinde sancak olduğu halde düşmanlarla çarpıştı ve şehit oldu ve cennete girdi. Onun için de Allah'tan af ve mağfiret dileyiniz buyurdu. Resulullah'ın suskunluğu ashabın ağrına gitmişti. Aralarından biri dayanamayıp sordu.
11: Ya Resulallah, ona ne oldu?
2: Peygamber Efendimiz kendisi yaralandığı zaman düşmanla çarpışmaktan çekindi. Sonra nefsini kınadı, cesaretini topladı ve şehit oldu. Cennete girdi. Onlar bana cennette altın tahtlar üzerinde gösterildi. Abdullah'ın tahtının arkadaşlarınınkinden daha aşağıda ve eğri olduğunu gördüm. Sebebini sorduğumda, Abdullah çarpışmaya giderken bazı tereddütler geçirmiş, sonra da çarpışmaya gitmişti denildi, dedi. Bunları nakleden Allah Resulü'nün mübarek gözlerinden inci tanesi gibi yaşlar dökülüyordu. Ardından şimdi sancağı Halid bin Velid aldı. İşte şimdi savaş kızıştı. Ya Rabbi, sen mücahitlere yardım et. Sonra yaşlı gözlerle dergah-ı ilahiye el açıp, Allah'ım, Halid senin kılıçlarından bir kılıçtır. Sen ona zafer ihsan eyle diye dua etti. Halid bin Velid görevi devralıp orduyu komuta etmeye başlamıştı. Çarpışmalar bütün şiddetiyle sürüyor, ancak geceleri göz gözü görmez olduğunda Müslümanlar bir nefes alabiliyordu. Böyle bir gecede Halid bin Velid arkadaşlarıyla istişare ediyordu.
12: Yaralıları savaş meydanından çekebildiniz mi?
11: Evet, pek çok şehidimiz var.
12: Ya Zeyd ve Cafer?
11: Onları da arayıp bulduk. Cafer o haldeydi ki cesedinin ön tarafında 90 küsur ok ve mızrak yarası saydı. Bunların hiçbirisi de arkasında değildi.
12: Ah Cafer, onun gibi bir yiğit bir daha dünyaya gelir mi? Ya Zeyd?
11: Onun da durumu farklı değildi.
12: Biri peygamberimizin amcazadesi, biri evlatlığı. Şehadet haberlerine nasıl üzülecek kim bilir?
11: Allah makamlarını âli eylesin.
12: Amin. Daha fazla kayıp vermemeliyiz. Az sayıdaki bu orduyla taarruza devam etmek makul görünmüyor.
11: Haklısın. 3 kişiye karşı 100 kişi.
12: Bir yolunu bulup askerlerimin selametini sağlamalıyım.
11: Ne yapmayı düşünüyorsun?
12: Sağ kanatta savaşanları sol kanattakilerle, ön saflardakileri de arka saflardakilerle yer değiştireceğim. Böylece Medine'den destek kuvvetler geldiğini düşünecekler. Kısa bir an bile tereddüde düşseler bizim işimizi görür.
11: Savaş taktiklerine güveniyoruz. Seni bunun için komutan seçtik. Nasıl emredersen öyle yaparız.
2: Halid bin Velid sabah olunca tasarladığı gibi güneşin ilk ışıklarıyla taarruza geçti. Müslümanlar var güçleriyle düşman saflarına daldılar. Halid bin Velid'in daha sonra anlattığına göre o gün elinde tam 9 kılıç parçalanmıştı. Düşman askerleri karşılarında farklı simalar görünce Müslümanlara yardım gelmiş olabileceği endişesine kapıldılar. Bunu fırsat bilen Halid bin Velid ani bir hücum yaptıktan sonra hızlı davranarak savaştan çekildi ve askerlerini toparlayıp geri döndü. Halid bin Velid'in düşmanın pençesinden ustalıkla kurtarıp Medine'ye getirdiği askerler bir yıl sonra Tebük seferinde Allah'ın elçisinin kumandasında daha kalabalık bir ordu olarak düşman üzerinde caydırıcı bir etki oluşturacaktı. Ordu Medine'ye gelmiş ve şehadet haberleri yayılmaya başlamıştı. Peygamberimiz amcasının oğlu Hazreti Cafer'in şehadet haberini bizzat vermek üzere onun evine gelmişti. Hazreti Cafer'in hanımı Esma binti Ümeys sabah erkenden kalkmış, onlarca deri tabaklamış, sonra da çocuklarının yemesi için hamur yoğurmuştu ki Resulullah'ın geldiğini gördü.
13: Şu gelen Resulullah değil mi? Evet o. Yanında arkadaşları var. Bu saatte gelmez ama yoksa... Allah'ım korktuklarımıza uğratma. İnşallah şu kalabalığın ardında Cafer vardır. Cafer'i göremiyorum.
2: Peygamberimiz Esma'ya selam verdikten sonra oğullarının nerede olduğunu sordu. Hazreti Esma onları çağırdığı zaman Peygamberimiz onları bağrına bastı, öpüp kokladı ve ağlamaya başladı.
13: Ey Allah'ın Resulü, anam babam sana feda olsun. Neden ağlıyorsun? Niçin oğullarıma yetimlere yaptığın gibi yapıyorsun? Yoksa Cafer'den acı bir haber mi var?
2: Peygamberimiz Hazreti Esma'ya eşinin şehadet haberini verdi.
13: Ah Cafer'im!
2: Peygamberimiz, ey Esma, sakın ağzından uygunsuz sözler çıkmasın ve sakın göğsünü döverek feryat etme, dedi. Resulullah çocukların başını okşarken gözlerinden süzülen yaşlar sakalından damlıyordu. Şöyle dua etti. Ey Allah'ım, Cafer hiç şüphesiz sevabın en güzeline kavuştu. İyi kullarından olanların zürriyetlerine halef olduğun en güzel şeyle ona da halef ol. Peygamberimiz cenaze evine yemek götürülmesini söyledikten sonra Hazreti Cafer'in çocuklarını yanına alarak evine döndü. 3 gün boyunca Peygamberimizin yanında kalan çocuklar o nereye giderse onun yanında oldular. 3. günün sonunda Hazreti Esma'nın yanına gitti ve artık Cafer'e ağlamamalarını tembihleyerek çocukların bakımının kendine ait olduğunu söyledi. Şehit yavrularından biri de Hazreti Zeyd'in küçük kızıydı. Hazreti Cafer'in evinden dönerken Peygamberimizin karşısına çıkan bu yavrucak hıçkırıklar içinde kendini Peygamberimizin kollarına attı.
1: Ey Allah'ın Resulü! Babam! Babam! Babam şehit olmuş!
2: Peygamberimiz de bu hal karşısında kendini tutamayıp ağlamaya başladı. Bu manzara etrafında bulunanları derinden etkilemişti. Peygamberimizin bu kadar içten ağlamasına üzülen sahabileri ona hayretle bakarken onun dilinden şu sözler dökülüyordu. Bu sevenin sevdiğine özlemidir.
0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sizden biri başına gelen beladan dolayı ölümü temenni etmesin. Eğer bunu yapmak zorunda kalırsa şöyle desin. Allah'ım, hayat benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. Benim için ölüm hayırlı olduğu zaman ise canımı al.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse güneş batıdan doğmadan, kıyamet kopmadan evvel tövbe ederse, Allah onun tövbesini kabul eder. Ebu'l-Abbas Sehl bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün bir adam peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelip, "Ya Resulallah, bana öyle bir amel söyle ki onu yaptığımda Allah da insanlar da beni sevsin," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, "Dünyaya rağbet etme ki Allah seni sevsin. İnsanların elindekine göz dikme ki insanlar da seni sevsin," buyurdu.

Numan bin Beşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu rahatsızlığı hisseden bir bedene benzer.''

Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah yuları liften yapılmış Yafur isimli merkebine bindi ve "Haydi Muaz, sen de bin," diyerek genç sahabiyi çağırdı. Muaz, Resulullah'a rahatsızlık vermeme düşüncesiyle önce binmek istemedi. Ancak Resulullah binmesi için ısrar edince Muaz onun terkisine binmeye çalıştı. Ama Muaz'ın binmesiyle huysuzlaşan merkep silkinerek ikisini de yere düşürdü. Kutlu elçi gülerek yerden kalktı. Muaz ise olanlardan kendisini sorumlu tutmuş gibiydi. Kendisine kızarak ayağa kalktı. Yeniden denediklerinde artık inat etmeyen merkep Hazreti Peygamber'le Muaz'ı nihayet taşımaya başlamıştı. Hazreti Peygamber elini arkaya doğru uzatarak Muaz'ın sırtına hafifçe dokunup "Ey Muaz bin Cebel!" diye seslendi. Tam bir sevgi ve bağlılıkla "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim," dedi Muaz. Bir süre daha gittiler. Resulullah tekrar "Ey Muaz bin Cebel!" diyerek seslendi. Aynı teslimiyetle "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim," diye cevap verdi yine Muaz. Sonra bir süre daha gittiler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tekrar "Ey Muaz bin Cebel!" diye seslendi. Acaba ne diyecekti Resulullah? İyice meraklanmıştı Muaz. Belli ki önemli bir şeydi diyeceği. Artan bir merakla tekrar "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim," dedi. Efendimizin dilinden dökülen ifade şöyleydi: "Muaz, sen Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" Her zamanki saygılı tavrıyla "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedi ve sustu Muaz. Sabırsızlıkla Hazreti Peygamber'in anlatacaklarını bekliyordu. Resulullah daha fazla merakta bırakmadan Muaz'a sorusunun cevabını verdi. "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kulların ona kulluk ve ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır." Hazreti Peygamber ve genç sahabi bir süre daha merkep üzerinde yolculuklarına devam ettiler. Sonra Hazreti Peygamber "Ey Muaz bin Cebel!" diye seslendi yine. Muaz "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim," diyerek cevabını yineledi. Resulullah "Peki kulların Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu. Muaz "Allah ve Resulü daha iyi bilir," diyerek cevabı beklemeye başlamıştı. Resulullah "Allah'a kulluk etmesi ve ona ortak koşmaması halinde kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır," sözleriyle müjdeli haberi verdi. Duydukları karşısında heyecanlanan Muaz, "Ey Allah'ın Resulü, insanlara bunu müjdeleyeyim mi?" diye sordu. Resul-i Ekrem ise, "Hayır, müjdeleme. Zira bu müjdeye güvenip gevşeyebilirler," cevabını verdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sabah namazının iki rekat sünnetinde Kafirun ve İhlas surelerini okurdu.

0: Ebu Talib'in Fahite adlı kızı Ümmü Hani'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Fetih senesinde bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gitmiştim. O sırada yıkanıyordu. Yıkandıktan sonra 8 rekat namaz kıldı ki işte bu kuşluk namazıdır. Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişinin ayakkabısını ayakta giymesini yasakladı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman dilinden ve elinden insanların selamette olduğu kişidir. Müminse insanların canları ve malları konusunda kendilerine zarar vermeyeceğinden emin oldukları kişidir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Cuma namazı, müminlerin haftalık buluşması. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve o gün cennetten çıkarıldı. Kıyamet de ancak Cuma günü kopacaktır. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Her kim gusleder, sonra Cuma'ya gelip belirlenen namazı kılar, sonra hutbesini bitirinceye kadar sessizce imamı dinler, sonra onunla beraber namazını kılarsa, o Cuma ile sonraki Cuma arasındaki günahları, ayrıca 3 günlük günahları daha bağışlanır. Peygamberimizin eşi Hazreti Hafsa'nın naklettiğine göre, Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Cuma namazına gitmek, buluğa ermiş olan herkese farzdır. Ebu'l-Cahat Ed-Damri, Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Her kim önemsemediğinden dolayı Cuma namazını 3 defa terk ederse, kalbi mühürlenir. Kesir bin Abdullah bin Amr bin Avf el-Müzeni'nin babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Cuma günü öyle bir an vardır ki kul o anda Allah'tan bir şey dilerse Allah mutlaka ona o istediğini verir. İbn Abbas'ın naklettiğine göre Hazreti Peygamber hutbeye başlarken şöyle buyurmuştur. Hamd Allah'a mahsustur. Biz ona hamd eder, ondan yardım diler, nefislerimizin şerrinden ve yapıp ettiklerimizin kötülüklerinden Allah'a sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa ona hidayet edecek yoktur. Şahitlik ederim ki tek olan Allah'tan başka ilah yoktur. Onun hiçbir ortağı yoktur. Muhammed de Allah'ın kulu ve elçisidir.

Anarken aşıklar Allahu Allah. Yanar tevhid ile coşar illallah. Ne tatlıdır, hoştur seyri ilah.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağ.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan akrabalarıyla ilişkisini sürdürsün. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin veya sussun. Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesinden radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimizin kıymetini bilmeyen bizden değildir.

Ebu'l-Münzir Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam vardı ki evi mescide onunkinden daha uzak olan birini bilmiyorum. Bu adam hiçbir cemaat namazından geri kalmazdı. Ona denildi ki veya dedim ki bir merkep satın alsan da mescide gelip giderken karanlıkta ve sıcakta binsen olmaz mı? Bunun üzerine şöyle dedi: evimin mescidin yanında olmasını istemem. Mescide gidip evime dönme sevabını kazanmayı isterim, dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de, Allah bunların hepsinin sevabını sana verdi, buyurdu.

Ka'b bin Malik'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir koyun sürüsüne salı verilen iki aç kurdun verdiği zarar, servet ve mevki düşkünü bir adamın inancına verdiği zarardan daha büyük değildir.

0: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizin her bir ekleminiz için sadaka borcunuz vardır. Öyleyse her tesbih bir sadaka, her hamd bir sadaka, her tehlil bir sadaka, her tekbir bir sadakadır. Marufu iyiliği emir, münkerden, kötülükten nehi de sadakadır. Kuşluk vaktinde kılınan iki rekat namaz bunların yerini tutar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Said'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, cennetlikler kendilerinden yüksekteki köşklerde oturanları, aralarındaki derece farkı sebebiyle sizin ufkun doğu veya batı tarafındaki parlak yıldızı gördüğünüz gibi uzaktan göreceklerdir buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, o yüce köşkler başkalarının ulaşamayacağı sadece peygamberlerin makamları mıdır diye sordu. Resul-i Ekrem, evet o köşkler peygamberlerin ve bir de canımı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki Allah'a iman edip peygamberleri tasdik eden kimselerin dereceleridir buyurdu. Ebu Umame İyas bin Salebe el-Harisi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp eden kimseye cehennemi vacip, cenneti de haram kılar buyurdu. Sahabilerden biri, ey Allah'ın Resulü, eğer o hak değersiz bir şeyse diye sordu. Hazreti Peygamber, misvak ağacından kesilmiş bir dal parçası bile olsa böyledir buyurdu.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasta bir bedevinin halini sormak için yanına girdi. Hasta ziyaretlerinde her zaman söylediği gibi, "Geçmiş olsun, hastalığınız günahlarınıza kefarettir inşallah," buyurdu.

0: Fadale bin Ubeyd'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın namaz sonrasında Allah'a hamd etmeden ve peygambere salavat getirmeden dua ettiğini işitti. Bunun üzerine bu adam acele etti dedi. Sonra o adamı çağırdı, ona veya başka birine hitaben şöyle buyurdu. Sizden biriniz namaz kılıp dua etmek istediğinde önce Allah Teala'ya hamd ve sena ile başlasın, sonra peygambere salavat getirsin. Sonra da dilediği duayı yapsın. Hazreti Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem en çok yaptığı dua şuydu. Allah'ım bize dünyada da iyilik ver, ahirette de güzellik ver. Cehennem azabından bizi koru. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır. Ebu Abdurrahman Bilal bin Haris el-Müzeni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi Allah'ın rızasına ulaşacağını düşünmeden onun hoşlanacağı bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseden karşılaşacağı güne kadar razı olduğunu yazar. Yine kişi Allah'ın gazabına uğrayacağını düşünmeden onu kızdıracak bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseye de karşılaşacağı güne kadar gazap edeceğini yazar.
1: Enes bin Malik anlatıyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Ubade'nin evine geldi. Sa'd ona ekmek ve zeytinyağı ikram etti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onları yedi, ardından şöyle buyurdu. Yanınızda oruçlular iftar etsin. Yemeğinizi iyi insanlar yesin. Melekler de size dua etsin.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا اَوْ يَزَّرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ اَوْ اِنْسَانٌ اَوْ بَه۪يمَةٌ اِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقًا
0: Bir Müslümanın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan, hayvan ve kuşların yedikleri şeyler o Müslüman için birer sadakadır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ağaç dikmenin önemine işaret ettiği hadiste, sadece insanların yediklerini sadaka olarak değerlendirmemiş, kuşlar ve yabani hayvanların ağacın meyvesinden yemesinin de ağacı dikene sevap kazandıracağını ifade etmiştir. Bu sözler, Allah Resulü'nün çevrenin bütün unsurlarına verdiği değeri gösteren en güzel örneklerdendir. Rabbimiz, cennetteki güzellikleri betimlerken, tabiatta bulunan unsurlara sıkça yer vermiş, ağaçlardan, ırmaklardan bahsetmiştir. Peygamber Efendimiz Medine'ye geldikten sonra, ağaçlandırma faaliyetlerine önem vermiştir. Zülkaret gazvesinden dönerken, Medine yakınlarındaki Gabe'ye uğramış ve ''Kim buradan bir ağaç kesecek olursa, onun yerine bir ağaç diksin.'' buyurmuştur. Bunun üzerine bölgede kısa sürede ormanlık oluşmuştur. O, canlı varlıkların yanında, tabiatta cansız olarak algılanan varlıkların bile duyguları olacağına işaret etmiştir. Eteklerinde müşriklerle savaşılan ve şehitler verilen Uhud Dağı için, ''Uhud öyle bir dağ ki, o bizi sever, biz de onu severiz.'' buyurmuştur. Bu varlıkların, insanların olumsuz davranışlarından etkileneceğine de vurgu yapmıştır. Yanından geçen cenaze ile ilgili yaptığı yorumda, günahkar ve kötü biri öldüğünde insanlar, beldeler, ağaçlar ve hayvanlar onun şerrinden kurtulup rahata ererler buyurmuştur. Çevrede insanları rahatsız edecek düzenlemeler yapılmaması, suların ve insanların gelip geçtiği yerlerin kirletilmemesi, hayvan ağlarının kuyulardan belli bir mesafede uzak tutulması konularında uyarılarda bulunan Allah Resulü, su kaynaklarına, nehir kenarlarına ve durgun sulara tuvalet ihtiyacını gidermekten insanları sakındırmıştır. Sevgili Peygamberimizin oluşturduğu, çevresiyle barışık toplumun bir ferdi olan Hazreti Ebubekir, sefere çıkarken orduya hitap ederken, ''Hurma ağaçlarını kökünden kesmeyiniz ve yakmayınız. Meyveli ağaçları kesmeyiniz. Koyun, sığır ve develeri yiyeceğiniz hariç kesmeyiniz.'' talimatını vermiştir.
2: 40 hadiste sosyal hayat.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm sade yaşamak. En son kaldığımız hadis 511 nolu hadis. وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ İmran bin Husayn'den gelen bir rivayet. رَضِيَ anhuma. Allah Azze ve Celle her ikisinden razı olsun. Yani hem Hazreti İmran'dan hem de babası el-Husayn'den. An-Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den aktarıyor. Ennehu kâle. Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu. Hayrukum, sizin en hayırlınız, karni, benim çağımda yaşayanlardır. Onlardan sonra gelenler, ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ, sonra da onlardan sonra gelenler. قَالَ عِمْرَانُ, İmran dedi ki, فَمَا أَدْر۪ي, bilmiyorum. قَالَ النَّب۪يُّ sallallahu aleyhi ve selleme مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki sefer mi söyledi yoksa üç sefer mi, onu bilemiyorum. Yani sizin en hayırlınız benim devrimde olanlar, sonra gelenler, sonra gelenler şeklinde iki kez mi söyledi, yoksa bir üçüncü kez daha sonra gelenler dedi mi, ondan emin değilim diyor Hazreti İmran radıyallahu anh. ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ, sonra onlardan peşi sıra bir kavim gelir, bir topluluk. يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ, kendilerinden şahitlik istenmediği halde şahitlik ederler. وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ, bunlar hıyanet ederler ancak kendilerine güvenilmez. وَيَنْذِرُونَ وَلَا يُوفُونَ, bunlar nezrederler yani adakta bulunurlar ama vefa göstermez yani gereğini yerine getirmezler. وَيَظْهَرُ ف۪يهِمْ اَسْسِمَنُ, ve bunlarda şişmanlık ortaya çıkar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri bu kadar, Hazreti İmran'dan dinledik. Tabii bu ifadelerin içerisinde öncelikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendi dönemindeki İnsanları bir değerlendirmesi var. Sonra da ağırlıklı olarak ileriye dönük bir anlatım var. Hazreti Peygamber'den başlamak üzere onun dönemini içine alan ve ta kıyamete kadar insanların durumunu bir bakıma özetleyen bir rivayet. Ve buradan anlaşıldığına göre işler hiç de iyiye gitmeyecek gibi. Çünkü hadisin lafzı tedricen yani aşama aşama bir kötüleşmeden söz ediyor. En hayırlısı Resulullah'ın kendi dönemindekilermiş. Hayrukum karni. Yani o günkü sahabe-i kiram, yani o gün Hazreti Peygamber'in çağında yaşayan, iman eden, onun etrafında hem yakın planda hem geniş planda kümelenen insanlar. Bizlerin en hayırlısı bunlar. Sonraki dönemlerde, bir sonraki yüzyıl, bir sonraki yüzyıl veya bir sonraki kuşak, bir sonraki kuşak en azından bundan daha iyi olmayacak mı?

yapmış ve gitgide hayırlı toplum tanımı gerileyecek. Yani onlardaki hayır, iyilik azalacak. Ve sona doğru öyle birileri gelecek ki onları da bu kez Hazreti Peygamber tavsif etmiş, betimlemiş. Şöyle kötü olacaklar, böyle hain olacaklar diye. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in rivayeti sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden başlamak üzere toplumsal planda kuşak kuşak kıyamete doğru giden süreçte kötü bir trendin, kötü bir gidişatın söz konusu olacağını açıklıkla ifade ediyor. Öncelikle Hazreti Peygamber'in en hayırlınız diye bahsettiği kendi dönemindekilerin durumuna bir göz atalım. Bu insanlar Resulullah'ın yakın planında bulunan hem muhacirlerden hem ensardan, yani hem Mekkelilerden hem Medinelilerden İslam için büyük gayret göstermiş kimseler. Hele hele muhacirler Mekke'de olanca zorluklarına rağmen Resulullah'a destek olup iman etmiş, işkencelere göğüs germiş, sıkıntıları yaşamış yıllar yılı, sonra Medine'ye hicret etmiş olan kimseler, Medine'deki ensar hakeza, onları karşılamış, hoşnutlukla karşılamış, sevgiyle karşılamış. Bu anlamda Cenab-ı Hakk'ın övgüsüne hem muhacirler olarak hem ensar olarak ermiş kimseler bunlar. Cenab-ı Hakk'ın لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلْ Sizden fetih öncesi infak edip savaşanla diğerleri bir değildir diye öne çıkardığı kimseler. Bunlar Bedir'de bulunmuş olanlar. Bunlar Uhud'da bulunmuş olanlar. Ancak daha sonra Mekke'nin fethedilmesiyle birlikte artık kalabalıkların fevç fevç kalabalıklar halinde koşup Müslümanlara katılması, pek çoğunun konjüktürel bir avantaj araması ile birlikte özgül ağırlıkta bir düşme söz konusu. Cenab-ı Hakk'ın bu döneme de işaret ettiği ayetlerde hızlıca gelip amenna diyerek iman eden bu kimseler aslında imanı özümsememiş, imanın hakikatini anlamamış, imanın kalbine girmediği kimseler olarak pek çoğu sözde müminler oldular. Ve bunlar Müslümanların arasına katıldıkça kalabalıklar halinde, kitlesel bir biçimde toplumun önemli bir kesimini teşkil etmeye başladılar. Hak Teâlâ'nın böylelerine قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا Onlar biz iman ettik, amenna dedikçe Cenab-ı Hakk'ın hayır, siz iman etmediniz. Siz ancak teslim oldunuz. Baktınız Medine güçlendi, baktınız Mekke fethedildi, baktınız avantaj artık Müslüman olmakta, bu yükselen güce boyun eğdiniz. Böyle deyin. وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا Çünkü وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ İman sizin henüz kalplerinize girmiş değil. İşte bu kalabalıklar ve yığınlar Hazreti Peygamber'in vefat etmesiyle birlikte geldikleri gibi İslam'dan ayrıldılar. Ve bunlar o günkü toplumun çoğunluğunu teşkil ediyor. En iyi ihtimalle 1/3, hatta daha yüksek bir çoğunluğunu temsil ediyor olabilir. O kadar ki Mekke, Medine ve kısmen Taif dışında yarımadanın tamamında irtidat baş gösterdi. Yani İslam'dan çıktılar. Pek çoğu gidip şuna buna iman ederek yalancı peygamberlerin ardına düştüler. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in en iyisi benim dönemimdekiler dediklerinin de durumu bu vaziyettedir. O zaman oraya bakıp, madem ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde toplumsal olarak en iyi kalite tescil edilmiş, şu halde bizlerin durumunu, bize kadar gelirken toplumların durumunu ve bizden sonraki toplumların durumunun bundan daha iyi bir rekor tescil edemeyeceğini bilmemiz icap eder. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem toplumsal plandaki bu iyiliğin onun döneminden itibaren kıyamete kadar trendinin hep olumsuz bir yönde olduğunu ifade etmiş bulunuyor. Olur da bir gün Müslümanların toplumsal olarak öne çıktığı
bir durum gelişirse, eğer Hazreti Peygamber'in haber verdiği açıdan bakacak olursak, orada da özgül ağırlığın Hazreti Peygamber'in döneminden daha iyi olamayacağını kestirebilmeliyiz. Velev ki zahiren olumlu bir tabloyla karşı karşıya kalalım. Tıpkı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki gibi, o yığınla gelen kalabalıkların görünürde amenna amenna diyerek katılımlarının aslında içinin boş olduğunu hem ayeti kelimelerle Cenab-ı Hak deşifre etti, hem de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatıyla birlikte bu iç planda saklı bulunan gerçeklik dışa vurdu. Dolayısıyla kıyamete kadar olan süreçte benzeri bir toplumsal iyi görünümün aslında içinin çoğunlukla kof olabileceğini önden kestirebilmeliyiz. Çünkü biliyoruz ki her konuda olduğu gibi İslam da Müslümanlık da suistimale müsait bir şeydir ve an gelir bir çıkar dalgası İslami değer seti üzerinden kendisine avantajlı bir zemin bulabilir ve faydacı beklentiler ile arayışta bulunan pek çoklarını etrafına çekebilir ve böylece güçlü bir biçimde toplumsal bir görünüme kavuşabilir. Ama baktığınızda aralarında az sayıda samimi, iyi niyetli, rızayı barini kovalayan ve bu amaçla yola çıkmış kimselerin etrafında halka halka dilleriyle amenna diyen ama aslında konjüktürel bir avantajı kovalayan riyakar topluluklar sarmış olabilir. Elbette bu rivayet sosyolojik anlamda bize çok önemli bir bakış açısı sunuyor. Bu söz herhangi birinin sözü olsa, olur mu canım? Pek çok iyi toplumlar hem gelmiştir, yüzdesi itibariyle Resulullah'ın toplumundan daha kaliteli, daha nitelikli, bugüne kadar 14 asırlık dönemde, hem de kıyamete kadar gelecektir deme iddiasında bulunabilirdik. Ama bahsettiğimiz söz, Allah'tan vahiy alan, kendisine gayıptan haber gelen, yani öteden haber alabilen, yani nebi olan birinden sadır oluyor. Kendisine Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Ruhul Kudüs'ün kendisine Kur'an yanı sıra pek çok bilgiler getirdiği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa'dan dinliyoruz bunu. Üstelik rivayetin sıhhat değeri de olabileceğinin en iyisi. Muttefakun aleyh, yani hem İmam Buhari'nin sahihine alabileceği düzeyde yüksek nitelikte, hem İmam Müslim'in aldığı, dolayısıyla sahih hadisler içerisindeki en iyi tabakayı oluşturan rivayetlerden birisi. Tekrar dinlersek Resulullah'ı, hayrukum karni, sizin en hayırlınız benim çağdaşlarımdır. Thummellezine yelunahum, sonra gelenler. Thummellezine yelunahum, sonra onlardan sonra gelenler. Böyle devam edecek, thumme yekunu ba'dahum, sonra onlardan sonra da bir kavim gelecek. Bunlar böyle hani şahitlik edelim de buradan bir çıkar sağlayalım diye uğraşıp duran, şahitliklerini para karşılığında satan, kimsenin kendilerinden şahitlik istemeyeceği güvenilmez tipler. Parasını ver, sana şahitlik yapsın. Görmediklerini gözlerine gördürsün, duymadıklarını kulaklarına duyursun, bilmediklerini biliyormuş gibi gelip ifade etsin. Varlıkları satılık kimseler bunlar. Olayla hiç ilişkisi yokken bakmışsın gelmiş, oradaydım diye şahitlik ediyor. Karakter olarak insanın dibe vurmasının en önemli göstergelerinden biri olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haksız yere şehadet edebilen kimseler olarak bunları deşifre etti. Biz bunları okurken ya ben de böyle bir şey yapmıştım diye aklımızdan geçiyorsa kendimizle ilgili önemli bir ipucunu yakalamışız demektir. Birilerine olan
tarafgirliğimiz dolayısıyla

Birilerine olan sevgimiz dolayısıyla yahut birilerinden olan çıkarımız dolayısıyla görmediğimiz, bilmediğimiz, duymadığımız şeyi görmüş, duymuş ve biliyormuşçasına tanıklıkta bulunduysak, bu illa mahkeme salonlarında olması gerekmez. Tartışma ortamlarında da böyledir, mahalle kahvesinde de böyledir, aile akraba buluşmalarında da böyledir. Görmediği, bilmediği, tanık olmadığı bir şeyi sırf savunduğu şeyler uğruna görmüş, biliyor ve tanıyormuşçasına kendi ifadesiyle şehadette bulunması sırf bulunduğu tarafı kuvvetlendirmek için gözüne, kulağına ve kalbine yalan ifadeleri yamaması bir kimsenin karakterinin düştüğünün kanıtıdır. Böyleleri o kadar değersizleşir ki, o kadar kıymetsizleşir ki bir süre sonra kendilerini zaten ele verirler. Artık başkaları onların kendi düşüncelerini, durumlarını yahut olaylarını kanıtlamak üzere tanıklıkta bulunmalarına kıymet vermezler. Onlardan böyle bir şey dahi artık kimse beklemez. وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ Falanca mı? O mu bunu savunuyor? O mu gördüm diyor? O mu doğrusu bu diyor? Boş ver onu der insanlar. Çünkü o güne kadar yalan tanıklıklarıyla kendisini ve kredisini bütün insanların nezdinde tüketmiştir. Bir toplumda böylelerinin çoğaldığını düşünün. Bir toplumda böyle insanların artık yoğunlukta olduğunu, çoğunlukta olduğunu düşünün. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gidişatın oraya doğru olduğunu haber vermiş. Çağlar öncesinden. ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ Sonra onlardan, sonra bir kavim gelir ki durup durup tanıklıkta bulunurlar. Kendi tanıklıklarıyla iddialarda bulunurlar. Şehadette bulunurlar. Ama kimse onların şehadetine itibar etmez. وَيَخُونُونَ Ve bunlar hıyanet ederler. وَلَا يُؤْتَمَنُونَ Kimse onlara güvenmez. Güven bulanımının bir toplumda yaygın bir hastalık haline geldiğini düşünün. Çıkar uğruna herkesin satılmaya müsait olduğu bir kaygan zemin. وَيَنْذِرُونَ وَلَا يُوفُونَ Bunlar sadece insanlara değil, Allah'a karşı da aynı şekilde güvenilmez bir durumda. Sözüne itibar edilmez. Kalkar Cenab-ı Hakk'a da nezreder ama sözünde durmaz. Şu olsun böyle yapacağım. Ya Rabbi şunu şöyle yaptığın zaman ben sana nezrediyorum bunu yapacağım diye nice nezirde bulunurlar ama Allah'a olan ahitlerine de vefa göstermezler. Bunları yerine getirmezler. Bir toplumun kötüleştiğinde hangi göstergeler üzerinden teşhis edileceğini Resulullah'tan dinliyoruz. Dikkat ederseniz ibadetler üzerinden, dindarlık üzerinden gidip bir teşhiste bulunmadı Allah'ın Resulü. Toplumsal muaşeret üzerinden bu teşhislerini yaptı. Neden? Çünkü bir kimse Allah'ın kendisine emanet ettiği şehadetini, yani bir olaya tanıklığını, bir konunun gerçekliğine olan tanıklığını, gözüyle gördüğü, kulağıyla duyduğu yahut kalbiyle akledip değerlendirdiği biçimiyle sahip çıkmaz da çıkar uğruna yahut şu ya da bu kimseye olan bağlılığı dolayısıyla eğip bükerse, böylece kendi öz benliğini ve egemenliğini ucuza satmış demektir. Böyleleri silikleşir, böylelerinden müteşekkil kitleler mankurtlaşır. Artık onlar her türlü operasyona hazır hale gelmişlerdir. Çünkü bireysel anlamda kendi iradelerini başkalarına devretmişlerdir. Bu esas üzere hareket ederler. Başkalarına sıra gelince hıyaneti,
sözünde durmamayı normal sayarlar. Çünkü önemli olan kendi bulundukları taraftır ve kendi çıkarlarıdır. Hakkın âli olduğu değil, etrafında buluştukları çıkarın âli olduğu, yüce olduğu bir zeminde buluşurlar. Resulullah bu toplumsal yozlaşmayı bu muameleler üzerinden tarif ve teşhis etmiş. Yanı sıra Cenab-ı Hakk'a olan vefasızlıkları, nezrettikleri takdirde bunu umursamaksızın adaklarını yerine getirmeyen bir tutum sergilemelerini de dikeydeki bir işaret olarak önümüze koydu. En sonunda da bir fiziksel betimlemede bulundu. وَيَظْهَرُ ف۪يهِمْ اَسْسِمَنُ Ve onlarda şişmanlık ortaya çıkar. Bakmışsın bir şişman, bir şişman. Adeta o şişmanlığı üzerinden heybet devşiriyor. Bu onun karizmasının bir parçası. Zayıflık daha mütevazi, daha sade bir görünüm olarak telakki edildiğinden, hacimsel olarak şişmanlığın sözüm ona üstünlüğüne sığınıyor. Kişiliğini bununla desteklemeye çalışıyor. Daha yüksek bir hacim ve bunun üzerine o hacmi daha belirgin gösterecek kıyafetler ile insanlar birbirlerine caka satıyorlar. Tam böyle bir toplumda mıyız, yoksa bunların da çok daha yoğun bir biçimde yer tutacakları toplumlar ileriki zamanlarda mı gelecek, bilemeyiz. Ama Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gözle görülebilir fiziksel bir tanıma yer vermesi anlatımında dikkat çekicidir. Buradan yola çıkarak Es-Simen diye bahsettiği Hazreti Peygamber'in bu şişmanlıktan uzak durmaya çalışmak, bunun kötü kimselere dair bir tanımlama olduğundan hareket ile yemesini, içmesini, hareketliliğini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşam tarzındaki gibi ölçülü, dikkatli bir biçimde yaşamaya çalışmak sünnetin gereğidir. Yoksa miskinleşip, hareketsizleşip, her sofraya oturduğunda tıka basa yiyen bir kimsenin bile isteye yediklerinden, içtiklerinden aldığı zevk uğruna şişmanlaması ve bundan sözüm ona övünç duyması, hem Resulullah'ın yeme içme disiplininden ve yaklaşımından uzak kaldığının, hem de görünüm olarak Resulullah'ın kötüler diye tarif ettiklerinden biri olduğunun göstergesi olabilir. Bu ürkütücü ve korkutucu bir şeydir. Mümin bir kimse Resulullah'ın ifadesiyle bir mideyle yiyip doyarken, kafir bir kimse yedi mideyle ancak doyabilir. Yani o onun yedi katı yer gibi ifade ediyor. Salat ve selam üzerine olsun. Az yiyen, karnında nefes almak için, düşünmek için boşluk bırakan, henüz doymamışken sofradan kalkan, kilosu, ağırlığı, vücudu ve buna bağlı olarak camiye gidip gelen, hareket eden bir müminin naif, nahif, vücutsal görünümü Resulullah'a daha çok benzemektedir. Elbette ki hastalık dolayısıyla olan şişmanlık bunun dışındadır. Kişinin iradesinin dışında, ona rağmen, onun olanca tedbirine rağmen, daha doğuştan itibaren gelen bir şişmanlık bunun dışındadır. Bizim bahsettiğimiz, kendisini yemekten içmekten alamayan, bu anlamdaki Resulullah'ın öğütlerini umursamayan ve bu hazzı uğruna günden güne kilo alan, sonra da bu hacimsel irileşmesini bir karizma olarak kullanan kimseler. Belli ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bahsettiği bu iyice kötüleşmiş ve yozlaşmış toplumun üyeleri çoğunlukla böyle olacaklar. Ortaya sofrayı koyduklarında
bir pilav dağının üstünde

0: kuzuyu yahut keçiyi olanca ihtişamıyla güya yiyen ve hatta çoğunu da israf eden ama öte yanda açlıktan kıvranan ve Siyonist rejimin ablukası altında inim inim insanları umursamayan tipler, o göbekleri bir adım önde yürüdükleri kıyafetleri içerisinde tam da Resulullah'ın bahsettiği görünüme maalesef uygun düşüyorlar. Adıyla sanıyla bunları elbette kişi planında bilemeyiz. Vardığımızda huzuruna Cenab-ı Hak her birimizin gerçeğini ortaya çıkaracak. Ama Resulullah'ın haber verdiği bu rivayetten edindiğimiz izlenim, Hak Teala'nın razı olduğu kullarının dar bir yüzdelik aralığında kaldığı bilgisiyle bizleri korkutmalı. Herkesten önce kendimizi düşünerek, yoksa ben de bunlardan bir tanesi miyim diye ürkmeliyiz. Varsa bu tür bir yaşam tarzımız dolayısıyla ortaya çıkmış göbeklerimiz, bu göstergenin bizde de tutuyor olmasından rahatsızlık duymalı, yememizi, içmemizi kontrol edip israfa kaçmaktan endişe etmeliyiz. İhtiyacından öte vücuduna ağırlık olarak fazlasıyla yedikleri de kişinin israfın bir çeşidi olabilir. Başkalarının açlığını, sıkıntısını umursamadan kendisi bir gurme olarak her türlü hazzı, bunların en iyi üretildiği mekanları dolaşarak, hatta şehirleri dolaşarak tatmaya çalışmak ve neredeyse işi, gücü yeme zevkine odaklamak ve bunun neticesinde irileşip şişmanlamak bir şeylerin yanlış gittiğinin işareti olabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durduk yere onların arasında şişmanlık baş gösterecek demez. Buradan bize ciddi bir ipucu veriyor, salat ve selam üzerine olsun. Okuduğumuz bu rivayet muttefakun aleyh bir rivayet efendim. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Cebele bin Süheym radıyallahu anh anlatıyor. Biz Abdullah bin Zübeyr ile birlikteyken kıtlık oldu. Bir gün erzak olarak hurma dağıtıldı. Biz hurmaları yerken Abdullah bin Ömer radıyallahu anh yanımıza geldi ve şöyle dedi: İkişer ikişer yemeyin. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikişer ikişer yemekten men etti. Sonra sözüne şöyle devam etti: Ancak bir kimse kardeşinden izin alırsa o zaman yiyebilir.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her iyi maruf iş sadakadır. Müslim bu hadisi Huzeyfe radıyallahu anh tarikiyle rivayet etmiştir.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içecekleri üç nefeste içerdi.

İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: haksız yere kan dökmedikçe mümin kişinin gönlü inanç bakımından olabildiğince ferahtır. Allah tarafından bağışlanma umudu yüksektir.

Abdullah bin Dinar, Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anhüma şöyle rivayet ediyor. Bir bedevi Mekke yolunda Abdullah bin Ömer'le karşılaşmıştı. Abdullah bin Ömer bedeviye selam vermiş ve onu kendi bindiği merkebine bindirmiş ve başındaki sarığı da ona vermişti. Hadisi rivayet eden İbn-i Dinar diyor ki, biz Abdullah bin Ömer'e Allah hayrını versin, bunlar bedevidir, bedeviler az bir şeye razı olurlar dedik. Abdullah bin Ömer, bu kişinin babası Ömer bin Hattab'ın dostu idi. Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem en güzel iyilik bir adamın baba dostunun ailesini görüp gözetmesidir buyurduğunu işittim diye cevap verdi. İbn Dinar'ın İbn Ömer'den bir rivayetinde ise şöyle denilmiştir. İbn Ömer Mekke'ye doğru yolculuğa çıktığında deveye binmekten usandığında daha rahat binebileceği bir de merkep bulundururdu. Başına sardığı bir de sarığı vardı. Bir gün böyle merkep üzerinde giderken ona bir bedevi rastladı. İbn Ömer, sen filanın oğlu filan değil misin dedi. O, evet cevabını verdi. Abdullah bin Ömer, merkebini ve sarığını bedeviye verip, buna bin, şu sarığı da başına sar dedi. Bunun üzerine dostları, ey İbn Ömer, Allah iyiliğini versin. Rahat rahat bineceğin merkebi tuttum bu adama verdin. Üstelik başına sardığın sarığı da ona verdin diye hayret ettiklerinde, ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem en güzel iyilik insanın babası öldükten sonra baba dostunu görüp gözetmesidir buyurduğunu işittim. Bu bedevinin babası da babam Ömer'in radıyallahu anh dostu idi diyerek karşılık verdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Birbirinize haset etmeyin. Alışverişte pazarlığı kızıştırarak birbirinizi aldatmayın. Birbirinize dargın durmayın ve birbirinize yüz çevirmeyin. Birbirinizin bitmemiş pazarlığını bozmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez ve ona hor bakmaz. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göğsüne işaret ederek 3 defa "Takva işte buradadır. Bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter. Her Müslümanın canı, malı ve kişiliği diğer Müslümanlar nezdinde saygındır, dokunulmazdır."

0: kamu spotu.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
3: Çocuk kazansın attım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
1: Hatta ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Kamu spotu.
6: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
7: Abdullah bin Ömer kendisine, biz Kur'an'da korku namazını ve hazar namazını, barış ve güven zamanında meskun olduğun yerde kılınan namazı bulduğumuz halde neden sefer namazını bulamıyoruz diye sorulduğunda, biz bir şey bilmezken Allah bize Muhammed'i gönderdi ve biz de onun ne yaptığını görmüşsek öyle yapıyoruz cevabını vermişti.
8: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
9: Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyük günahların ne olduğunu size söyleyeyim mi dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedik. Allah'a şirk koşmak, anne babaya isyankar olmaktır dedi. Yaslanmış vaziyetteyken doğrulup oturdu ve bir de yalan söz ve yalancı şahitlik buyurdu. Bu cümleyi o kadar tekrar etti ki biz keşke sussa dedik.

0: Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdede şöyle dua ederdi. Allah'ım, günahlarımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, öncekileri ve sonrakileri, gizli ve aşikar olanları, hepsini bağışla. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kim, ben kendisinden başka ilah olmayan, diri ve her işi yapmaya kadir olan Allah'tan bağışlanmamı diliyorum ve ona tövbe ediyorum derse, savaştan bile kaçmış olsa günahları bağışlanır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala'nın yollarda dolaşıp Allah'ı zikredenleri arayan melekleri vardır. Onlar aziz ve celil olan Allah'ı zikreden bir topluluk bulunca birbirlerine "Gelin, aradıklarınız buradadır." diye seslenirler ve melekler Allah'ı zikredenleri dünya semasına kadar kanatlarıyla çevrelerler. Allah Teala onların hallerini meleklerden daha iyi bildiği halde meleklere "Kullarım ne diyorlar?" diye sorar. Melekler "Seni tesbih ediyorlar. Tekbir getirerek sana hamdü sena ediyorlar ve seni yüceltiyorlar. Bu kullarım beni gördüler mi ki böyle tesbih edip tekbir getiriyorlar? Hayır, vallahi seni görmediler. Peki beni görseler ne yaparlar? Onlar seni görseler, sana daha çok kulluk ederler, seni daha çok yüceltirler ve daha çok tesbih ederlerdi. Benden ne diliyorlar? Cenneti istiyorlar. Onlar cenneti gördüler mi? Hayır ya Rab. Vallahi onlar asla cenneti görmediler. Ya cenneti görselerdi ne yaparlardı? Cenneti görmüş olsalardı, cennete karşı arzu ve hevesleri daha çok olur, cenneti daha fazla isterlerdi. Onlar nelerden Allah'a sığınıyorlar? Cehennemden Allah'a sığınıyorlar. Cehennemi gördüler mi? Hayır, vallahi onu görmediler. Ya cehennemi görselerdi ne yaparlardı? Eğer cehennemi görselerdi, ondan daha çok kaçarlar, daha fazla korkarlardı. Bunun üzerine Allah Teala şöyle buyurur. Ey melekler, siz de şahit olun ki ben onları bağışladım. Meleklerden biri der ki, filanca onlardan değil, sadece bir ihtiyacı için gelmişti. Yüce Allah, zikir meclislerinde oturanlar öyle kimselerdir ki, onlarla birlikte bulunanlar da kötü olmaz. Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden evvelki ümmetlerden bir adam kıyamet günü hesaba çekilir ve amel defterinde hayır namına hiçbir şey bulunamaz. Dünyadayken zengin olan bu adam insanlarla iç içe yaşar. Emrinde çalışanlardan eli darda bulunanların borçlarını silmelerini isterdi. Yüce Allah meleklerine şöyle buyurdu. Affetmeye biz bu kimseden daha layıkız. Siz de onun kusurlarını silin.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Allah'ım, ben kendime çok zulmettim. Günahları ancak sen bağışlarsın. Mağfiretinle beni bağışla ve bana merhamet et. Şüphesiz sen çok bağışlayan ve çok merhamet edersin.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize yaptığı bir vaaz ve nasihatte şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Siz yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak Allah'ın huzurunda haşrolunacaksınız. Zira Allah başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak, üzerimize aldığımız bir vaat olarak onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız buyurdu. Bilin ki kıyamet gününde kendisine ilk elbise giydirilecek kimse İbrahim aleyhisselam olacaktır. Yine bilin ki benim ümmetimden bir takım kimseler getirilecek ve sol tarafa sevk olunacaklar. Ya Rabbi, bunlar benim ashabımdır. Onlara merhamet et diyeceğim. Onların senin ardından neler yaptıklarını sen bilmiyorsun denilecek. Ben de salih kul İsa'nın aleyhisselam dediği gibi, ben aralarında bulunduğum sürece onlara şahit idim. Ama beni içlerinden aldığında artık onları yalnız sen görüyordun. Sen her şeye hakkıyla şahitsin. Eğer onlara azap edersen, şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer bağışlarsan, yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin diyeceğim. Bunun üzerine bana, sen onların aralarından ayrıldığın günden itibaren onlar gerisin geriye dönmüştüler denilecektir.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, ben ceza gerektiren bir harekette bulundum. Cezam neyse bana onu ver," diye arz etti. O sırada namaz vakti gelmişti. Adam Resulullah'la sallallahu aleyhi ve sellem beraber namaz kıldı. Namaz bitince, "Ya Resulallah, ben ceza gerektiren bir suç işledim. Allah'ın kitabında bildirilen cezayı bana tatbik buyur," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bizimle namazda bulundun mu?" diye sordu. "Evet," cevabını verdi. "Öyleyse bağışlanmışsındır," dedi.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin anne ve babasına sövmesi büyük günahlardandır buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bir adam kendi anne babasına söver mi? Dediler. Evet, bir kimse başkasının babasına söver.

ver, o da karşılık olarak onun babasına söver. Başkasının annesine söver, o da onun annesine söver, buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ali'nin oğlu Hasan'ı radıyallahu anhüma öptü. O sırada yanında bulunan Akra bin Habis, "Benim 10 çocuğum var. Onlardan hiçbirisini öpmüş değilim," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona hayretle baktı ve "Merhamet etmeyene merhamet edilmez," buyurdu.

0: Muaz bin Cebel'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah Teala benim için birbirini sevenlere nebilerin ve şehitlerin bile imrenecekleri nurdan minberler vardır buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren Dilanur Kurt.

0: yürümüştür. Dört özellik vardır ki bunlar sende varsa dünyada elde edemediklerine üzülme. Emaneti korumak, doğru sözlü olmak, güzel ahlak ve helal rızıkla beslenmek. Resul-i Ekrem'e sallallahu aleyhi ve sellem insanların hangisi daha faziletlidir diye sorulmuş. O da temiz kalpli, doğru sözlü olan herkes cevabını vermiştir. Peygamber Efendimiz diğer bir hadisi şerifinde ise yalını ve yalana göre hareket etmeyi terk etmeyenin yemeği içmeyi bırakmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisi şerifinde ise münafığın alameti üçtür. Söz söylediği zaman yalan söyler, vaat ettiği vakit sözünde durmaz, kendisine bir şey emanet edildiği zaman hiyanet eder buyurmuştur.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren Dilanur Kurt.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazında Tin suresini okuduğunu işittim. Ondan daha güzel sesli bir kimse işitmedim. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Geçmiş ümmetler içinde kendilerine ilham olunan insanlar vardı. Eğer ümmetim içinde de bunlardan bir kimse varsa o Ömer'dir. İbni Vehb şöyle demiştir. Muhaddesun, mülhemun, kendilerine ilham verilenler anlamına gelir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. 5 vakit namaz, 2 cuma namazı ve 2 Ramazan büyük günahlardan sakınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir. Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Tek başına yola çıkan binekli ile 2 kişi olarak yola çıkan binekli adeta şeytan ve avanesinin kötülüklerine hedef gibidir. 3 kişilik süvari ise bir topluluk demektir.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazlarınızdan bir kısmını evinizde kılın ve evinizi içinde namaz kılınmayan kabirlere çevirmeyin buyurmuştur.

0: Kulluğun özü, dua. Çağırmak, seslenmek, yardım istemek anlamına gelen dua, en yalın haliyle kulun en yüce varlık karşısında kendi acizliğini itiraf etmesi, ona her haliyle muhtaç olduğunu beyan etmesidir. Kendisini her an gören ve gözeten, işiten, hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin maliki olan bir yaratıcıya seslenmesi, onu her daim yanında bulacağını bilmesidir. Karşılaştığı sorunların üstesinden ancak onun yardımıyla geleceğinin ve beklentilerini ancak onun karşılayabileceğinin farkında olmasıdır. Dolayısıyla dua, kulun yalnızca Rabbine kul olduğunun bilincinde yaşadığının bir göstergesi, Allah'a olan iman ve teslimiyetinin, tevekkül ve samimiyetinin ifadesidir. Resulullah'ın veciz ifadesiyle dua, kulluğun özüdür. Rabbine kulluk etmek için yaratılan insan, kulluğunu gerçekleştirdiği ölçüde onun katında değer kazanır. İşte bu yüzden Yüce Allah şöyle buyurur: "Ey Muhammed, de ki, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin?" Kulluğun özüdür dua. Belki de bu yüzden Rabbimiz kulları için yaşam rehberi olarak gönderdiği ilahi kelamını dua ile başlatır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Bu sözlerle kendisine yapılacak duanın nasıl olması gerektiğini öğretir adeta biz kullarına. Dualarımıza kendisini hamd ile tesbih ederek başlamayı salık verir. Yalnızca ona kulluk etmemiz ve hayatımızı hidayet üzere sürdürmemiz için yine kendisine başvurmamızı ister. Ardından alemlerin Rabbi olan yüce yaratan, "Kullarım beni senden sorarlarsa bilsinler ki gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana dua edince dua edenin duasına cevap veririm. O halde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler" diyerek kaldırır mesafeleri aradan. Duanın kullarıyla arasında yakınlaşma vesilesi, aracısız bir iletişim vasıtası olduğunu haber verir. Şeytanın hileleriyle günaha sürüklenen Hazreti Adem'le Hazreti Havva bağışlanma dileklerini bu yolla iletmişlerdir Rahman'a. Hazreti İbrahim kendisiyle birlikte neslinin de itaatkar kullar olmaları için sarılmıştır duaya. Hazreti Nuh kavminden çektiği sıkıntıları duayla arz etmiş. Hastalığa duçar olan Hazreti Eyyub rahmeti ilahiye duayla sığınmıştır. Halkının eziyetlerine dayanamayan Hazreti Yunus onları terk edip bir balığın karnına düştüğünde pişmanlığını duayla dile getirmiştir şu sözlerle: "Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten nefsine zulmedenlerden oldum." Hazreti Zekeriya'nın evlat arzusu, Hazreti Süleyman'ın eşsiz bir hükümranlık tutkusu dua ile iletilmiştir en yüce makama. Bütün bunları ve daha nicelerini bize hatırlatan Allah Teala, kendisine açılan elleri geri çevirmediğini, bu duaları kabul ederek her bir peygamberi dileğine ulaştırdığını anlatır. Böylece dua edenin duasına karşılık veririm sözünü nasıl gerçekleştirdiğinin canlı örneklerini gözlerimizin önüne serer ve doğrudan bizlere seslenir: "Bana dua edin, duanıza cevap vereyim." İnsanlığa rehber olarak gönderilen peygamberin yolundan giderek dua ile çalmamızı ister kapısını Rabbimiz. Kendisine inanmamızı ve onunla olan ilişkimizi dua ile canlı tutmamızı bekler. Dua çağrısını sık sık tekrarlamakla kalmaz, nasıl dua edeceğimizi de beyan eder. En güzel isimler Allah'ındır. Ona en güzel isimlerle dua edin. Dinde ihlaslı ve samimi kişiler olarak yalvara yalvara, için için dua etmeyi, azabından korkup rahmetini umarak ona iltica etmeyi öğütler. Duanın adabını da tarif eder bizlere. Dahası "de ki" diye başlayan ayetleriyle bizlere doğrudan bir takım özlü dualar ezberletir ve yüce kitabını işte bu güzel dua örnekleriyle bitirir. İnsanı yeryüzünde başıboş bırakmayacağını bildiren sonsuz güç ve hükümranlık sahibi Rabbimizin kullarına açtığı bir kapıdır dua. Rabbinin davetine uyup bu kapıdan ayrılmayan kul, onunla doğrudan muhatap olmak ve rızasını kazanmakla daha da değerlenirken, bu daveti reddedip kendisini müstani görerek kibirlenen, bu nedenle Rabbine boyun eğmeyen kulsa değersizleşerek azaba layık görülür. O halde devamlı olmalıdır dualarımız. Yalnızca sıkıntılı anlarda değil, refah zamanımızda da varmalıyız Rabbimizin kapısına. Sadece bir şeyler istemek için değil, Yüce Allah'ı övmek ve yüceltmek, kendisine duyduğumuz saygıyı ve hayranlığı dile getirmek, şükrümüzü sunmak ve her fırsatta ona yakın olmak için başvurmalıyız duaya. Tıpkı Kur'an'da zikredilen peygamberler ve özellikle sünnetine sarıldığımız Resulullah gibi. Ve yine onun gibi yatarken, kalkarken, yolculuğa çıkarken, yeni bir elbise giyerken, kısacası hayatın her anında Rabbimizi hatırlayarak duayla iç içe yaşamalı, dahası kendimize olduğu kadar başkalarına da dualarımızda yer vermeli ve onların da hayır dualarını almaya özen göstermeliyiz. Kulluğun özü ise dua ve Rabbimizin katında ondan daha kıymetli bir şey yoksa samimi olmalıyız dualarımızda. Kalbimizden geçenin dilimizden dökülenle ahenk içinde olmasını önemsemeliyiz. Zira gönülden gelmeyen, kabulüne inanılmadan, ciddiyetten uzak, gafletle yapılan dualar kulluk bilincini canlı tutmayacağı gibi hak nazarında kabule de şayan değildir. Rabbimizin bizleri kabul olunmayacak duadan ve duasız yaşamaktan koruması niyazıyla.
1: Hazreti Ayşe'nin anlattığına göre Allah Resulü ona "Ben senin benden memnun olduğun ve bana kızdığın zamanı anlarım" deyince Hazreti Ayşe bunu nasıl anladığını sormuş. Hazreti Peygamber "Benden memnun olduğunda, hayır, Muhammed'in Rabbi hakkı için olmaz" dersin. "Bana kızdığındaysa, hayır, İbrahim'in Rabbi hakkı için olmaz" dersin buyurmuştur. Hazreti Ayşe'nin ona verdiği cevap da eşini çok seven bir hanımın inceliğini göstermiştir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Musa'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem "Biriniz aksırıp da elhamdülillah dediğinde yerhamüke Allah diyerek ona sağlık dileyin. Hamd etmezse siz de bir şey demeyin" buyurduğunu işittim.

Müstevrit bin Şeddat'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ahiretin yanında dünyanın değeri ancak sizden birinizin parmağını denize daldırmasına benzer. Parmağı ile denizden alabildiği suya bir baksın.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse namazı kılınıncaya kadar cenazenin yanında bulunursa bir kirat, gömülünceye kadar kalırsa iki kirat sevap kazanır dedi. İki kirat ne kadardır diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki büyük dağ kadar dedi. Ebu Said ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah'ın gönderdiği her peygamberin ve iş başına getirilen her halifenin iki tür yardımcısı olur. Bunlardan biri ona iyiliği emreder ve kendisini iyiliğe teşvik eder. Diğeri ise kötü yolu gösterir ve kötülüğe teşvik eder. Onların kötülüklerinden ancak Allah'ın koruduğu kimseler kurtulabilir.

Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına kabir ziyaretine gittiklerinde şöyle demelerini tavsiye ederdi. Esselamu aleyküm ehlet diyari minel müminine vel müslimin ve inna inşallahü biküm lahikun es'elullâhe lena ve lekümül afiye. Bu diyarın mümin ve müslüman sakinleri, selam olsun sizlere. Bizler de inşallah size katılacağız. Bizim için de sizin için de Allah'tan afiyet dilerim.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kavarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

Abdullah bin Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem omzumdan tuttu ve şöyle buyurdu. Dünyada kimsesiz bir garip gibi yahut bir yolcu gibi ol.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: cennette müminler için 60 mil yüksekliğinde içi boş tek bir inciden yapılma bir çadır vardır. Burada müminlerin aileleri bulunur. Müminler onları ziyaret eder. Mesafenin genişliğinden ailelerden bazıları bazılarını göremez. Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki kıyamet gününde oradan ancak dünyadayken oruç tutanlar girer. Onlardan başkası giremez. Oruçlular nerede diye seslenilir. Onlar da kalkıp kapıdan girerler ve onlardan başkası giremez. Onlar girdikten sonra kapı kapanır ve artık oradan hiç kimse giremez. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır.

Mugire bin Şube'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Musa aleyhisselam Rabbine cennetliklerin en alt derecesini sordu. Allah şöyle buyurdu. O kişi cennetlikler cennete yerleştirildikten sonra gelir. Ona cennete gir denir. O kimse, ey Rabbim, herkes yerine yerleştikten ve alacaklarını aldıktan sonra ben cennete nasıl girebilirim der. Yüce Allah ona, dünyadaki krallardan bir kralın mülkü gibi bir mülkün olmasına razı olur musun diye sorar. O da, razıyım ya Rab cevabını verir. Cenab-ı Hak, sana işte öyle bir mülk senindir. Ve bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha buyurunca beşinci de, artık razı oldum ya Rab demesi üzerine Allah Teala, işte bunlar hep senin olduğu gibi, bunun on misli de senindir. Bir de canının çektiği, gözünün beğendiği şeyler de senindir buyurur. Bunun üzerine o, ya Rabbi razı oldum der. Bu defa Musa aleyhisselam, ya Rab cennetliklerin en yüksek makam sahipleri nasıl diye sordu. Cenab-ı Hak, asıl istediğim kullar onlardır.

0: Onların yücelik fidanlarını kendi elimle dikip başkaları bilmesin diye mühür altına aldım. Onlar için hazırladığım nimetleri ne bir göz görmüş, ne bir kulak işitmiş, ne de bir kimsenin gönlünden geçmiştir buyurdu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir savaştan, yolculuktan dönmüştü. Ben de evin önündeki girişi resimli bir perdeyle örtmüştüm. Bunu görünce Resulullah'ın benzi attı ve "Ey Ayşe, kıyamet günü en çetin azaba uğrayacak kimseler, yaratma konusunda Allah'a benzemeye çalışanlardır." buyurdu. Bunun üzerine biz de bu perdeyi kestik ve ondan bir veya iki yastık yaptık.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Merhametlilere Rahman merhamet eder. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Takvimler hicretin 9. yılını gösteriyordu. Yeryüzünde inşa edilmiş ilk mabet olan Kabe, nihayet şirkin boyunduruğundan kurtulmuştu. Beytullah, müminlerin gönüllerini yeniden ilahi renge boyuyordu. Mekke'nin fethi, pek çok insanın kalbindeki kilidi açmıştı. Artık önü alınamayan bir gerçek vardı. O da insanların İslam'la tanışmak istemeleriydi. Asla yıkılmaz sanılan, sözde ilahları yıkan neydi? Kim dize getirmişti Kureyş'i, Ebu Leheb'i ve Ebu Cehil'i? Yıkılmaz sanılan putlar nasıl yıkılmış, eğilmez sanılan ceberrutlar nasıl dize gelmişti? Bu soruların cevaplarını arayan çok sayıda kabile, Hazreti Peygamber'le görüşmek üzere Medine'ye heyetler gönderiyordu. Gelen heyetlerden biri de Temim oğullarındandı. Allah Resulü konuşmasının başında vereceği müjdeyi kabul etmelerini istemişti. Fakat kısa geçen görüşmede belli oldu ki Temim oğulları hakikate kulak vermek yerine Arap Yarımadası'nda hükümran olan bu yeni güçten maddi olarak yararlanmak istiyorlardı. Onlar müjde olarak altın, gümüş bekliyorlardı. En büyük kazanç olan Allah'ın rızası ve hoşnutluğunu reddediyorlardı. Temim oğullarından sonra mescide Yemenli bir topluluk geldi. Allah'ın Resulü Temim oğullarının geri çevirdikleri müjdeyi onların kabul etmesini istedi. Kutlu elçinin haber verdiği müjde onları umutlandırdı. Yemenlilerin kalpleri aydınlandı. İslam'ı daha iyi anlamak için Allah'ın Resulüne soru sordular.
1: Verdiğin müjde kalplerimizi aydınlattı ey Allah'ın Resulü. Ancak isteriz ki aklımız da aydınlansın. Getirdiğin dini daha iyi anlamak niyetindeyiz. Bize yüce yaradandan ve yaratılıştan bahsetmeni isteriz.
0: Allah'ın Resulü onların isteklerini geri çevirmedi. Merak ettikleri yaratılış konusuyla ilgili onlara, "Ezelde Allah vardı ve ondan önce hiçbir şey yoktu."

0: Allah'ın arşı su üzerinde bulunuyordu. Sonra Allah gökleri ve yeri yarattı. Ardından da kainatın tamamını takdir ve tespit edip levh-i mahfuza yazdı, dedi.
1: Bunlar çok seçkin kelimeler ve seçkin bir dilden döküldüler.
0: Hazreti Peygamber bu tür sorulara her biri ince bir manayla sırlanmış sözlerle cevap verirdi. O, Allah'ın nimetinin yeryüzü yaratıldığından beri hiç eksilmediğinden bahsederdi. Yaratılış, Allah'ın Resulü'nün diliyle insan muhayyilesinde kelimelerle resmedilirdi. Arş, su, levh-i mahfuz bu kelimelerdendi. Yaratılış ve hükümranlığın ilahi tılsımı olan kelimeler, insanların muhayyilesinde azamet ve ihtişam çağrışımları yaparak, yüce yaratıcının kudret, rahmet ve feyzi hakkında bir parça olsun fikir vermekteydi. Bu anlatım kuşkusuz Kur'an'ın anlatımıyla da benzerlik arz etmekteydi.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala mahlukatı yaratınca akrabalık bağı rahim Allah'ın huzuruna geldi ve bu makam koparılmaktan sana sığınanın makamıdır dedi. Allah, evet, seni gözeteni gözetmeme ve seninle münasebeti kesenle münasebeti kesmeme razı olmaz mısın buyurdu. Evet, buna razıyım dedi. Allah, bu böyledir buyurdu. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, eğer isterseniz, ya yüz çevirdiğinizde yeryüzünde bozgunculuk çıkarır ve akrabalık bağlarını koparırsanız, işte bunlar Allah'ın lanetleyip kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir. Mealindeki ayet-i celileyi okuyun buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile oturuyorduk. Yanımızda Ebu Bekir ile Ömer radıyallahu anhüma ve birkaç kişi daha vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp aramızdan ayrıldı. Gecikince bir şey oldu endişesiyle telaşa düştük. İlk önce de ben telaşa kapıldım. Hemen Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem aramaya çıktım. Ensar'a ait bir bahçeye geldim. Ravi bu uzun hadisi şuraya kadar aktarmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Git bu bahçenin dışında Allah'tan başka ilah olmadığına canı gönülden şehadet eden kime rastlarsan onu cennetle müjdele," buyurdu.

İbni Mesud'un radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ki o doğru söyler, sözü de hep doğrulanır, bize şöyle dedi. Her biriniz ana rahminde nutfe olarak 40 günde şekillenir. Sonra o kadarlık bir sürede rahim çeperine yapışık alaka olarak kalır. Sonra yine o kadarlık bir zaman içinde bir çiğnem et parçası, mudga olur. Ondan sonra da Allah bir melek gönderir. Ona ruh üfler ve şu 4 konuda yazgısını yazması emrolunur. Rızkı, eceli, ameli, şaki kötü yahut sait iyi olacağı. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki, sizden biriniz cennetliklerin yaptığı işleri yapar. Hatta kendisiyle cennet arasında yalnız bir arşın mesafe kalır. Fakat yazgısı ağır basar ve o cehennemliklerin işlerini yapmaya başlar ve cehenneme girer. Yine sizden biri cehennemliklerin işledikleri işleri yapa yapa kendisiyle cehennem arasında ancak bir arşın mesafe kalır derken yazgısı ağır basar, bu defa o kimse cennetliklerin işlerini yapar ve cennete girer.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cimri kimse ile cömert kimse, göğüslerinden boğazlarına kadar demirden birer zırh giyinmiş iki kişiye benzerler. Cömert kimse infak ettikçe üzerindeki zırh genişler. Parmaklarını örter ve ayak izlerini siler. Cimriye gelince, infak etmek istese dahi zırhın her halkası olduğu yere yapışır kalır. Her ne kadar genişletmeye çalışsa da genişlemez. Bir türlü infak edemez.

Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aziz ve celil olan Allah buyuruyor ki, ben kulumun hakkımdaki tasavvuru nasılsa öyleyim. Beni zikrettiği yerde onunlayım. Rahmetim, tevfik ve inayetim onunla beraberdir. Allah'a yemin ederim ki, kulunun tövbesinden dolayı Allah Teala'nın hoşnutluğu, sizden birinizin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden daha büyüktür. Bana bir karış yaklaşana ben bir arşın yaklaşırım. Bir arşın yaklaşana da bir kulaç yaklaşırım. Bana yürüyerek gelene ben koşarak gelirim.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Yemek yiyeceğiniz zaman önce besmele çekin. Eğer yemeye başlarken besmele çekmeyi unutursanız, başı içinde, sonu içinde Bismillah deyin."

Ellerim boşlukta, senin Uhud günü dağılan saçlarını arıyor. Gözlerim, göz bebeklerini Hira dağında. Gözümdeki damla biliyorum, şu anda yanaklarında soğuyor. Ebu Bekir'in olup mağarada, Ali'nin olup yatağında, seni Hatice'nin kalbinde, Ayşe'nin dilinde, Zeynep'in gözlerinde buluyorum. Doğan günde, ayın 14'ünde, baktığım her yerde seni görüyorum. Sen varsın zamanın ve mekanın ötesinde. Aşkın coğrafyalara hayat bahşediyor. Sevdanla tutuştu Hicaz çölleri. Rahmetinle dirildi Anadolu, Mezopotamya. Gel ey Mısır'ın Nili, Medine'nin gülü, sevgili. Nurunla pervane kesilen bedene bir bak, bedenini yak, ruhuna bir çift kanat tak, gözyaşıyla yunmuş, kan rengine boyanmış. Sana ey gönül ikliminin meliki, sana bu adak, kapında çağlarca ağlayacak. Haki payine yetem der ömürlerdir muttasıl, başını taştan taşa vurup, gezer avare su.

0: Huneyn'i hatırlar mısın ya Resulallah? Sen hak elçisin, bunda kuşku yok. Sen Abdülmuttalib'in yetimisin. Gel ey Kureyş'in emini, barışın zeytini, kavganın en önde gideni, şehadetin duva açılmadık gelini, sevgili. Ve duayı ne çok severdin, yarana merhem diye sürerdin. Geceyi yük tutma vakti, gündüzü sefer bilir, ahireti dünyaya, Mekke'yi miraca yeylerdin. Gel ey Amine'nin Mustafa'sı, İbrahim'in duası, Meryem'in İsa'sı, Mesih'in haber verdiği sevgili.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Muaz radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e vali olarak gönderdi ve şöyle dedi. Sen ehli kitaptan olan bir topluma gidiyorsun. Onlara her şeyden evvel Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik etmeye çağır. Eğer onlar bunu kabul ederlerse Allah Teala'nın kendilerine her gün 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul eder ve itaat ederlerse onlara Allah Teala'nın kendilerine zenginlerden alınıp fakirlere verilecek olan zekatı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse zekat alırken onların gözde mallarını almaktan sakın. Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü onun duasıyla Allah'ın arasında perde yoktur.

Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün halkın bir kısmı kendisine, "Biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz," dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, "Biz bunu Resulullah zamanında bir tür nifak, iki yüzlülük sayardık," buyurdu.

Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem azatlısı Ebu Rafi Eslem'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse cenaze yıkarda onda görülen hoş olmayan halleri gizli tutarsa Allah o kimseyi 40 defa bağışlar.

0: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ı Rab, İslam'ı din ve Muhammed'i peygamber olarak gönülden kabul eden kimse cenneti hak eder. Bu söz Ebu Said'in hoşuna gitti ve "Ya Resulallah, bu sözü benim için tekrarlar mısınız?" dedi. Resulullah tekrarladı ve "Bir amel daha vardır ki Allah onunla kulunu cennette 100 derece yükseltir. Her iki derecenin arasıysa göklerle yer arası kadardır." buyurdu. Ebu Said, "Nedir o ya Resulallah?" diye sordu. Peygamber de şöyle dedi. "Allah yolunda savaşmaktır. Allah yolunda savaşmaktır." Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, şöyle şöyle olan Safiye sana yeter," demiştim. Ravilerden bazılarının dediğine göre o bununla onun kısa boylu oluşunu kastetmişti. Bunun üzerine Resulullah, "Ey Ayşe, öyle bir söz söyledin ki, eğer o söz denizin suyuyla karışsaydı onu dahi bozardı," buyurdu.
1: Allah Resulü, ölümü ve ahireti hatırlatması dolayısıyla kabirlere ziyarette bulunur, ashabına da bunu tavsiye ederdi. Engin merhametiyle her konuda ashabına yol gösteren rahmet elçisi, kabristanda nasıl davranmaları gerektiği hususunda da ashabını uyarır, kendisi de kabirdekilere selam verir ve dua ederdi. Adeti olduğu üzere,

gelmeyenlerdir buyurdu. Bunun üzerine ashab-ı kiram, ümmetinden henüz dünyaya gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın ya Resulallah diye sordular. Resulullah şöyle dedi. Bir adamın siyah atlar arasında alınları ve ayakları beyaz şekilli atları olsa onları tanımaz mı? Ashabın elbette tanır cevabını duyan Resul Ekrem, ümmetinden hiç görmediği insanları kıyamet gününde nasıl tanıyacağını müjde niteliğindeki şu cevabıyla bildirdi. İşte benden sonra gelecek olan kardeşlerim, aldıkları abdestten dolayı kıyamet günü abdest azaları parlayarak gelecekler. Ben de onları Kevser havuzu başında karşılayacağım.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme gfirli ma kaddemtu ve ma ahhart ve ma esrartu ve ma a'lent ve ma esraftu ve ma ente a'lemu bihi minni. Entel mukaddimu ve entel muakhir. La ilahe illa ent.
2: Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.

Miras ve vasiyet. Mülkiyetin intikali. Amr bin Harice diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe verdi ve şöyle buyurdu. Allah her hak sahibine hakkını vermiştir. Dolayısıyla mirasçıya vasiyet yoktur. Gerek Kur'an'da ve gerekse Allah Resulü'nün söz ve uygulamalarında esas olarak maddi menfaatlerin hakkaniyet ölçüleri dahilinde dağılması hedeflenmiştir. Böylece belli ölçüler içinde hisse alan akrabalar arasındaki bağlar korunmuş ve bu vesileyle aile içinde sevgi

ve dayanışma bağları güçlenmiştir. Miras payı özel ve dokunulmaz kabul edilerek hiçbir merciğin bu mala el koyup farklı bir şekilde kullanmasına izin verilmemiştir. Toplumdaki eşitsizlikleri giderme ve adaleti sağlama bakımından olacak ki, İslam, miras ilminin öğrenilmesi ve öğretilmesini teşvik etmiştir. Hazreti Peygamber miras konularını önemsemiş, ashabını mirasla uğraşmaya teşvik etmiş, feraiz ilmini ilmin yarısı olarak nitelemiştir. Miras konusunda ortaya çıkacak mahrumiyetler ve zorluklarsa bizzat Peygamber Efendimiz tarafından üstlenilmiştir. Her kim öldükten sonra geride mal bırakırsa o mal mirasçılarınındır. Kim ardında bakıma muhtaç kimse veya alacaklı bırakırsa onun bakımı bize aittir. Bu hadisinde Allah Resulü devlet başkanı sıfatıyla kendisini bütün müminlerin velisi olarak takdim etmektedir. Öyle bir veli ki sorumlulukları kendisi üstlenmekte, hakları ise sahiplerine yönlendirmektedir. Şayet ölen kişinin borcu veya himayeye muhtaç yakınları varsa, borcu bizzat ödeyeceğini, onların bakımlarını da üstleneceğini ilan etmekte, fakat geriye mal mülk bırakmışsa, onları almayıp ölenin baba tarafından yakınlarına havale edeceğini bildirmektedir. Vefat eden şahsın geriye bıraktığı malla ilgili ikinci önemli konu da vasiyettir. Bu da kişinin vefatından sonraya bağlı olmak üzere mal varlığından bir kısmının bağışlanmasını veya bazı şeylerin yapılmasını istemesidir. Sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman eğer geride bir mal bırakmışsa ana babaya ve yakın akrabaya meşru bir tarzda vasiyette bulunması, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar üzerine bir hak olarak size farz kılındı ayetinde, kişinin daha ölmeden anne, baba ve akrabalar için vasiyette bulunması gerektiği belirtilmektedir. Aynı şekilde içinizden vefat ettiklerinde eşlerini geride bırakacak erkekler, eşleri için evden çıkarılmaksızın bir yıla kadar geçimlerinin sağlanmasını vasiyet etsinler ayeti de bu konuyla doğrudan ilgilidir. İslam'ın ilk dönemlerinde varise vasiyet ediliyor, bir sınır da getirilmiyordu. Ancak miras ayetleri nazil olduktan sonra vasiyet konusu yeniden düzenlendi. İlgili ayetlerin nasıl anlaşılacağı ve uygulamalarının nasıl olacağı da Peygamberimiz tarafından insanlara açıklandı. Buna göre mirasçıların kabul etmesi hali hariç, varis hakkında vasiyet geçersiz hale geldi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, veda haccında okumuş olduğu hutbesinde şöyle buyuruyordu. Allah her hak sahibine hakkını vermiştir. Dolayısıyla mirasçıya vasiyet yoktur. Ancak yine de mirasçıların dışında kalanlara vasiyet yapılabilecekti. Vasiyet toplumun yararına işleyen bir müesseseydi. Nitekim insan vasiyet sayesinde mal ve mülkünün bir kısmıyla ölümünden sonra çeşitli hayırlar yapılmasını sağlayabiliyor, birikimini toplum için faydalı hale getirme fırsatı bulabiliyordu. Bu nedenledir ki Hazreti Peygamber vasiyet etmeyi teşvik ediyordu. Vasiyet edecek değerli bir şeyi bulunan Müslümanın, vasiyeti yanında yazılı durmadan iki gece geçirmesi uygun olmaz. Sünnete uyma konusundaki titizliğiyle bilinen Abdullah bin Ömer, bu sözü işittiğim andan itibaren vasiyetim daima yanımdadır demişti. Hadiste ifade edilen vasiyetin yazılması tavsiyesi, bağlayıcı olmamakla birlikte kişiye ölümü hatırlatması bakımından ayrı bir öneme sahiptir. Kişinin ölümü daima hatırında tutması, böylece bir gün ölüp Allah Teala'nın huzuruna çıkacağını düşünerek dünyada kötü davranışlardan uzak durmasını sağlayacaktır. Ayrıca kişi vasiyetine üzerindeki emanetleri ve borçlarını yazarak vefat etse dahi bunların yerlerine ulaştırılmasını sağlayabilecektir. Efendimizin hemen yazılmasını tavsiye ettiği bu vasiyet, yalnızca varislerin haricindeki kimselere yapılabiliyordu. Varislerin mirastan alacakları paylar, Kur'an'da ve hadislerde belirtildiği için onlara tekrar vasiyet etmeye gerek kalmamıştı. Yine vasiyet ancak geriye bırakılan malın üçte birini geçmeyecek şekilde yapılabilmekteydi. Nitekim Hazreti Peygamber, bir kız çocuğundan başka mirasçısı bulunmadığından dolayı malının üçte ikisini yahut yarısını vasiyet etmek isteyen Sa'd bin Ebi Vakkas'a ancak üçte birini vasiyet edebileceğini söylemişti.
Şurası bir gerçektir ki insan eğer malından hayır yollarına infak ve tasaddukta bulunmak istiyorsa, bunu yaşarken ve sıhhati yerindeyken yapması çok daha uygun olacaktır. Resulullah bir hadisinde buna dikkat çekmiştir. Şöyle ki, bir kimsenin sağlığında bir dirhem sadaka vermesi, ölürken 100 dirhem sadaka dağıtmasından daha hayırlıdır. Diğer yandan vasiyet etmeden ölen kimsenin adına bir şeyler sadaka verilmesi yoluyla onun sevap kazanmasına vesile olmak da mümkündür. Hazreti Ayşe validemizden rivayet edildiğine göre bir adam peygamberimize gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, annem vasiyette bulunamadan ansızın öldü. Zannederim konuşmuş olsa sadaka verirdi. Acaba onun namına ben sadaka versem ona sevap olur mu?" diye sormuş. Resulullah da evet cevabını vermişti.

Vasiyet etmek tavsiye edilen bir davranışsa da yeterli malı olmayan kimsenin maddi bir vasiyette bulunmasına gerek yoktur. Nitekim bir gün Hazreti Ali kendi kabilesinden bir adamın yanına hasta ziyareti için gitmişti. Bu arada hasta kimse vasiyet edeyim mi diye sormuş, Hazreti Ali de şöyle cevap vermişti. Hayır, sen fazla mal bırakmadın, bu yüzden bu malını çocuğuna bırak. Vasiyete sadece maddi kıymetler değil, aynı zamanda manevi ve ahlaki değerler de konu edilebilir. Dolayısıyla Müslümanların evlatlarına, talebelerine, yakınlarına benzer şekilde inanç, ibadet ve ahlak açısından güzel tavsiyelerde bulunmaları yerinde olacaktır. Tıpkı Hazreti İbrahim'in ve Hazreti Yakub'un oğullarına yaptığı şu tavsiye gibi. Oğullarım, Allah sizin için bu dini seçti. O halde sadece Müslümanlar olarak ölünüz. İslam'ın miras ve vasiyetle ilgili getirmiş olduğu ilkeler, kişinin mal varlığının vefatından sonra geride kalan yakınlarına hakkaniyet ölçüleri içerisinde intikalini temin etmiştir. Böylece cahiliyede olduğu gibi mirasın güçlünün tekelinde toplanması, bazı varislerin mirastan mahrum bırakılması gibi pek çok haksızlık engellenmiş, mirasın akrabalar arasında dengeli bir şekilde dağılması sağlanmıştır. Miras dağıtılırken adalet esas alınmış, kadın ve erkek varisler bazı konularda eşit pay alırken bazı durumlarda farklı miktarlarda pay almışlardır. Bu farklılıklar varisleri mağdur edecek haksızlıklar doğurmamış, bilakis İslam'ın aile fertlerine vermiş olduğu hak ve sorumluluklar miras dağılımıyla dengelenerek adaletin tahakkuk etmesi sağlanmıştır. İslam'ın ortaya koymuş olduğu bu miras hükümleriyle kişinin malının aile içinde kalması temin edilerek neslin devamına katkıda bulunulmuş, mirastan pay alacak kesimin geniş tutulmasıyla da mirasın tek elde toplanması engellenmiştir. Bu hukuki ve ahlaki hükümlerle akrabalar arasında anlaşmazlıklar çıkmasının önüne geçilerek aradaki bağların korunması, aile içindeki sevgi ve dayanışmanın güçlendirilmesi hedeflenmiştir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından 6 kişiyle beraber yemek yiyordu. Bir bedevi geldi ve 2 lokmada yemeği bitirdi. Bunun üzerine Resulullah, eğer besmele çekmiş olsaydı bu yemek hepinize yeterdi buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyametin dehşetinden insanlar öyle terler ki çıkan terleri yerin 70 arşın derinliğine kadar nüfuz eder. Ter onların kulaklarına kadar ulaşır. Onlar tere boğulurlar.

Rıdvan biatına, Hudeybiye antlaşmasına katılanlardan Ebu Hubeyre Aiz bin Amr el-Müzeni radıyallahu anh anlatıyor.

Ebu Süfyan, aralarında Selman, Süheyb ve Bilal'in de bulunduğu bir grup Müslümanın yanına geldiğinde, onlar, Allah'ın kılıçları Müslümanlar, Allah'ın düşmanı Ebu Süfyan üzerine gereği gibi işlemedi, dediler. Ebu Bekir,

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gücendirmiş olabilirsin. Eğer onları gücendirmiş isen, Rabbini de gücendirmiş ve onun gazabını celbetmişsin demektir, buyurdu. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh, onların yanlarına gelerek, "Kardeşlerim, Ebu Süfyan yüzünden sizleri gücendirdim mi?" deyince, onlar, "Hayır, sana gücenmedik. Allah sana her zaman affıyla muamele etsin, güzel kardeşimiz," dediler.

Ebu Said Semure bin Cündüp radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında genç idim. Ondan öğrendiklerim vardı. Ancak şu an burada benden daha yaşlı insanların bulunması konuşmama engel oluyor.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisini ilgilendirmeyen ve faydası olmayan malayani şeyleri terk etmesi kişinin iyi Müslüman oluşundandır.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Enes bin Malik anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazreti Ömer'e "Haydi Allah Resulü'nün ziyaret ettiği gibi biz de Ümmü Eymen'i ziyaret edelim" dedi. Yanına vardığımızda Ümmü Eymen ağlamaya başladı. "Niye ağlıyorsun? Allah katındakiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için daha hayırlıdır" dediler. "Ben Allah'ın katındakilerin Resulü için daha hayırlı olduğunu bilmediğimden ağlamıyorum. Asıl gökten inen vahyin kesilmiş olmasına ağlıyorum" dedi. Ümmü Eymen bu sözüyle Hazreti Ebu Bekir'i ve Hazreti Ömer'i de duygulandırdı. Onlar da birlikte ağlamaya başladılar.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir adam vardı. Evi mescide ondan daha uzak birini bilmiyorum. Bu adam cemaatle kılınan hiçbir namazı da kaçırmıyordu. "Karanlıkta ve aşırı sıcak günlerde binmek için bir merkep alsan iyi edersin" denildi. Adam

Evimin mescide yakın olması beni mutlu etmez. Çünkü ben mescide giderken ve oradan da evime dönerken attığım adımlar sayesinde bana sevap yazılmasını istiyorum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah bunların hepsini bir araya getirmiş ve sana vermiştir.

0: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, Allah'ım beni doğru yola eriştir ve beni doğru kıl diye dua et buyurdu. Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest alırsa tırnak altlarına varıncaya kadar bütün bedeninden günahları dökülür. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kimse ya Resulallah ben İhlas suresini seviyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu sevmen seni cennete koyar buyurdu. Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şeytan Arap Yarımadası'nda namaz kılanların kendisine putlara tapacaklarına dair ümidini yitirdi. Ama onların aralarına düşmanlık, bozgunculuk düşürme ümidi hala vardır.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'ın rızasını talep ederek bir mescit, cami yaparsa Allah da ona cennette bir ev yapar.

Nur-u alemsin bugün, hem dahi mahbub-i hüda. Eyleme aşıklar bir lahza kapından cüda. Gitmesin nam-ı şerifin bu dilimden dembedem. Dertli gönlüme devadır, can bulur ondan safa. Umarım her bir adın başka şefaat eyliye. Ahmet-u Mahmud, Ebu'l-Kasım, Muhammed Mustafa. Çünkü denildi ona beşşems, dahi ve duha. Ruhyuna, alnına, mihr-ü mahı benzetsem nola. Bu libas-ı hayu huyu tantana nedir dila? Eynine hilat yeterken bir palasu bir aba. Cürm-ü isyanım birundur, gerçi hadden servera. Sen şefaat kânısın, geldim sana şefkat uma. Bu muhibbi tevbe eyler, tevbesin eyle kabul. Fitne-i şeytandan sakla onu ya Rabbena.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabın veya tulumun ağzından su içmeyi yasakladı. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birinizin lokması yere düştüğünde onu alıp temizleyerek yesin de şeytana bırakmasın. Parmaklarını yalamadan elini beze silmesin. Çünkü insan bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemez buyurmuştur. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah bize kafidir. Ne güzel vekildir. Mealindeki ayetteki ifadeleri İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığı zaman söylemiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bu ifadeyi insanlar sizin üzerinize yürümek için toplandılar. Onlardan korunun dediklerinde söylemiştir. Ayet şöyle devam etmektedir. Bu söz Müslümanların imanlarını arttırdı ve Allah bize kafidir, ne güzel vekildir dediler.

0: Bera'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki Müslüman birbiriyle karşılaşıp da el sıkışırlarsa ayrılmadan evvel günahları bağışlanır buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cündep bin Süfyan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın koruması altındadır. Ey Ademoğlu, Allah korumasına karşılık sizden bir şey de istemez.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağlan süt nasıl memeye tekrar girmezse Allah korkusundan ağlayan kimse de cehenneme girmez. Allah yolundaki cihadın tozuyla cehennemin dumanı bir kimse üzerinde birleşmez buyurmuştur.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık budur, işte bağlılık budur buyurdu. Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın din kardeşine 3 geceden fazla küstürmesi helal olmaz. Onlar birbiriyle karşılaştığında birisi yüzünü şu tarafa, öbürü öte tarafa çevirir. Halbuki onların en hayırlısı önce selam vererek konuşmaya başlayandır. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Size amellerinizin en hayırlısını, Allah nezdinde en temiz olan, derecelerinizi en fazla yükselten ve sizin için altın ve gümüş infak etmekten ve harp meydanlarında düşmanlarınızla karşılaşıp onları öldürmenizden veya onlar tarafından öldürülmenizden daha hayırlı olan amelleri haber vereyim mi diye sordu. Sahabiler evet dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'yı zikretmektir buyurdu.
1: Vabisa bin Mabet el-Esedi Medine'nin yerlisi değildi. Ve Peygamber Efendimiz'den İslam'la ilgili gerekli hususları öğrenip memleketine geri dönecekti. Bu amaçla doğru Resulullah'a gitti. Ne var ki Hazreti Peygamber'in etrafında oldukça kalabalık bir cemaat vardı. Ancak Vabisa kararlıydı. Oradakileri kızdırmak pahasına da olsa kalabalığı yararak ilerlemeye ve yanı başında olmaktan en çok mutluluk duyacağım insan diyerek niteleyeceği sevgililer sevgilisine yaklaşmaya çalıştı. Vabisa'nın bu telaşını takip eden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem "Yaklaş ey Vabisa" dedi. Bunun üzerine dizi dizine değecek kadar yakınına gelen Vabisa henüz sorusunu sormadan Allah Resulü şöyle buyurdu. Bana iyilik ve kötülüğün, sevap ve günahın ne olduğunu sormaya mı geldin? Evet dedi Vabisa. Elleriyle Vabisa'nın göğsüne dokunan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, kendine danış ey Vabisa. İyilik, gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse, insanlar sana fetva verseler, onaylasalar bile, gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir buyurdu.

Allah Resulü bir Medine sabahında yine ashabıyla oturuyor, onlarla sohbet ediyordu. Bir ara durdu ve "Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor," dedi. Sahabiler kimin geleceğini merak ederken Ensardan bir zat çıka geldi. Sakalından aldığı abdestin suyu damlayan, terliklerini eline almış bir sahabiydi bu. Başka bir gün ashabıyla otururken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine aynı şeyi söyledi. "Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor." Gelen yine aynı şahıstı. Üçüncü gün de aynı olay tekrar etti. Hazreti Peygamber o günkü sohbetini bitirip meclisten ayrılınca sahabiler de dağılmaya başladı. Genç sahabilerden Abdullah bin Amr, Hazreti Peygamber'in cennetlik olduğunu söylediği zatın peşine düştü. Onu cennetlik yapan şeyi öğrenmek istiyordu. Fakat soruyu doğrudan bu şekilde de soramazdı. Aklına bir çare geldi. Gidip o zata, "Babamla tartıştık, 3 gün eve gitmeyeceğime yemin ettim. Eğer uygun görürsen bu süre geçene kadar seninle kalabilir miyim?" dedi. Cennetlik sahabi Abdullah'ın bu fikrini kabul etti. Üç gün boyunca adamın davranışlarını takip eden Abdullah, onun gece namazına kalktığını görmediğini, sabah namazına kadar uyuduğunu, sadece yatağında sağa sola dönerken Allah'ı zikrettiğini ve tekbir getirdiğini fark etti. O günleri anlatırken de şöyle dedi. "Konuşmaları esnasında sadece güzel şeyler söylediğini işittim. 3 gece geçince yaptığı ibadetleri neredeyse küçümseyecektim. Bunun üzerine ona dedim ki, aslında ben babamla tartışmadım. Ancak Hazreti Peygamber 3 kere cennetlik bir adam geliyor dedi. 3'ünde de sen çıktın geldin. Ben de senin yanında kalıp ne yaptığını görmek ve aynısını yapmak istedim. Ancak görüyorum ki sen çok da fazla bir şey yapmıyorsun. Seni Hazreti Peygamber'in söylediği bu dereceye ulaştıran nedir?" "Sadece gördüklerin," dedi ensarlı adam sakince. Bu cevap üzerine yanından ayrıldım. Fakat çok uzaklaşmadan beni geri çağırdı ve şöyle dedi. "Ancak bir şey daha var. Ben kalbimde hiçbir Müslümana karşı kin, nefret ve samimiyetsizlik bulundurmam ve Allah'ın kendisine ihsanda bulunduklarından dolayı hiç kimseye haset etmem." Bunun üzerine Abdullah bin Amr dedi ki, "İşte seni yücelten bu, bizim yapamadığımız da bu."

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Huzeyfe radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize altın ve gümüş kaptan yiyip içmeyi, ipek ve atlastan yapılmış elbiseler giyinmeyi ve bunların üzerinde oturmayı yasakladı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güçlü kimse insanları güreşte yenen değil, bilakis öfke anında kendisini tutan, iradesine sahip olandır. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem arkasında bulunuyordum. Bana şöyle söyledi. Delikanlı, sana birkaç cümle öğreteyim. Allah'ın emirlerini ve nehilerini gözet ki Allah da seni gözetsin. Evet, Allah'ı gözet ki onu yanında bulasın. Bir isteğin varsa Allah'tan iste. Yardım dileyeceksen Allah'tan dile. Ve bil ki bütün insanlar sana bir fayda sağlamak için çalışsalar, ancak Allah'ın senin için yazdığı şeyi sağlayabilirler. Eğer bütün insanlar sana zarar vermeye kalkışsalar, ancak Allah'ın yazmış olduğu zararı verebilirler. Kalemler kaldırılmış, yazgı tamamlanmıştır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Altına, gümüşe, kadifeye ve işlemeli elbiseye kul olanlara yazıklar olsun. Eğer bunlara bir şeyler verilirse hoşlanırlar, verilmezse hoşlanmazlar.''

İbni Abbas'ın radıyallahu anh Resulullah'tan şöyle işittiği nakledilmiştir. Bir Müslüman ölür de Allah'a ortak koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa, Allah onların bu şahitlikleri sebebiyle onun hakkındaki şefaatlerini kabul eder.''

Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

düşmanlarına korku saldığı için Allah'ın kılıcı lakabına layık görülen kahraman sahabi Halid bin Velid, uykularını kaçıran korkulu rüyalar görmeye başlamıştı. Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem, gördüğü kabuslardan kurtulmak için kendisine gelen Halid'e, yatağına girdiğin zaman şöyle dua et: Allah'ın gazabından, azabından, kullarının kötülüklerinden, şeytanların ayartmalarından ve yanıma yaklaşmalarından, Allah'ın tam kelimelerine, hükmüne ve iradesine sığınırım, dedi. Halid bin Velid bu duayı okumaya başladıktan sonra endişelerinden kurtulmuştu. Öyle ki Hazreti Ayşe'nin aktardığına göre birkaç gün geçtikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek şöyle demişti: Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın elçisi. Öğrettiğin duayı hiç aksatmadan okudum ve hiçbir şeyim kalmadı. Hatta şu an gece vakti kafesindeki bir aslanın yanına girsem yine de korkmam.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ameller her pazartesi ve perşembe günleri Allah'a arz olunur. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç, Allah kendisine şirk koşmayan herkesi bağışlar. Meleklere, birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini terk ediniz buyurur.

Ebu Mes'ud el-Ensari'den radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların öteden beri bildiği ilk peygamberlik sözlerinden biri de utanmazsan istediğini yap sözüdür. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın bir diğer Müslümana karşı 5 vazifesi vardır. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenaze merasimine iştirak etmek, davete icabet etmek ve aksırana dua etmek.

0: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde oruç tutar ve o günlerde oruç tutmayı emrederdi. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, benim hiçbir ortağa ihtiyacım yoktur. Amelinde başkasını bana ortak yapanı ortağıyla baş başa bırakırım.
1: Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Bir Müslümana, kardeşine 3 geceden fazla küsmesi helal değildir. Birbirleriyle karşılaşırlar, o yüz çevirir. Bu da yüz çevirir. Onların en hayırlısı ilk selam verendir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kulluğun özü, dua. Çağırmak, seslenmek, yardım istemek anlamına gelen dua, en yalın haliyle kulun en yüce varlık karşısında kendi acizliğini itiraf etmesi, ona her haliyle muhtaç olduğunu beyan etmesidir. Kendisini her an gören ve gözeten, işiten, hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin maliki olan bir yaratıcıya seslenmesi, onu her daim yanında bulacağını bilmesidir. Karşılaştığı sorunların üstesinden ancak onun yardımıyla geleceğinin ve beklentilerini ancak onun karşılayabileceğinin farkında olmasıdır. Dolayısıyla dua, kulun yalnızca Rabbine kul olduğunun bilincinde yaşadığının bir göstergesi, Allah'a olan iman ve teslimiyetinin, tevekkül ve samimiyetinin ifadesidir. Resulullah'ın veciz ifadesiyle dua, kulluğun özüdür. Rabbine kulluk etmek için yaratılan insan, kulluğunu gerçekleştirdiği ölçüde onun katında değer kazanır. İşte bu yüzden Yüce Allah şöyle buyurur: "Ey Muhammed, de ki, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin?" Kulluğun özüdür dua. Belki de bu yüzden Rabbimiz kulları için yaşam rehberi olarak gönderdiği ilahi kelamını duayla başlatır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Bu sözlerle kendisine yapılacak duanın nasıl olması gerektiğini öğretir adeta biz kullarına. Dualarımıza kendisini hamd ile tesbih ederek başlamayı salık verir. Yalnızca ona kulluk etmemiz ve hayatımızı hidayet üzere sürdürmemiz için yine kendisine başvurmamızı ister. Ardından alemlerin Rabbi olan yüce yaratan, "Kullarım beni senden sorarlarsa bilsinler ki gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana dua edince dua edenin duasına cevap veririm. O halde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler" diyerek kaldırır mesafeleri aradan. Duanın kullarıyla arasında yakınlaşma vesilesi, aracısız bir iletişim vasıtası olduğunu haber verir. Şeytanın hileleriyle günaha sürüklenen Hazreti Adem'le Hazreti Havva bağışlanma dileklerini bu yolla iletmişlerdir Rahman'a. Hazreti İbrahim kendisiyle birlikte neslinin de itaatkar kullar olmaları için sarılmıştır duaya. Hazreti Nuh kavminden çektiği sıkıntıları duayla arz etmiş. Hastalığa düçar olan Hazreti Eyyub rahmeti ilahiye duayla sığınmıştır. Halkının eziyetlerine dayanamayan Hazreti Yunus onları terk edip bir balığın karnına düştüğünde pişmanlığını duayla dile getirmiştir şu sözlerle: "Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten nefsine zulmedenlerden oldum." Hazreti Zekeriya'nın evlat arzusu, Hazreti Süleyman'ın eşsiz bir hükümranlık tutkusu duayla iletilmiştir en yüce makama. Bütün bunları ve daha nicelerini bize hatırlatan Allah Teala, kendisine açılan elleri geri çevirmediğini, bu duaları kabul ederek her bir peygamberi dileğine ulaştırdığını anlatır. Böylece dua edenin duasına karşılık veririm sözünü nasıl gerçekleştirdiğinin canlı örneklerini gözlerimizin önüne serer ve doğrudan bizlere seslenir: "Bana dua edin, duanıza cevap vereyim." İnsanlığa rehber olarak gönderilen peygamberin yolundan giderek dua ile çalmamızı ister kapısını Rabbimiz. Kendisine inanmamızı ve onunla olan ilişkimizi dua ile canlı tutmamızı bekler. Dua çağrısını sık sık tekrarlamakla kalmaz, nasıl dua edeceğimizi de beyan eder. En güzel isimler Allah'ındır. Ona en güzel isimlerle dua edin. Dinde ihlaslı ve samimi kişiler olarak yalvara yalvara, için için dua etmeyi, azabından korkup rahmetini umarak ona iltica etmeyi öğütler. Duanın adabını da tarif eder bizlere. Dahası "de ki" diye başlayan ayetleriyle bizlere doğrudan bir takım özlü dualar ezberletir ve yüce kitabını işte bu güzel dua örnekleriyle bitirir. İnsanı yeryüzünde başıboş bırakmayacağını bildiren sonsuz güç ve hükümranlık sahibi Rabbimizin kullarına açtığı bir kapıdır dua. Rabbinin davetine uyup bu kapıdan ayrılmayan kul, onunla doğrudan muhatap olmak ve rızasını kazanmakla daha da değerlenirken, bu daveti reddedip kendisini müstani görerek kibirlenen, bu nedenle Rabbine boyun eğmeyen kulsa değersizleşerek azaba layık görülür. O halde devamlı olmalıdır dualarımız. Yalnızca sıkıntılı anlarda değil, refah zamanımızda da varmalıyız Rabbimizin kapısına. Sadece bir şeyler istemek için değil, yüce Allah'ı övmek ve yüceltmek, kendisine duyduğumuz saygıyı ve hayranlığı dile getirmek, şükrümüzü sunmak ve her fırsatta ona yakın olmak için başvurmalıyız duaya. Tıpkı Kur'an'da zikredilen peygamberler ve özellikle sünnetine sarıldığımız Resulullah gibi. Ve yine onun gibi yatarken, kalkarken, yolculuğa çıkarken, yeni bir elbise giyerken, kısacası hayatın her anında Rabbimizi hatırlayarak duayla iç içe yaşamalı, dahası kendimize olduğu kadar başkalarına da dualarımızda yer vermeli ve onların da hayır dualarını almaya özen göstermeliyiz. Kulluğun özü ise dua ve Rabbimizin katında ondan daha kıymetli bir şey yoksa samimi olmalıyız dualarımızda. Kalbimizden geçenin dilimizden dökülenle ahenk içinde olmasını önemsemeliyiz. Zira gönülden gelmeyen, kabulüne inanılmadan, ciddiyetten uzak, gafletle yapılan dualar kulluk bilincini canlı tutmayacağı gibi hak nazarında kabule de şayan değildir. Rabbimizin bizleri kabul olunmayacak duadan ve duasız yaşamaktan koruması niyazıyla.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben çocuklarla oynarken yanıma geldi ve bize selam verdi. Beni bir işe yolladı. Bu yüzden annemin yanına gelmekte geciktim. Geldiğimde annem, neden geç kaldın diye sordu. Peygamber beni bir işe yolladı dedim. Ne için, nasıl bir iş için yolladı deyince, o bir sırdır dedim. Bunun üzerine annem, peygamberin sırrını hiç kimseye söyleme dedi. Enes, ey Sabit, yemin ederim ki eğer bu sırrı birine söyleyecek olsaydım, onu mutlaka sana söylerdim dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 5 vakit namaz, 2 cuma namazı ve 2 Ramazan büyük günahlardan sakınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük günahları temizler.''

Enes'in radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah Teala şöyle buyurdu: "Ey Adem oğlu, sen bana dua edip ricada bulunduğun müddetçe ne kadar olduğuna bakmadan günahlarını bağışlarım. Ey Adem oğlu, günahların yerle gökleri dolduracak kadar olsa da bana istiğfar edersen onları bağışlarım. Ey Adem oğlu, yeryüzü dolusu günahla huzuruma gelsen, şirk koşmadığın sürece ben de seni yeryüzü dolusu mağfiretle bağışlarım."

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Selime oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara, "Mescide yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum, öyle mi?" dedi. "Evet ya Resulallah, bunu istemiştik," dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Selime oğulları, kendi mahallenizde oturun. Atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın," dedi. Ve bu sözünü iki defa tekrarladı.

0: Ümmü Seleme'nin radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kul musibete uğrar da inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'a aidiz ve ona döneceğiz. Allah'ım, başıma gelen bu musibetin ecrini ver ve bana benim için ondan daha hayırlı olanı ihsan buyur derse, Allah Teala ona başına gelen musibetten dolayı hem sevap verir hem de kaybettiğinden daha hayırlısını ihsan eder. Ebu Seleme öldüğünde Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bana söylediği gibi dua ettim. Allah da bana ondan hayırlı olan Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem ihsan etti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uykudan kalkınca dişlerini misvak denilen ağaç dalıyla ovarak temizlerdi. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukların saçının bir kısmının tıraş edilip bir kısmının bırakılmasını yasakladı demiştir. Ebu Atiye radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Mesrukla birlikte Ayşe'nin radıyallahu anha yanına geldik. Mesruk Ayşe'ye şöyle dedi. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabından iki kişi var ki ikisi de iyilik yapmaktan geri kalmıyor. Ama bunlardan biri akşam namazını kılıp iftar etmekte acele ediyor, diğeri ise bunları geciktiriyor. Ayşe radıyallahu anha akşam namazını kılmada ve iftar etmede acele eden kimdir diye sordu. Mesruk, Abdullah bin Mes'ud cevabını verdi. Ayşe radıyallahu anha, Resulullah da böyle yapardı dedi. Ebu Derda'dan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kehf suresinin başından 10 ayet ezberleyen kimse, Deccal'in şerrinden kurtulur buyurdu. Muaz bin Enes el-Cüheni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü imam hutbe verirken cemaatin dizlerini dikerek iki elini kavuşturup oturmasını yasakladı buyurmuştur.
3: Bir gün Muaviye bin el-Hakem Allah Resulü'nün huzuruna gelerek ona şöyle demişti. Ey Allah'ın Resulü! Ben cahiliyeden yeni kurtulmuş biriyim. Allah Teala bize İslam'ı getirdi. Bizden bazı kimseler kahinlere gidiyor. Ne dersiniz? Bu soruya karşılık Hazreti Peygamber ona, sen gitme dedi. Muaviye tekrar sordu. Ey Allah'ın Resulü! Bazılarımız da uğursuzluğa inanıyorlar. Buna ne dersiniz? Resul-i Ekrem ise bu onların içlerinden geçen bir düşüncedir. Bu düşünce onları sakın işlerinden alıkoymasın.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Enerrahman ve hiyerrahim şakaktu leha ismen min ismi. Men vasalaha vasaltu ve men kata'aha batattu.
0: Ben Rahmanım. Akrabalığı ben var ettim. İsimlerimden birini ona verdim. Yakınlarıyla ilgilenip akrabalığın hakkını verene lütufta bulunurum. Akrabasıyla ilişkisini kesenden ben de rahmetimi keserim. Bir ucu Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'a uzanan Sıla-i Rahim, son derece kıymetli ve anlamlı olan akrabalık ilişkilerindendir. Rabbimizin merhametine mazhar olmanın yolu, akrabalarla olan ilişkileri sürdürmekten geçmektedir. Zira Cenab-ı Hakk'ın akraba ile olan irtibatı kesen kullarından rahmetini esirgeyeceği ikazı bu gerçeğe işaret etmektedir. Sevgili Peygamberimiz de akrabalarla irtibatı devam ettirmenin Allah'a imanın gereği olduğunu buyururken, onlarla ilişkiyi kesenlerin de cennetten mahrum kalacağını ifade ederek akrabalarla olan ilişkilerin ahiretteki sonucuna dikkatleri çekmektedir. Akraba ilişkilerinin sürdürülmesinin insanın hayatında berekete vesile olacağını ifade eden Peygamber Efendimiz, kim rızkının bollaştırılmasını yahut ecelinin geciktirilmesini arzu ederse akrabayla irtibatını sürdürsün buyurmaktadır. Allah Resulü bu bereketin akrabaya yapılacak infakta da var olduğunu ifade ederek, yoksula bir şey vermek sadakadır. Akrabaya bir şey vermenin ise iki sevabı vardır. Birisi sadaka sevabı, diğeri de akrabayı görüp gözetme sevabıdır buyurmaktadır. Bazen akrabalar farklı sebeplerden dolayı irtibatı koparma kararı alabilir. Oysa Peygamber Efendimiz akraba ilişkilerinde en büyük erdemin iyilik yapmayana iyilikte bulunmak olduğunu ifade ederek şöyle buyurdu.

0: buyurmaktadır. Akrabalık ilişkilerini koruyan, akrabasından gördüğü iyiliğe iyilikle karşılık veren kimse değil. Akrabası kendisine iyiliği kestiğinde dahi onlara iyilik yapandır. Bu erdemli davranışı gösteren kimselere de Allah'ın yardımcı olacağını bildirmiştir. Akrabalarla ilişkileri devam ettirmenin, Allah'ın ve Resulünün emirleri arasında yer aldığı bilinciyle hareket etmek, onlardan ilgiyi eksik etmemek gerekir. Aradaki küçük sıkıntılar, ufak anlaşmazlıklar, büyüyüp kangren haline gelmesine izin verilmeden çözülmelidir. Akraba ile ilişkiyi koparmanın ve onlara kötü davranmanın büyük günahlardan olduğu da unutulmamalıdır.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarık.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu ve tüm güzellikleri sizlere olsun kıymetli kardeşlerim. Bugünkü hadis-i şerhi sohbetinde Abdullah İbni Büsur radıyallahu anh'ten nakledilen bir hadis-i şerifi sizlerle paylaşacağım. An Abdullah İbni Büsrin radıyallahu anh أن أعرابيا قال يا رسول الله من خير الناس قال صلى الله عليه وسلم من طال عمره وحسن عمله. Kıymetli kardeşlerim, bu rivayette Abdullah bin Büsur radıyallahu anh bir bedevinin, bir Arabi'nin sevgili Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a gelerek "Ey Allah'ın peygamberi, hangi insanlar daha hayırlıdır?" diye sorduğunda sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatü vesselam şu cevabı vermiştir: ömrü uzun olup ameli güzel olanlar, diye cevap vermiştir. Kıymetli kardeşlerim, ömür nimeti, hayat nimeti bize bahşedilen en önemli nimetlerden bir tanesidir. Yüce Rabbimiz bize verilen nimetlerin ne kadar sayısız ve değerli, kıymetli olduğunu birçok ayet-i kerimede ifade etmiştir. Ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız bitiremezsiniz. İşte doğduğumuz günden beri üzerimize taşıdığımız hayat emaneti, ruhumuzla birlikte bedenimizi bütünleştiren bu güzel emanet, Yüce Rabbimizin bize sunduğu en büyük emanetlerden bir tanesidir. Şu halde bu emaneti uzun yıllar değerlendirebilmek için bedenimizin sağlıklı olması, boş vakitlerimizi düzenli, intizamlı bir şekilde kullanabilmemiz ve güzel amellerle bezeyebilmemiz gerekmektedir. Şayet hayatımızı güzel amellerle bezer ve bu dünyadan göçerken bu dünyada hoş bir sada bırakabilirsek, biz doğarken bizim için gülen insanlar arkamızdan ağlayacaklardır. Bizim Rabbimize kavuştuğumuz günün Mevlana'nın deyimiyle düğün gecesi gibi olabilmesi için hayatımızın hep böyle güzel amellerle, güzel işlerle tezeyyün edilmesi gerekir. Yüce Rabbimiz hiçbir zaman, değerli kardeşlerim, bizim suretimize bakmaz, malımıza, mülkümüze bakmaz. O sadece kalplerimize ve bizim yaptığımız güzel amellerimize bakar kıymetli kardeşlerim. Öyle bir dönemden geçiyoruz ki Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir müminin, bir insanın mümin olarak sabahlayacağı, akşama da kafir olarak çıkabileceği, kafir olarak sabahlayabileceği, akşama da mümin olarak çıkabileceği dönemlerin geleceğini, dinini dünyalıklarla değişebileceğini Efendimiz aleyhissalatü vesselam ifade etmiş ve bu nedenle demiş ki "Badiru bil amel as-saliha." Salih ameller işlemeye acele edin, salih ameller işleme noktasında gerekli özeni gösterin diye bizlere tavsiyede bulunmuştur kıymetli kardeşlerim. Birçok ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz imanla salih ameli birlikte zikretmiştir. Örneğin Bakara suresinin 82. ayetinde وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. İşte bakın, cennete gitmenin yolunu bu ayet çok net bir şekilde, hatta cennette ebedi kalmanın yolunu iman edip salih amel işleyenler cennetin ashabı olacaklardır buyurmuştur. 277. ayete baktığımızda şüphesiz iman edip salih amel işleyen, namazını dosdoğru kılan ve zekatı verenlerin mükafatları Rableri katındandır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzunda olmayacaklardır. Birçok ayette zaten bunu görüyoruz kıymetli kardeşlerim. Lahum ecruhum inde rabbihim ve la havfun aleyhim ve la hum yahsenun. Evet, onlara hiçbir korku yok ve onlar hüzünlenmeyecekler, üzülmeyeceklerdir. Bir başka ayette iman edip salih amel isteyenler ise içinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları cennetlere koyacağız. Onlara orada tertemiz eşler var. Onları gölgeler altında bulunduracağız diyor. Nisa suresinin 124. ayetinde de mümin olarak erkek veya kadın her kim salih ameller işlerse işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar. Yani ayet-i kerime kıymetli kardeşlerim bizim asla zerre miktarı haksızlığa uğratılmayacağımızı ifade ediyor.
Kim zerre miktarı hayır işlerse mutlaka karşılığında onu görecek. Kim zerre miktarı şer işler ise karşılığında onu görecek kıymetli kardeşlerim. Bizler bu dünya hayatında yaptığımız her iyiliğin karşılığını göreceğiz. Hatta her iyilik yaptığımız kötülükleri yok edecek, ortadan kaldıracak, silecek kıymetli kardeşlerim. Bize düşen vazife güzel amellere devam ederek abdestimizde, namazımızda, haccımızda, İslam'a girmek bile inançsız kişiler için özellikle altını çizerek söylüyorum. El İslamu yecubbu ma gablehu. İslam'a girdikten sonra öncekileri silip süpürür götürür. Önceden hiçbir şey olmamış gibi hayatınıza devam edersiniz. Tövbe tecubbu ma gableh. Tövbe de öncekileri silip süpürür. Öncesinde hiçbir şey bırakmaz. Anneden doğmuş gibi yapar. Hac böyledir. Hac ibadet yaptığınız zaman öncekileri silip süpürür götürür. Anneden doğduğunuz günkü gibi tertemiz dönersiniz. Örneğin Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kim hac eder, orada herhangi bir günaha, kavgaya vesaireye bulaşmadan ibadetlerini tamamlayarak dönecek olursa vatanına doğduğu günkü gibi tertemiz olur diyor. Namaz da böyledir kıymetli kardeşlerim. Zekat da bizi temizler, ruhumuzu temizler, bedenimizi temizler. Nisa suresinin 173. ayette Yüce Rabbimiz bakın ne buyuruyor. İman edip salih ameller işleyenlere gelince Allah onların mükafatlarını eksiksiz ödeyecek ve lütfundan onlara daha da fazlasını verecektir. Allah'a kulluk etmekten çekinenlere ve büyüklük tasdik

yaşayanlara gelince Allah onları elem dolu bir azaba uğratacaktır ve onlar kendilerine Allah'tan başka bir dost ve yardımcı da bulamayacaklardır. Değerli kardeşlerim, Maide suresinin 9. ayetinde de bakınız Yüce Rabbimiz وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرًا وَاَجْرٌ عَظ۪يمٌ Allah iman edip salih ameller işleyenler hakkında onlar için bir bağışlama ve büyük bir mükafat vardır diye vaatte bulunmuştur diyor. Kıymetli kardeşlerim, Maide suresinin 93. ayetinde Yüce Rabbimiz iman edip salih ameller işleyenlere Allah'a karşı gelmekten sakındıkları, iman ettikleri ve salih amel işledikleri, sonra Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve iman ettikleri, sonra yine Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve iyilik ettikleri takdirde daha önce tatmış olduklarından dolayı bir günah yoktur. Allah iyilik edenleri sever buyurmuştur. Gördüğünüz gibi hep böyle iman edip salih amel işleyenler diye Yüce Rabbimiz başlıyor cümleye ve onlara cennet var, bağışlanma var, mağfiret var buyurmaktadır. Onlara korku yok, onlara hüzünlenme yok. İşte Araf suresinin 42. ayetinde iman edip salih ameller işleyenlere gelince ki biz kişiye ancak gücünün yettiğini yükleriz. İşte onlar cennetliklerdir, onlar orada ebedi kalıcılardır. Yunus suresinin 4. ayeti yine aynı şekilde hepinizin dönüşü ancak onadır. Allah bunu bir gerçek olarak vaat etmiştir. Şüphesiz o başlangıçta yaratmayı yapar, sonra iman edip salih ameller işleyenleri adaletle mükafatlandırmak için onu yaratmayı tekrar eder. Kafirlere gelince inkar etmekte olduklarından dolayı onlar için kaynar sudan bir içki ve elem dolu bir azap vardır buyurmuştur. Rahat suresinin 29. ayette inanan ve salih amel işleyenler için mutluluk ve güzel bir dönüş yeri vardır. Tuğbe lehum diyor Yüce Rabbimiz ve hasune me'ab, ne mutlu onlara, dönüş yeri de ne kadar güzel olacaktır onlar için. Kıymetli kardeşlerim, İbrahim suresinin 23. ayetinde inanan ve salih amel işleyenler Rablerinin izniyle ebedi kalacakları ve içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokulacaktır. Oradaki esenlik dilekleri de selamdır. Evet, birbirlerine selamun aleyküm diye selam verecekler, birbirleriyle selamlaşacaklar. Kehf suresinin 30. ayetine baktığımızda gerçek şu ki iman edip iyi işler yapanlara gelince elbette biz iyi iş yapanların ecrini asla zayi etmeyeceğiz buyuruyor. 88. ayette de her kim de iman eder ve salih amel işlerse ona mükafat olarak daha güzeli var. Üstelik ona emrimizden kolay olanı söyleyeceğiz. Böyle ayetleri sıralamamız mümkün değerli kardeşlerim. Bu ayetler bize şunu gösteriyor. Rabbimiz iman edip salih amel işlediğimiz takdirde altından ırmaklar akan güzel cennetlerine koyacak, cemalini gösterecek ve orada hiçbir korku, hiçbir endişe, hiçbir tasanın olmadığı o günde bize ne mutlu denilecek, birbirimize selam ve esenlik içinde birbirimizi hoş bir şekilde orada ağırlayacağız. Kıymetli kardeşlerim, 17 yaşında İslam'ı seçen ve ilk Müslümanlardan olan Sa'd bin Ebu Vakkas'ı hepiniz bilirsiniz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın anam babam sana feda olsun ey Sa'd, irmi ya Sa'd, at bugün okları dediği Uhud günü işte Sa'd bin Ebu Vakkas Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili bir hatırasını bize şöyle anlatmaktadır. Veda haccı senesi hastalığımın artması üzerine diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam beni ziyarete geldi. Ona ya Resulallah, gördüğün gibi hastalığım arttı. Ben mal sahibiyim. Bir kızımdan başka da varisim yok. Malımın 1/3'ünü sadaka olarak verebilir miyim dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hayır buyurdular. Yarısını sadaka olarak vereyim mi dedim diyor. Hayır diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 1/3 olabilir, hatta 1/3 bile çoktur diyor. Kıymetli kardeşlerim, varislerini zengin bırakman
insanlara el açan fakirler

olarak bırakmandan daha iyidir. Allah'ın rızasını kazanmak için vereceğin her nafaka, hatta eşinin ağzına koyacağın her lokma sana sevap kazandırır buyurdu. Ya Resulallah dedi, arkadaşlarım seninle Mekke'ye gidecekler, ben de geride mi kalacağım dedim. Resulullah aleyhissalatü vesselam bakın şu cevap verdiler. Sen geride bırakılmayacaksın. Daha çok salih ameller işleyeceksin ve derecen de yükselecek bu güzel amellerle. Umulur ki sen hayatta bırakılacaksın ve bazı topluluklar senden yararlanacak. Diğer bir kısmı düşmanların da senden zarar görecekler diyerek Efendimiz aleyhissalatü vesselam Sa'd bin Ebi Vakkas'ın gönlünü almış. O hasta halinde ona moral vermişti. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın verdiği moral kuru bir moral asla değildi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu umut ve temennisi gerçekleşti. Mekke'de Efendimiz aleyhissalatü vesselamın verdiği bu haber üzerine vefat etmeyeceğini anladı. Sa'd bin Ebi Vakkas Hicri 55. seneye kadar yaşadı. Nice ameller yaptı, faydalı işler yaptı, derecesini yükseltti. Bedir'de, Uhud Savaşı'nda çok aktif rol oynadı. Büyük bir komutan oldu. Askeri bir deha olarak Kadisiye'de Sasanileri hezimete uğrattı ve Medain şehrini fethetti. Ele geçirilen Irak topraklarında Müslümanları teşkilatlandırdı ve Kufe gibi ilim, irfan şehri, kültür şehrini kurdu. Evet kıymetli kardeşlerim, o burada saydığımız o güzel ameller, salih ameller işte cennette onun, ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cennetle müjdelediği kişilerden bir tanesidir. Güzel amelleri cennette onun nuru olacaktır da. Onun için sizlerden istirhamım kıymetli kardeşlerim, hangi güzel amel, hangi güzel iş olursa onun yanında yer alın. Ne kadar kötü, şeytani ameller varsa ondan uzak kalın, uzaklaşın. Kıymetli kardeşlerim, ayet çok net. Te'avenu alel birri ve takva ve la te'avenu alel ismi vel udvan. Bir, yani erdem, iyilik, takva hususunda birbirinizle yardımlaşın. Ancak düşmanlık ve günah hakkında asla birbirinize destek olmayın. Münkeri gördüğünüz yerde gücünüz yetiyorsa elinizle, buna gücünüz yetmiyorsa dilinizle, buna da gücünüz yetmiyorsa kalbinizle en azından buğz ederek mücadelenize devam edin. Salih ameller çok çeşitli. Bize sunulan imkanlar çok çeşitli. Zamanımızı çok iyi değerlendirelim. Feize ferâte fensab buyuruyor Yüce Rabbimiz. Bir işi bitirdiğimizde hemen diğerine sarılalım ve bu dünyada hayırlar mücadelesinde en ön safta yer alarak اَسَّابِكُونَ الْاَوَّلُونَ önde gidenlerden, yarışı kazananlardan ve ilklerden olalım ki cennette de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte cennete girenler arasında yerimizi almış olalım. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi salih amellerinizle baş başa bırakıyor ve yine sizlere dua ediyor. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve bereketiyle selamlıyorum. Her birinize Yüce Rabbim sıhhat afiyetle salih ameller işlemeyi ve geride de salih zürriyetler bırakmayı nasip eylesin, lütfeylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu kıymetli kardeşlerim.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Odamın girişine resimli bir örtü asmıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden dönünce bunu gördü. Benzi attı, perdeyi çekip yırttı ve şöyle dedi: "Ey Ayşe, kıyamet günü Allah'ın nezdinde en çok azap çekecekler, Allah'ın yaratıklarını resmederek ona benzemeye çalışanlardır." Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Başına gelen bir musibetten dolayı hiç kimse ölümü istemesin. Mutlaka bir şey istemek durumunda ise, Allah'ım, benim için yaşamak hayırlı ise beni yaşat, ölüm hayırlı ise canımı al" desin. Müminlerin annesi Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıkarken şöyle derdi: "Allah'ın adıyla, Allah'a tevekkül ederim. Allah'ım, doğru yoldan sapmaktan veya saptırılmaktan, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, saygısızlık etmekten veya saygısızlığa uğramaktan sana sığınırım."

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlıktaki hangi davranış daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yemek yedirmen, tanıdığına ve tanımadığına selam vermen buyurdu.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Nasıl zevk ve safaya yönelirim ki? İsrafil sur ağzında ne zaman üfüreceğine ilişkin emir beklemektedir. Emir alır almaz üfürecektir. Yerde ve gökteki varlıklar hep ölecektir. Bu haber, kıyametin yakın olduğu haberi ashaba çok ağır gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hasbunallahu ve ni'mel vekil, Allah bize yeter, O ne güzel vekildir deyin buyurdu.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü bir

0: Biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Sakif kabilesinden Evs bin Huzeyfe radıyallahu anh arkadaşlarıyla birlikte Medine'de Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem misafir oldukları günleri şöyle anlatır. Allah Resulü yatsı namazından sonra yanımıza gelir ve bize Mekke'de çektiği sıkıntıları anlatırdı. Der ve şöyle devam eder. Bir gece yanımıza biraz geç geldi. Yanımıza gelmekte gecikmenizin sebebi nedir ya Resulallah? Deyince, Kur'an'da her gün okuduğum kadarını hizbimi bitirmeden çıkmak istemedim, buyurdu. Sabah olunca bu konuyu sahabilere sorduk. Onlar, biz Kur'an'ı 3 sure, 5 sure, 7 sure, 9 sure, 11 sure, 13 sure şeklinde hiziplere, bölümlere ayırıyoruz. Mufassal surelerin hizbi de Kaf suresinden başlayıp sonuna kadardır, dediler.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

abdest tazelemenin faziletinden dolayı kimi sahabiler her namaz için abdest almaya özen göstermişlerdi. Onlardan birisi de Abdullah bin Ömer'di. Abdullah bin Ömer'e bunun sebebi sorulduğunda, "Ben sabah namazı için abdest alsaydım, abdestim bozulmadıkça onunla günlük bütün namazları kılabilirdim. Lakin Resulullah'ın kim abdest üzerine abdest alırsa kendisi için 10 hasene vardır buyurduğunu işittim ve bunun sevabını arzuladığım için bu şekilde abdest aldım," diye cevap vermişti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, öğle namazı vaktidir. Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Şaşa'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Ebu Hureyre ile birlikte mecliste oturuyorduk. Derken müezzin ezan okudu. Bir adam namazdan evvel kalkıp yürümeye başladı. Mescitten çıkıncaya kadar Ebu Hureyre onu gözüyle takip etti. Sonra da bu adam Ebu Kasım'a sallallahu aleyhi ve sellem isyan etti dedi. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın rızasıyla sadece cennet istenir. İbn-i Mesud'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: doğru sözlülük iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalansa kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalancılık yapa yapa nihayet Allah katında yalancı olarak tescillenir.

Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayda 3 gün oruç tutacaksan ayın 13'ü, 14'ü, 15. günlerinde tut buyurdu.

Amr bin As radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim demiştir. Hakim içtihat eder de doğru hüküm verirse iki sevap, hata ederse içtihadından dolayı bir sevap alır.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ederse komşusuna iyilik etsin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Vasile bin Eska radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın namazını kıldırdıktan sonra şöyle buyurduğunu işittim. Allah'ım, filan oğlu filan senin himayendedir. Onu kabrin fitnesinden ve cehennem azabından koru. Çünkü sen ahdinde duran ve hamde layık olansın. Allah'ım, onu bağışla ve ona merhamet et. Şüphesiz sen çok bağışlayan ve çok merhamet edensin. Ebu Said ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Müslümanın vücuduna batan bir dikene varıncaya kadar meşakkat, hastalık, endişe, keder, acı ve kaygı gibi musibetleri onun günahlarına kefaret kılar.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: benden önce Allah tarafından bir topluma gönderilen her peygamberin sünnetine sarılan ve emirlerine uyan sadık ashabı ve havarileri vardı. Sonra bunların ardından yapmadıkları işleri dile getiren, emredilmedikleri işleri yapan kimseler geldi. Böyleleriyle, eliyle mücadele eden kimse mü'mindir. Diliyle mücadele eden mü'mindir. Kalbiyle mücadele eden de mü'mindir. Bunun ötesinde ise artık hardal tanesi kadar bile iman yoktur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanın her eklemi için her gün vermesi gereken bir sadaka borcu vardır. İki kimse arasında adaletle hükmetmen sadakadır. Bineğine binmesi için bir kimseye yardım etmen yahut yükünü yüklemen sadakadır. Güzel, iyi söz sadakadır. Namaza giderken atılan her adım sadakadır. İnsanlara sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırman da sadakadır.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala dünyada mümin bir kulumun sevdiğini aldığımda o bu musibetin ecrini benden sabır ve teslimiyetle beklerse mükafatı ancak cennettir buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Sevban'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman, hasta bir Müslüman kardeşini ziyaret ettiğinde ziyaretini tamamlayıp geri dönünceye kadar sanki cennet hurfesi topluyormuş gibi olur. Ya Resulallah, cennet hurfesi nedir denilince zamanı geldiğinde ağaçtan toplanan meyvedir cevabını vermiştir.

Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz namaz kıldığı yerde abdestini bozmadan oturduğu müddetçe melekler ona Allah'ım o kimseyi bağışla, Allah'ım ona merhamet et diye dua ederler. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kabrimi bayram yerine çevirmeyin. Bana salavat getirin. Nerede olursanız olun salat ve selamlarınız bana ulaşır. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte öğle namazının farzından önce ve sonra ikişer rekat sünnet kıldım. Ebu Ubeyd'in kızı Safiye'nin Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarının bazılarından rivayetine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Arrafa yani kayıp ya da çalıntının yerini haber veren kimseye bir şey sorup da onu tasdik eden kimsenin 40 gün namazı kabul olunmaz buyurdu.

Ebu İshak'ın naklettiğine göre bir kişi Bera'a gelerek, "Ey Ebu Umare, Huneyn günü savaş alanından kaçtınız mı?" diye sordu. Bunun üzerine Bera şunları anlattı. "Ben Allah'ın peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem kaçmadığına şahitlik ederim. Lakin silahsız, zırhsız bir grup Müslüman askeri Hevazinlilerin mevkilerine yöneldi. İyi ok atan bir kavim olan Hevazinliler öncü Müslüman askerlerini yoğun bir ok atışına tuttu. Bunun neticesi bu kuvvetler bozguna uğradı ve düşman askerleri Resulullah'a yöneldi. O sırada Ebu Süfyan bin Haris Resulullah'ın katırının yularından tutuyordu. Resulullah katırından indi. "Ben peygamberim. Bunda yalan yok. Ben Abdülmuttalib'in evladıyım. Allah'ım bana yardım et" diyerek dua etti ve zafer diledi. Bera anlatmaya şöyle devam etti. "Vallahi savaş kızıştığında biz düşmandan Resulullah'la korunuyorduk. Bizim en cesurumuz onunla yan yana durabilendi."

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.
1: Müminlerin emiri Ebu Hafs, Ömer bin Hattab, bin Rezah, bin Adi bin Ka'b, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Ameller niyetlere göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah'a ve Resulüne hicret ederse, o gerçekten Allah'a ve Resulüne hicret etmiş olur. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, hicreti hicretine sebep olan şeyedir.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey istendiğinde hayır dediği asla vaki olmamıştır.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına merhamet ettiği için onlara hiç iftar etmeden peş peşe oruç tutmalarını yasakladı. Bunun üzerine onlar, "Ama sen ara vermeden oruç tutuyorsun," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ben sizin gibi değilim. Gece Rabbim bana yedirir ve içirir. Bana yiyip içenlerin gücünü verir," buyurdu.

Ebu İsa Mugire bin Şube'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala size annelerinize itaatsizliği, vermeniz gereken şeyleri vermemeyi, hakkınız olmayan şeyleri almayı, kız çocuklarını diri diri gömmeyi haram kılmıştır. Allah dedikodu yapmanızı, çok soru sormanızı, mallarınızı ziyan etmenizi de çirkin görmüştür.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah aksırmayı sever, esnemeyi sevmez. Biriniz aksırıp elhamdülillah, yüce Allah'a hamdolsun derse, bunu duyan her Müslümanın onu yarhamüke Allah, Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılaması gerekir. Esnemeye gelince, bu hal şeytandandır. Öyleyse birinize esneme geldiği zaman onu önlemeye çalışsın. Zira sizden biri esnediği zaman şeytan ona güler.''

0: asrı saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Burada bazı arkadaşlarım var. Babaları savaşlarda şehit olmuş. Şimdi sen de bir savaşa katılacaksın. Ya sen de dönmezsen?
2: Çok geçmeden Medine'de 3000 kişilik bir ordu hazırlandı. Aralarından birine yapılan haksızlığı kendilerine yapılmış sayan ve kötülüğü engellemek üzere yola çıkan yiğitlerdi bunlar. Ashab-ı kiramın kulaklarında peygamberimizden duydukları son cümleler çınlıyordu. Ölüp de Allah katında hayırlı bir mertebeye erişen kullar içinde şehitten başka hiç kimse kendisine içindekilerle birlikte dünya verilecek olsa bile yeniden dünyaya gelmek istemez. Şehit, şehitliğin ne kadar üstün bir mertebe olduğunu gördüğü için dünyaya dönüp bir kez daha şehit olmayı arzular.
3: Karşımızda küçük bir kabile yok.
4: Buraya niçin? Allah'ın rızasını kazanmak için değil mi? Kaybedersek şehit oluruz. Kazanırsak Resulullah'ın huzuruna yüzümüz ak olarak çıkarız. Her halükarda kazanan biz olacağız.
5: Evet, doğru söylüyorsun. Biz olacağız.
6: Allah'ın bizi şereflendirdiği şu din kuvvetiyle savaşıyoruz. Gidin çarpışın. Bunda muhakkak ki iki iyilikten biri, ya zafer ya da şehitlik vardır.
0: 129. bölüm.
2: Abdullah bin Revaha ince ruhlu, zarif bir insandı. Şiirlerinin güzelliğiyle nam salmıştı. Orduyu savaşmaya cesaretlendirdiği konuşmasından sonra bir köşeye çekildi. Yanındakiler onun kısık sesle devesiyle konuştuğunu duyuyordu.
7: Beni yıllarca taşıdın. Nereye gidersek birlikte gittik. Beni taşıyacağın son mesafe şu önümüzde uzanan yoldur. Bu menzilde de beni taşırsan artık seni başka sefere çıkarmayacağım. Ben herhalde geriye ailemin yanına dönmeyeceğim. Umarım ki şehit olacağım. Pek çok kardeşimi kaybettim. Onlar Allah'a ulaşma konusunda bizi geçtiler. Artık dünyaya dair hiçbir şey göstermiyorum.

0: gözümde değerli değil. Ne hurmalıklar, ne salkım salkım meyve veren bahçeler umrumda. Benim bütün arzum Rabbime kavuşmak. Onun huzuruna şehit olarak çıkmak. Gel, seninle vedalaşalım.
1: Bu vedalaşma etraftakileri duygulandırmıştı. Abdullah bin Revaha komutan olarak ismi zikredilen üçüncü kişiydi. O da şehit olursa aranızdan birini seçin demişti Peygamberimiz. Bu imadan ismi geçenlerin şehit olacağı sonucunu çıkarıyordu herkes. İki ordu Mu'te'de karşılaşmış ve çarpışma başlamıştı. Bu esnada Peygamberimiz de mescidinde ashabıyla birlikte oturuyordu. Derken Peygamberimizin yüzünü bir hüzün kapladı. Arkadaşları durumu fark edip bunun nedenini sorduklarında, orada olmayanların da gelmesini isteyerek minbere çıktı. Peygamberimiz sanki Şam'la arasındaki uzaklık kalkmış da savaş meydanına bakıyormuşçasına anlatmaya başladı. Konuşurken gözyaşları elbisesini ıslatıyordu. Peygamberimiz sözlerine dualarla başladı. Onlar için hayır kapılarının açılmasını Allah'tan dilerim. Gazaya çıkan kardeşlerinizin başına gelenleri size haber vereyim mi? Onlar gittiler ve düşmanla karşılaştılar. Zeyd bin Harise sancağı eline aldı. Şeytan hemen onun yanına geldi. Hayatı ve dünyayı ona sevimli, ölümü de çirkin ve sevimsiz gösterdi. Zeyd ise bu an müminlerin kalplerinde imanı sağlamlaştıracakları bir zamandır. Sense bana dünyayı sevdirmek istiyorsun dedi ve ilerledi. Çarpışmaya girişti ve nihayet şehit oldu. Onun için Allah'tan af ve mağfiret dileyiniz.
2: Zeyd şehit olmuş. Allah şehadetini kabul etsin.
3: Evet, Zeyd şehit oldu ha.
1: Resulullah sonra da şöyle devam etti. O şimdi cennete girdi. Orada koşup duruyor. Sonra sancağı Cafer aldı. Şeytan hemen onun da yanına vardı. Hayatı ve dünyayı ona sevimli, ölümü de çirkin ve sevimsiz göstermek istedi. Cafer ise bu an müminlerin kalplerinde imanı sağlamlaştırma zamanıdır dedi ve ilerledi. Düşman ordusuna saldırdı, çarpıştı ve nihayet o da şehit oldu. Ben onun şehit olduğuna şehadet ederim. Peygamberimiz ağlıyor, ashabı da onunla birlikte ağlıyorlardı. Çok sevdiği amcazadesi Cafer'in kollarının kesilerek şehit edildiğini söyledi. Son derece üzgündü. Peygamberimiz, kardeşiniz için Allah'tan mağfiret dileyiniz. O şehit olarak cennete girdi. Şimdi o cennette yakuttan iki kanatla dilediği gibi uçuyor dedi ve sözlerine şöyle devam etti. Cafer'den sonra sancağı Abdullah bin Revaha aldı. Sonra bir müddet sustu. Ashabın yüzü değişti, sarardı. Abdullah bin Revaha'nın Allah ve Resulünün hoşuna gitmeyecek bir şey yaptığını düşünmeye başladılar.
2: Allah'ım, Abdullah razı olmayacağın bir şekilde huzuruna çıkmış olmasın.
4: Resulullah neden sustu? Mutlaka hoşuna gitmeyen bir şey olmuştur.
1: O sırada Hazreti Abdullah bin Revaha ise sancağı alıp atının üzerinde düşmana doğru ilerlerken bir yandan da serkeş nefsini dize getirmek için uğraşıyordu. Ashabın tedirgin bekleyişi Peygamberimizin sözleriyle sona erdi. Abdullah bin Revaha cesaretini topladı, elinde sancak olduğu halde düşmanlarla çarpıştı ve şehit oldu ve cennete girdi. Onun için de Allah'tan af ve mağfiret dileyiniz buyurdu. Resulullah'ın suskunluğu ashabın ağrına gitmişti. Aralarından biri dayanamayıp sordu.
5: Ya Resulallah, ona ne oldu?
1: Peygamber Efendimiz, kendisi yaralandığı zaman düşmanla çarpışmaktan çekindi. Sonra nefsini kınadı, cesaretini topladı ve şehit oldu. Cennete girdi. Onlar bana cennette altın tahtlar üzerinde gösterildi. Abdullah'ın tahtının arkadaşlarınınkinden daha aşağıda ve eğri olduğunu gördüm. Sebebini sorduğumda, Abdullah çarpışmaya giderken bazı tereddütler geçirmiş, sonra da çarpışmaya gitmişti denildi, dedi. Bunları nakleden Allah

0: Resulünün mübarek gözlerinden inci tanesi gibi yaşlar dökülüyordu. Ardından şimdi sancağı Halid bin Velid aldı. İşte şimdi savaş kızıştı. Ya Rabbi, sen mücahitlere yardım et. Sonra yaşlı gözlerle dergah-ı ilahiye el açıp, Allah'ım, Halid senin kılıçlarından bir kılıçtır. Sen ona zafer ihsan eyle diye dua etti. Halid bin Velid görevi devralıp orduyu komuta etmeye başlamıştı. Çarpışmalar bütün şiddetiyle sürüyor, ancak geceleri göz gözü görmez olduğunda Müslümanlar bir nefes alabiliyordu. Böyle bir gecede Halid bin Velid arkadaşlarıyla istişare ediyordu.
1: Yaralıları savaş meydanından çekebildiniz mi?
2: Evet, pek çok şehidimiz var.
1: Ya Zeyd ve Cafer?
2: Onları da arayıp bulduk. Cafer o haldeydi ki cesedinin ön tarafında 90 küsur ok ve mızrak yarası saydı. Bunların hiçbirisi de arkasında değildi.
3: Ah Cafer, onun gibi bir yiğit bir daha dünyaya gelir mi? Ya Zeyd?
2: Onun da durumu farklı değildi.
3: Biri peygamberimizin amcazadesi, biri evlatlığı. Şehadet haberlerine nasıl üzülecek kim bilir?
2: Allah makamlarını âli eylesin.
3: Amin. Daha fazla kayıp vermemeliyiz. Az sayıdaki bu orduyla taarruza devam etmek makul görünmüyor.
2: Haklısın. 3 kişiye karşı 100 kişi.
3: Bir yolunu bulup askerlerimin selametini sağlamalıyım.
2: Ne yapmayı düşünüyorsun?
3: Sağ kanatta savaşanları sol kanattakilerle, ön saflardakileri de arka saflardakilerle yer değiştireceğim. Böylece Medine'den destek kuvvetler geldiğini düşünecekler. Kısa bir an bile tereddüde düşseler bizim işimizi görür.
2: Savaş taktiklerine güveniyoruz. Seni bunun için komutan seçtik. Nasıl emredersen öyle yaparız.
0: Halid bin Velid sabah olunca tasarladığı gibi güneşin ilk ışıklarıyla taarruza geçti. Müslümanlar var güçleriyle düşman saflarına daldılar. Halid bin Velid'in daha sonra anlattığına göre o gün elinde tam 9 kılıç parçalanmıştı. Düşman askerleri karşılarında farklı simalar görünce Müslümanlara yardım gelmiş olabileceği endişesine kapıldılar. Bunu fırsat bilen Halid bin Velid ani bir hücum yaptıktan sonra hızlı davranarak savaştan çekildi ve askerlerini toparlayıp geri döndü. Halid bin Velid'in düşmanın pençesinden ustalıkla kurtarıp Medine'ye getirdiği askerler bir yıl sonra Tebük seferinde Allah'ın elçisinin kumandasında daha kalabalık bir ordu olarak düşman üzerinde caydırıcı bir etki oluşturacaktı. Ordu Medine'ye gelmiş ve şehadet haberleri yayılmaya başlamıştı. Peygamberimiz amcasının oğlu Hazreti Cafer'in şehadet haberini bizzat vermek üzere onun evine gelmişti. Hazreti Cafer'in hanımı Esma binti Ümeys sabah erkenden kalkmış, onlarca deri tabaklamış, sonra da çocuklarının yemesi için hamur yoğurmuştu ki Resulullah'ın geldiğini gördü.
4: Şu gelen Resulullah değil mi? Evet o. Yanında arkadaşları var. Bu saatte gelmez ama. Yoksa. Allah'ım, korktuklarımıza uğratma. İnşallah şu kalabalığın ardında Cafer vardır. Cafer'i göremiyorum.
0: Peygamberimiz Esma'ya selam verdikten sonra oğullarının nerede olduğunu sordu. Hazreti Esma onları çağırdığı zaman Peygamberimiz onları bağrına bastı, öpüp kokladı ve ağlamaya başladı.
4: Ey Allah'ın Resulü, anam babam sana feda olsun. Neden ağlıyorsun? Niçin oğullarıma yetimlere yaptığın gibi yapıyorsun? Yoksa Cafer'den acı bir haber mi var?
0: Peygamberimiz Hazreti Esma'ya eşinin şehadet haberini verdi.
4: Ah Cafer'im!
0: Peygamberimiz, ey Esma, sakın ağzından uygunsuz sözler çıkmasın ve sakın göğsünü döverek feryat etme, dedi. Resulullah çocukların başını okşarken gözlerinden süzülen yaşlar sakalından damlıyordu. Şöyle dua etti. Ey Allah'ım, Cafer hiç şüphesiz sevabın en güzeline kavuştu. İyi kullarından olanların zürriyetlerine halef olduğun en güzel şeyle ona da halef ol. Peygamberimiz cenaze evine yemek götürülmesini söyledikten sonra Hazreti Cafer'in çocuklarını yanına alarak evine döndü. 3 gün boyunca Peygamberimizin yanında kalan çocuklar o nereye giderse onun yanında oldular. 3. günün sonunda Hazreti Esma'nın yanına gitti ve artık Cafer'e ağlamamalarını tembihleyerek çocukların bakımının kendine ait olduğunu söyledi. Şehit yavrularından biri de Hazreti Zeyd'in küçük kızıydı. Hazreti Cafer'in evinden dönerken Peygamberimizin karşısına çıkan bu yavrucak hıçkırıklar içinde kendini Peygamberimizin kollarına attı.
4: Ey Allah'ın Resulü! Babam! Babam! Babam şehit olmuş!
0: Peygamberimiz de bu hal karşısında kendini tutamayıp ağlamaya başladı. Bu manzara etrafında bulunanları derinden etkilemişti. Peygamberimizin bu kadar içten ağlamasına üzülen sahabileri ona hayretle bakarken onun dilinden şu sözler dökülüyordu. Bu sevenin sevdiğine özlemidir.
5: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Huzeyfe'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, saf ipek ve atlas elbise giymeyi, altın ve gümüş kaptan bir şeyler içmeyi yasakladı ve bunlar dünyada onları kullananların ahirette de sizindir buyurdu. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yollar üzerinde oturmaktan sakının buyurmuştu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, bu bizim için bir gereksinimdir. Zira oralarda oturup konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, madem oralarda oturmaktan vazgeçmiyorsunuz, bari yolun hakkını verin buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, yolun hakkı nedir dediler. Harama bakmamak, gelip geçeni rahatsız etmemek, selam almak, iyiliği teşvik etmek ve kötülüğü engellemektir buyurdu.

0: Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zikrin en faziletlisi la ilahe illallah demektir. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namaz, birinizin kapısı önünde akan ve içinde her gün 5 defa yıkandığı suyu bol bir nehir gibidir buyurmuştur. Kabisa bin Muharik'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kuşun ötmesini, uçmasını uğursuzluk saymak, ufak taşlar atarak veya kum üzerine çizgiler çizerek fal açmak, sihir ve kehanet çeşitlerindendir.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: helal belli, haram da bellidir. İkisi arasında bir takım şüpheli şeyler vardır ki insanların çoğu bunları bilmezler. Her kim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve onurunu tertemiz tutmuş olur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bera bin Azib, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazında Tin suresini okuyuşundan bahsederken, sesi veya okuyuşu ondan daha güzel olan bir kişi duymadım demektedir.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz yemek yediğinde tabağı sıyırmadan veya bir başkasına sıyırtmadan parmaklarını silmesin buyurmuştur.

Ebu Hureyre'nin radiyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah rahmeti 100 parçaya bölmüştür. 99'unu kendi katında tutmuş, bir parçasını da yeryüzüne indirmiştir. İşte bu bir parça ile yaratılmışlar birbirine şefkat eder. Hatta hayvan yavrusunu emzirirken incitirim korkusuyla ayağını bu rahmetle kaldırır. Bir rivayette ise şöyledir: Allah Teala'nın 100 rahmeti vardır. Bunlardan birini cin, insan, hayvanat ve haşerat arasına indirmiştir. Onlar bu yüzden birbirlerine sevgi, şefkat

0: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ailesinden ekmeğine katık yapacağı bir şey istemişti. Sirkeden başka bir şey yok dediler. Resulullah onun getirilmesini istedi ve sirke ne iyi katıktır, sirke ne güzel katıktır diyerek onu yemeye başladı. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere oturdu. Biz de etrafına oturduk ve o benden sonra dünya nimetlerinin ve ziynetlerinin size açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptırmanızdan endişe ediyorum buyurdu. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlıktaki hangi davranış, amel daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah yemek yedirmen, tanıdığın ve tanımadığın herkese selam vermendir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her Ramazan 10 gün itikaf ederdi. Vefat ettiği sene ise 20 gün itikaf etti.

Buhari ve Müslim'in Sahih adlı eserlerinde yer aldığına göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala peruk veya ekleme saç takanlara ve taktıranlara lanet etsin, onları rahmetinden uzak kılsın buyurdu. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah faiz yiyenlere, canlı resmi heykeli yapanlara ve bir yerin sınırını bozanlara, yumurta miğfer çalan hırsıza, anasına babasına lanet edenlere, Allah'tan başkası adına kurban kesenlere lanet etsin buyurmuştur. Ve yine dinde olmayan bir şeyi din adına ortaya atanlar veya bu gibilerini himaye edenler Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğrasın demiştir. Yine Allah'ım, Arap kabilelerinden Allah'a ve Resulüne isyan etmiş olan Ril, Zekvan ve Usayye'ye lanet et demiştir. Bir defada peygamberlerin kabirlerini mescid edinen Yahudilere, kadınlara benzemeye çalışan erkeklerle, erkeklere benzemeye özenen kadınlara lanet olsun demiştir. Hişam bin Hakim bin Hizam'dan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o, Şam'da başlarına zeytinyağı dökülerek güneşin altında tutulan bazı çiftçilere rastlamış ve bu ne hal diye sormuştu. Bunlar arazi vergisi yüzünden cezalandırılıyorlar denilmişti. Bunun üzerine Hişam, şahitlik ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlara dünyada işkence edenlere Allah azap eder buyurdu demişti. Ardından yöneticinin huzuruna çıkarak durumu haber vermiş, o da hemen emretmiş ve serbest bırakılmışlardı.

0: Ebu Said el-Hudri anlatıyor. Bir gün Muaviye radıyallahu anh mescitte bir halka halinde oturan bir grubun yanına varıp onlara ne için toplandınız diye sordu. Allah'ı zikretmek maksadıyla toplandık dediler. Allah aşkına söyleyin, gerçekten sadece bunun için mi toplandınız dedi. Evet, sırf bunun için toplandık dediler. Bunun üzerine Muaviye radıyallahu anh şöyle söyledi. Ben size inanmadığım için yemin etmenizi istiyor değilim. Resulullah'ın yanında benim konumumda olup da benden daha az hadis nakleden kimse yoktur. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından halka halinde toplanmış bir cemaatin yanına geldi ve onlara niçin toplandınız diye sordu. Onlar, bize İslam'ı ihsan buyurmasından dolayı Allah'ı zikretmek ve ona hamd etmek için oturduk dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah aşkına söyleyin, gerçekten sırf bunun için mi toplanıp oturdunuz? Allah'a yemin ederiz ki sırf bunun için toplandık dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, ben size inanmadığım için yemin etmenizi istiyor değilim. Ama bilin ki Cebrail aleyhisselam bana geldi ve yüce Allah'ın sizin ne kadar üstün ve değerli olduğunuzu meleklere gösterdiğini haber verdi buyurdular. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Acele etmediğiniz sürece her birinizin duası kabul olunur. Oysa insan, ben Rabbime dua ettim ama kabul etmedi der.
1: Bedir şehitlerinden Sa'd bin Malik'in oğlu Sehl bin Sa'd'dan rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber, ameller ancak neticelerine göre değerlendirilir buyurmuştur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şaki, bedbaht dışında kimse cehennem ateşine girmez demiş, ey Allah'ın Resulü, şaki kimdir diye sorulunca da, şaki, Allah için hiçbir taatte bulunmayan ve Allah için hiçbir kötülüğü terk etmeyen kimsedir cevabını vermiştir.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme leke eslemt ve bike âment ve aleyke tevekkelt ve ileyke enebt ve bike hasamt ve ileyke hakemt فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت.
2: Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim, senin yardımınla düşmana karşı koydum, senin hükmünle hükmettim. Ya Rabbi, yaptığım ve yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki, öfkeli hallerinde kavarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki, üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla, hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında, bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı, göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ümmü Seleme radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Seleme'nin yanına girdi. O son nefesini vermiş, gözleri açık kalmıştı. Gözlerini kapattı, sonra da ruh kabzolununca göz onu takip eder buyurdu. Bunun üzerine ailesinden bazıları çığlık kopardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendinize sadece hayırla dua edin. Çünkü melekler duanıza amin derler buyurdu ve Allah'ım Ebu Seleme'ye mağfiret et. Derecesini hidayete erenlerin katına yükselt. Geride kalanlar için de izinden yürüyecek hayırlı nesil bırak. Ey alemlerin Rabbi, bizi de onu da bağışla, kabrini genişlet ve aydınlat diye dua etti.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, ey Ademoğlu, infak et ki sana da infak edilsin.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saçı sakalı ağarmış Müslümanlara Kur'an'ın belirlediği sınırları aşmayan ve ondan uzak kalmayan Kur'an hafızlarına, adil hükümdarlara saygı göstermek Allah'a duyulan saygıdan ileri gelir. Ebu Ya'la Şeddat bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Akıllı insan kendini sorgulayan ve ölüm ötesi için çalışandır. Aciz insan ise nefsini çirkin arzularına uyduran ve Allah'tan olmayacak şeyler umandır. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem zemzem verdim, onu ayakta içti.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Talha bin Ubeydullah'tan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğünde şöyle derdi: Allah'ım, hilali üzerimize bereket, iman, esenlik ve İslam'la doğur. Ey hilal, benim Rabbim de senin Rabbin de Allah'tır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz cumayı kıldıktan sonra 4 rekatta sünnet kılsın buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o önünde uzanmış uyuyor olduğu halde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını kılardı. Sıra vitir namazına geldiğinde Hazreti Ayşe'yi uyandırır, o da vitir namazını kılardı.

Şehir bin Havşep'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben Ümmü Seleme'ye radıyallahu anha, ey müminlerin annesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanınızdayken en çok hangi duayı yapardı diye sordum. Ümmü Seleme, peygamber en çok, ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dininin üzerinde sabit kıl diye dua ederdi cevabını verdi.

Enes'ten radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim'in yanına girdiğinde o ruhunu teslim ediyordu. Bunun üzerine Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem gözleri yaşardı. Abdurrahman bin Avf, "Sen de mi ağlıyorsun ya Resulullah?" deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey İbni Avf, bu gördüğün rahmettir." dedi ve gözyaşları birbiri ardınca dökülüverdi. Göz yaşarır, kalp mahzun olur. Biz ancak Rabbimizi razı edecek sözleri söyleriz. "Ey İbrahim, biz senden ayrılmaktan dolayı çok üzgünüz." buyurdu.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. 10 şey fıtrattandır. Bıyıkları kısaltmak, sakal bırakmak, ağzı temizlemek, burnu temizlemek, tırnakları kesmek, bedende bulunan kirleri gidermek, koltuk altını temizlemek, kasık kıllarını temizlemek, suyla taharetlenmek. Ravi şöyle demiştir. Onuncusunu unuttum ama mazmaza yani ağza su verme olabilir.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sizin görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Lakin kalplerinize ve amellerinize bakar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Mekke'de tebliğ yılları, müşriklerle amansız mücadele. 1. Bölüm. Dediler ki, bu ne biçim peygamber ki yemek yer, çarşıda pazarda dolaşır. Ona bir melek indirilseydi de, bu onunla beraber bir uyarıcı olsaydı ya. Furkan Suresi 7. Ayet. Müşrikler, eğer kendilerine bir uyarıcı gelirse, ümmetlerden herhangi birinden daha çok doğru yol üzerinde olacaklarına dair en güçlü şekilde Allah'a yemin etmişlerdi. Fakat onlara bir uyarıcı gelince, bu ancak onların nefretlerini artırdı. Yeryüzünde büyüklük taslamak ve kötü tuzak kurmak için böyle davranıyorlardı. Oysa kötü tuzak ancak sahibini kuşatır. Onlar ancak öncekilere uygulanan kanunu bekliyorlar. Sen Allah'ın kanununda hiçbir değişiklik bulamazsın. Sen Allah'ın kanununda hiçbir sapma bulamazsın. Fatır Suresi 42 ve 43. Ayetler. Kureyş ileri gelenleri Resulullah'ın davetine başlangıçta itiraz etmediler. Ancak ne zaman puta tapmayı eleştiren ayetler nazil olmaya, onların dinleri ayıplanmaya ve ataları akılsızlıkla suçlanmaya başlanınca, onlar Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve davetine yönelik tepkilerini açıkça göstermeye başladılar. Müşrik önderlerinin İslam'a karşı çıkma sebeplerinin başında onların dini kaygıları gelir. Çünkü Mekke müşrikleri atalarından miras aldıkları inanç ve gelenekleri mutlak doğrular kabul ettikleri için hiçbir şekilde bunları terk etmek istemiyorlardı. Bu hususa Kur'an-ı Kerim de işaret eder. Onlara Allah'ın indirdiğine ve Rasul'e gelin denildiği zaman, babalarımızı üzerinde bulduğumuz yol bize yeter derler. Ataları hiçbir şey bilmiyor ve doğru yol üzerinde bulunmuyor iseler de mi? Müşriklerin karşı çıkışına etki eden amiller arasında kin, büyüklük taslama, peygambere uymayı kendilerine yedirememe ve onu küçük görme gibi sebepler de sayılabilir. Zira onlar kendilerini mevki yönünden daha ileri, geniş servet sahibi, nüfuzlu, sözü daha çok dinlenen insanlar olarak görüyorlardı. Mekke müşriklerinin Hazreti Peygamber'in tebliğine tavır alışlarının mühim sebeplerinden biri de onların siyasi ve ekonomik kaygılarıdır. Her şeyden önce onlar inançlarının temeli olan putperestliğin ortadan kalkması durumunda Arap kabileleri nazarında var olan itibarlarının sarsılacağını düşünüyorlardı. Onlar, sizinle beraber doğru yolu tutarsak kendi yurdumuzdan koparılıp çıkarılırız dediler. Biz onları tarafımızdan bir rızık olarak her türlü meyve ve mahsullerin kendisinde toplandığı saygın ve güvenlikli bir yere yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bilmezler. Bu ayete göre Mekkeli liderler, Hazreti Peygamber'e uydukları zaman, kendilerinin ve ülkelerinin imtiyazlarını, menfaat elde ettikleri tüm geleneklerini kaybedeceklerini düşünüyorlardı. Onların geçimleri için gereken gelirlerden, izzet ve şereflerinden mahrum kalacaklarını hesaplıyor, bu sebeple konumlarını muhafaza için tebliğe yüz çeviriyorlardı. Mekke müşriklerinin Hazreti Peygamber'e karşı gelmelerinin temel nedenlerinden biri de Kureyş içinde geçmişe dayanan kabile mücadeleleridir. Haşimoğullarından bir peygamber çıkmasıyla bu soyun kendilerine üstünlük sağlayacağını düşünen rakip kabileler, bütün güçleriyle İslam dininin yayılmasını engellemeye çalışmışlardır. Mekke müşrikleri saydığımız sebeplerle Hazreti Peygamber'in tebliğini engellemek için çok çeşitli yollar denediler. Bunlar sırasıyla onun faaliyetlerini önce görmezden gelip ciddiye almamak, onu yalanlamak, kendisine şairlik, sihirbazlık, kahinlik ve mecnunluk iftirası atmaktır. Onlar bu faaliyetlerini zamanla şiddetlendirmişler, nihayetinde Allah Resulüne suikast düzenleyecek noktaya gelmişlerdir. Mekke müşrikleri öncelikli olarak kendileri gibi bir insanın Allah'tan haber getirmesini bir türlü kabul edememişler, Hazreti Muhammed'e bu işi niçin bir meleğin yapmadığını sorarak onun risaletine itiraz etmişlerdir. Bir de dediler ki, ona açıktan göreceğimiz bir melek indirilse ya, eğer öyle bir melek indirseydik, artık iş bitirilmiş olurdu. Sonra da kendilerine göz açtırılmazdı. Hemen helak edilirlerdi. Ey Muhammed, belki de sen müşriklerin, ona bir hazine indirilseydi veya beraberinde bir melek gelseydi ya demelerinden dolayı sana vahyolunanlardan bir kısmını göz ardı edeceksin ve o yüzden göğsün daralacak. Fakat sen ancak bir uyarıcısın. Allah'sa her şeye vekildir. Eğer doğru söyleyenlerdensen bize melekleri getirsene. Dediler ki, bu ne biçim peygamber ki yemek yer, çarşıda, pazarda dolaşır. Ona bir melek indirilseydi de, bu onunla beraber bir uyarıcı olsaydı ya. Müşrikler zaman zaman Allah Resulü'nü kendilerince zor durumda bırakmak ve bu sayede gerek toplum gerekse inananları nazarında etkisiz hale getirmek için onunla müzakere ve münakaşaya girişmişlerdir. Onlar Hazreti Peygamber'i yanlarına çağırmışlar, sözlerinin başında onu kavmi bölmek, atalarının dinlerini hakaret etmek ve onları sefihlikle vasıflandırmak gibi faaliyetlere girmekle suçlamışlar, bunun ardından da kendisine bazı dünyevi teklifler sunarak tebliğ faaliyetini durdurmasını istemişlerdir. Fakat Resulullah onların isteklerinin hiçbirini kabul etmemiş, gayesinin insanları Allah'ın birliğine çağırmaktan başka bir şey olmadığını tekrarlamıştır. Resulullah'tan bekledikleri cevabı alamayan müşrikler, bu defa ondan çeşitli mucizeler ortaya koymasını talep etmişlerdir. Dediler ki, yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça, yahut senin hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olup, aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtmadıkça, yahut iddia ettiğin gibi gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmedikçe, yahut Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmedikçe, yahut altından bir evin olmadıkça ya da göğe çıkmadıkça sana asla inanmayacağız. Bize gökten okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıktığına da inanacak değiliz. Kur'an'da bu ve benzeri itirazlara şöyle cevap verilmiştir. De ki, yeryüzünde dolaşanlar melek olsaydı, biz de onlara gökten peygamber olarak bir melek gönderirdik. Biz onlara melekleri de indirseydik, kendileriyle ölüler de konuşsaydı ve her şeyi karşılarında hakikatin şahitleri olarak toplasaydık, Allah dilemedikçe yine de iman edecek değillerdi. Fakat onların çoğu bilmiyorlar. Mekke müşrikleri bazen de kendi soru ve istekleriyle yetinmeyip cevaplayamayacağını düşündükleri sualler yöneltebilmek ve yardım almak için Medine Yahudilerine elçiler göndermişlerdir. Nitekim bu amaçla Medine'ye ulaşan Nadr bin Haris ile Ukbe bin Ebu Muayit, Yahudi bilginlerinden bazı sorular alarak geri dönmüşlerdir. Yahudiler, yanlarına gelen elçilere şayet sorulara cevap verebilirse, onun bir peygamber olduğunu, veremediği takdirde de bir sahtekar sayılması gerektiğini söylemişlerdi. Kureyş temsilcileri Medine'den dönüp Hazreti Peygamber'le bir araya geldiklerinde ona Yahudilerden aldıkları taktikle Ashab-ı Kehf, Zülkarneyn ve Ruh hakkında sorular sormuşlardır. Bunların tamamına Kur'an ayetleriyle açık cevaplar verilmiş olmakla birlikte müşrikler yine de Resulullah'ın peygamberliğini tasdike yanaşmamışlardır. Tebliğ faaliyetlerine karşı gerçekleştirdikleri bütün engelleme çabalarına rağmen Hazreti Peygamber'in Mekke'de desteğinin daha da artmaya başladığını gören Kureyşliler, münazara ve münakaşanın yanında ona karşı alay ve iftira yolunu da takip etmeye başladılar. Bu amaçla Hazreti Peygamber'le karşılaştıklarında, işte Abdülmuttalib oğullarının kendisiyle gökten konuşulan oğlu demek suretiyle onunla alay ettiler. Onlar arasında bulunan Esved bin Abdi Yevuz, ne zaman Allah Resulü ile bir araya gelse kendisine "Bugün yukarıyla konuştun mu ey Muhammed?" sorusunu sormuştur. İnkar edenler seni gördükleri zaman ancak alaya alırlar. "Bu mu ilahlarınızı diline dolayan?" derler. Halbuki kendileri Rahman'ın kitabını inkar ediyorlar. Onlar seni görünce ancak eğlenceye alırlar. "Allah'ın peygamber olarak gönderdiği adam bu mu? biz ilahlarımıza sımsıkı sarılmasaydık, neredeyse bizi ilahlarımızdan uzaklaştıracaktı derler. Hazreti Peygamberle istihza edenlerin alışkanlık haline gelen davranışları ise, onu gördüklerinde birbirlerine kaş göz işareti yaparak karşılıklı gülüşmektir. Bu hareketleri en fazla yapan müşrik liderler Ümeyye bin Halef'tir. Onun tavırları dolayısıyla Hümeze suresi nazil olmuştur. Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretleriyle alay eden kişinin vay haline. O malının kendisini ebedileştireceğini sanır. Hayır, andolsun ki o Hutame'ye atılacaktır. Hutame'nin ne olduğunu sen ne bileceksin? O, Allah'ın yüreklere işleyen tutuşturulmuş ateşidir. Şüphesiz uzatılmış direklere bağlı oldukları halde ateş onların üzerine kapatılacaktır. Mekke müşriklerinden As bin Vail, erkek çocuklarının yaşamaması sebebiyle Allah Resulüne soyu kesik anlamına gelen ebter nitelemesini yakıştırmaya kalkışmıştır. Kısa süre sonra gelen Kevser suresiyle adı geçen müşriye anında ilahi cevap verilmiştir. Şüphesiz biz sana Kevser'i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu sana buğz eden, soyu kesik olanın ta kendisidir. Kureyşliler, Hazreti Peygamber'le alay etmeyle birlikte ona iftira atmaktan da geri kalmadılar. Nitekim onlar, İslam dininin ilahi meşruiyetini tartışılır hale getirmek için tebliğ ettiği vahyi Allah'tan değil, Rahman adındaki bir insandan aldığını iddia etmeye başladılar. Hatta iftiralarını Kur'an'ın ilahi kaynaklı değil, şeytanın sözleri olduğunu iddia edecek kadar ileri götürdüler. Müşriklerin bu iftiralarına vahiy ile gelen cevap gecikmedi. Şüphesiz Kur'an, alemlerin Rabbinin indirmesidir. Ey Muhammed! Apaçık Arapça diliyle uyaranlardan olman için onu senin kalbine Cebrail indirmiştir. O daha öncekilerin kitabında da zikredilmiştir. Kur'an'ı şeytanlar indirmemiştir. Zaten bu onların harcı değildir. Buna güçleri de yetmez. Çünkü onlar vahyi işitmekten uzaklaştırılmışlardır. Şeytanların kime indiğini size haber vereyim mi? De ki, onlar günahkar iftiracıların hepsine iner. Bunlar şeytanlara kulak verirler, çoğu da yalancıdırlar. İlahi mesajın meşruluğu konusunda insanların zihinlerinde tereddüt meydana getirmeye çalışan müşrikler, bunun ikinci adımı olarak Hazreti Peygamber'i kâhin, mecnun, deli veya şair olmakla itham etmişlerdir. Nitekim müşrik ileri gelenlerinden Velid bin Muire, bir gün Kureyşlileri etrafında toplamış ve onlardan Hazreti Peygamber'i Mekke'ye hac niyetiyle gelen insanlardan nasıl uzak tutacakları konusunda görüş belirtmelerini istemiştir. Oradakiler Hazreti Peygamber hakkında kâhin, mecnun, şair diyerek menfi propaganda yapılması gerektiğini söylemişlerdir. Toplantı neticesinde Resulullah için kişiyle kabileyi, karıyla kocayı, babayla oğlunu, kardeşle kardeşi birbirinden ayıran sahir, sihirbaz sıfatını kullanmaya karar vermişler. Oradan ayrıldıktan sonra da insanların toplantı yerlerine giderek bu planı uygulamaya, onun bir sihirbaz olduğu iftirasını yaymaya başlamışlardır. Kafirler kendilerine içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler: "Bu yalancı bir sihirbazdır. İlahları bir tek ilah mı yaptı? Gerçekten bu çok tuhaf bir şey." İçlerinden ileri gelenler, "Gidin ilahlarınıza tapmaya devam edin. İşte bu istenen şeydir. Biz bunu son dinde, en son dini inanışlarda duymadık. Bu ancak bir uydurmadır. O zikir, Kur'an içimizden ona mı indirildi?" diyerek kalkıp gittiler. Hayır, onlar benim zikrimden şüphe içindedirler. Hayır, henüz azabımı tatmadılar. Bu iddialar karşısında Kur'an, onların Hazreti Peygamber hakkındaki sihirbazlık, delilik ve şairlik iddialarını mutlak surette reddetmiştir. Ey Muhammed! Sen Rabbinin nimetine nail olmuş bir kimsesin, deli değilsin. Kur'an, şerefli bir elçinin getirdiği bir sözdür. O, şair sözü değildir. Ne az inanıyorsunuz. Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmaz da. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır. Mekke müşrikleri Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ faaliyetini münazara, alay ve iftiralarıyla engelleyemeyeceklerini fark ettikleri zaman taktik değiştirerek bir takım dünyevi menfaat vaadiyle onu davasından vazgeçirmeye çalıştılar. Bu görevi Mekke reisleri adına Utbe bin Rebi'a üstlendi. Utbe, Resulullah'a giderek önce onun toplumdaki saygınlığından ve şerefinden bahsetti, ardından tüm bu olumlu özelliklerine rağmen kendisinin Mekke'nin bütünlüğünü parçalayıp halkı birbirine düşürdüğünü söyledikten sonra yaptıklarından vazgeçmesi durumunda kendisine Mekke'nin reisi veya en zengin kişisi olma imkanı verileceğini bildirdi. Ancak Resul-i Ekrem teklifi kesin bir dille reddetti. Benzer öneriler daha sonra bütün müşriklerin ortak bir toplantısı sırasında Resulullah'a tekrar iletilmiş, hatta onlar maddi tekliflerinin yanında güya ona yardımcı olma adına şayet cinlerin tasallutuna uğramışsa, tüm mallarını harcama pahasına kendisini tedavi ettirebileceklerini dile getirmişlerdir. Allah Resulü ise onlara kendisinin hasta olmadığını, niyetinin dünya malı elde etmek değil, sadece insanları Allah'ın birliğine çağırmak olduğunu tekrarlamıştır. Müşrikler dünyevi bir takım menfaat vaadiyle Hazreti Peygamber'i davasından vazgeçiremeyeceklerini anladıklarında son çare olarak ona dinlerini birleştirme önerisiyle gelmişler. Biz senin ibadet ettiğine ibadet edelim, sen de bizim ibadet ettiğimiz putlara tap diyerek inanç ortaklığına çağırmışlardır. Bu teklife karşılık ilahi cevap şu şekilde verilmiştir. De ki, ey kafirler, ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmam. Siz de benim taptığıma tapmıyorsunuz. Ben sizin taptıklarınıza asla tapacak değilim. Evet, siz de benim taptığıma tapmayacaksınız. Sizin dininiz size, benim dinim banadır. Bu konuya bir sonraki programımızda devam edeceğiz sevgili dinleyenler. Tekrar buluşuncaya dek esen kalınız.

0: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. 6 kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bulunuyorduk. Müşrikler peygambere sallallahu aleyhi ve sellem, "Bunları kov ki bize karşı bir haddini bilmezlik etmesinler," dediler. Orada benimle İbni Mes'ud ve Hüzeyl kabilesinden bir zat, Bilal ve ismini söylemeyeceğim iki kişi daha vardı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gönlüne bazı şeyler doğdu ve içinden müşriklerin teklifi yönünde bazı düşünceler geçirdi. Bunun üzerine Allah Teala, Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua edenleri yanından kovma mealindeki ayeti indirdi.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. İnsanı ihtirasa sevk eden ve kalbini maddi arzularla dolduran dünya ve dünya malı lanetlenmiştir. Ancak dünyada Allah Teala'yı anmak ve onun rızasına uygun şeyler yapmak, öğreten ve öğrenen olmak istisna edilmiştir.

Ömer bin Hattab radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanında otururken yanımıza bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Uzak yoldan gelmişe benzemiyordu. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem önüne kadar gelip oturdu ve dizlerini Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem dizlerine dayadı. Ellerini de uyluklarına koydu ve "Ey Muhammed, İslam'ın ne olduğunu bana söyle," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de Allah'ın Resulüdür diye şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hacca gitmendir," buyurdu. Adam, "Doğru söylüyorsun," dedi. Hem sorup hem de tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Ondan sonra, "İman nedir?" diye sordu. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem, "İman, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır," diye cevap verdi. Adam yine, "Doğru söylüyorsun," dedi ve "İhsan nedir?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "İhsan, Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor," buyurdu. O yine, "Doğru söylüyorsun," dedi. Sonra, "Kıyametin vaktini bana söyle," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu konuda kendisine soru sorulan kişi, sorandan daha bilgili değildir," dedi. O halde alametlerini söyle deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının yüksek binalar yapmakta birbirleriyle yarışmalarıdır," dedi. Daha sonra o yabancı kalkıp gitti. Ben bir müddet kaldım. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ömer, soruları soran kişinin kim olduğunu biliyor musun?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah da, "O Cebrail'di, size dininizi öğretmek için gelmişti," buyurdu.

Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hanginize mirasçısının malı kendi malından daha hoş gelir diye sordu. Sahabiler, ya Resulallah, hepimize kendi malı başkasınınkinden daha hoş gelir dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kişinin hayır yaparak önce gönderdiği malı kendi malıdır, geriye bıraktığı da varisinin malıdır buyurdu.

Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklan bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Bahiradan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığım bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle de olsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma namazından sonra evine dönünceye kadar namaz kılmazdı. Evine döndükten sonra orada iki rekat namaz kılardı. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin ayakları şişinceye kadar ibadet ederdi. Ben, ya Resulallah, geçmiş ve gelecek bütün günahların bağışlandığı halde niçin böyle yapıyorsun dedim. Çok şükreden bir kul olmayayım mı cevabını verdi. Abdullah bin Semüre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ne putlar adına ne de babalarınız adına yemin edin. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Eğer insanlar yalnız başına yolculuk yapmanın sakıncalarını benim kadar bilmiş olsalardı, kimse geceleyin tek başına yola çıkmazdı. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saflarınızı güzelce bitiştirin. Birbirine yaklaştırın. Omuzlarınızı bir hizada tutun.

demiş. Peygamber Efendimiz hediyeyi kabul etmiş ve onu giyinip ashabının yanına gelmiş. Allah Resulü'nün üzerindeki hırkayı gören bir sahabi, ne kadar da güzelmiş, bunu bana verseniz dediğinde, insanların en cömerti olan Resul-i Ekrem, peki deyip evine dönüp o giysiyi katlayarak isteyen sahabiye göndermiştir.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İnne mimma edraken nasu min kelamin nubuvvetil ula iza lam tistahi fasna' ma şi't.
0: İnsanlığın peygamberliğin başlangıcından itibaren peygamberlerden duyduğu ortak söz, haya etmiyorsan dilediğini yap sözüdür. İslam dini, insanın çirkin söz ve fiillerden sakınması, kötülükleri terk edip iyiliklerde yarışması için bir takım evrensel ilkeler belirlemiştir. Bu ilkelerin başında utanma duygusunu da içinde barındıran haya gelir. Haya, kişinin bilerek ya da bilmeyerek yaptığı bir hatadan, ahlaka aykırı bir davranıştan ötürü ayıplanma veya kınanma korkusundan kaynaklanan duygudur. Yalnızca insana has olan bu duygu, onu diğer canlılardan farklı kılan özelliklerden biridir. İnsanı kötülüklerden alıkoyup iyiliğe yönelten, yaratılıştan gelen bir ahlak özelliğidir. Peygamber Efendimiz, İnsanları ısrarla iffetli bir hayata teşvik etmiştir. İmanın, haya ile kopmaz bir bağı olduğuna işaret ederek, her dinin kendine özgü bir ahlakı vardır. İslam'ın ahlakı da hayadır buyurmuştur. Müminlere söz ve fiillerinde hayalı davranmayı emretmiştir. Kötü söz söylemek ve gereğinden fazla konuşmak gibi edebe aykırı hallerin, münafıklara has davranışlar olduğunu bildirmiştir. Sevgili Peygamberimiz, davranışları ve tavrıyla bizzat kendisi haya simgesidir. O her sözünde, her davranışında bizlere edep ve hayayı öğretmiştir. O, haya imandan bir şubedir. Haya, pür hayır demektir. Haya, ancak hayır getirir buyurarak, bir müminin edep ve hayayı hayatına aktardığında huzur, rahmet, bereket ve hayırla karşılaşacağını müjdelemektedir. Mümin, İslam'ın belirlediği sınırlara uyarak günahlardan titizlikle kaçınır. Ahlaki yozlaşmaya sebep olacak en küçük bir yanlışa bile fırsat vermemeye gayret eder. Takva elbisesine bürünüp haya ve iffeti kuşanır. Bu can, bu mal ve bu bedenin kendisine emanet olarak verildiğini ve bu nimetlerden hesaba çekileceğini aklından çıkarmaz. Geleceğini emanet ettiği yavrularını güzel ahlaklı, haya duygusuna sahip, erdemli fertler olarak yetiştirmeye gayret eder. Allah Resulü'nün şu öğüdünü zihninden çıkarmaz. Haya imandandır. İmanın yeri ise cennettir. Kötü söz, İnsanlara sıkıntı verir. Sıkıntının yeri de cehennemdir.

0: 40 hadiste güzel ahlak.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

En güzel öğretmen, Hazreti Peygamber. Abdullah bin Amr'dan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ben ancak muallim olarak gönderildim. Allah Resulü ile birlikte namaz kılıyorduk. Cemaatten biri aksırınca ona, Yerhamekullah, Allah sana merhamet etsin dedim. Birden herkes bana doğru ters ters baktı. Ne oldu yahu? Neden bana öyle bakıyorsunuz dediğimde ise elleriyle dizlerine vurmaya başladılar. Beni susturmak istediklerini anlayınca sinirlendim ama sustum. Resulullah namazı bitirdi. Anam babam uğruna feda olsun. Ne bundan evvel ne de sonra ondan daha güzel öğreten bir öğretmen gördüm. Vallahi bana ne surat astı, ne vurdu, ne de beni azarladı. Sadece şöyle dedi. Bu namazdır. Namaz kılarken konuşulmaz. Namaz tesbih, tekbir ve Kur'an okumaktır. Sahabeden Muaviye bin Hakem es-Sülemi namazda konuşulmayacağını böyle öğrenmişti Resulullah'tan. Daha pek çok sahabinin buna benzer anıları vardı. Zira Hazreti Peygamber'in bütün ömrü eğitim öğretimle geçmişti. İnsanların adeta insanlığını unutmuş olduğu, ahlaki değerlerin yozlaştığı, cehaletin hükümranlığını ilan ettiği bir zaman diliminde Rabbimiz onu hidayet rehberi olarak seçmiş ve ilahi hitabında şöyle buyurmuştu. Kendi aranızdan size ayetlerimizi okuyan, sizi her kötülükten arındıran, size kitap ve hikmeti öğreten, ayrıca bilmediklerinizi de öğreten bir peygamber gönderdik. Bu doğrultuda ben ancak muallim olarak gönderildim, diyen Hazreti Peygamber, Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ayetini düstur edinerek, tatlı dili, güler yüzüyle, her zamanda ve her mekanda bu görevi yerine getirmenin gayreti içerisinde oldu. Yanındakilerin ezberleyeceği kadar yavaş ve açık seçik konuşurdu Allah'ın Resulü. Kelimeler dudaklarından tane tane dökülürdü. Gerek gördüğünde sözlerini tekrar eder, sabır ve teenni ile hareket ederdi. İnsanlara bıkkınlık verme endişesiyle sürekli vaaz etmek yerine onlara hitap etmek için en uygun zamanları gözetirdi. Kimi zaman geçmiş kavimlerin başından geçen kıssalarla, kimi zaman mümin yeşil ekine benzer sözündeki gibi ilgi çekici misallerle vermek istediği mesajın etkileyici ve kalıcı olmasına çabalardı. Müflis kimdir bilir misiniz gibi sorularla başlardı bazen sohbetine. Böylece bütün dikkatleri üzerinde toplar, muhataplarının zihinlerini anlatacağı konuya hazır hale getirirdi. Görsel öğelere yer verir, beden dilini çok iyi kullanırdı. İslam hakkında kendisinden bilgi almaya gelen genç topluluğa, benim nasıl namaz kılar olduğumu gördünüzse öylece namaz kılınız diye tembihlemiş, başka bir seferinde de insanın emelleri, dünyada başına gelen sıkıntılar ve eceli arasındaki münasebeti kumaş şekiller çizerek izah etmişti. Kendisine yöneltilen soruları, muhatabının durumunu göz önünde bulundurarak cevaplar, kolaylık prensibiyle hareket ederdi. Ramazan ayında işlediği bir suçtan dolayı pişmanlık duyan Seleme bin Sar, durumunu yakınlarına anlattığında onların sert tepkileriyle karşılaşırken, Allah Resulüne vardığında onun kendisiyle istişare ederek hatasına kefaret olacak en uygun yolu göstermesi üzerine yakınlarına şöyle demekten kendini alamamıştı. Ben sizde dar görüşlülük ve anlayışsızlık, Resulullah'taysa hoşgörü ve anlayış buldum. Hoşgörülü olmak Resulullah'ın öğreticiliğinde en belirgin özellikti. Mescide bevleden bir bedeviyi dahi kızmadan uyarmış, öfkeyle adamın üzerine yürüyen ashabını siz kolaylaştırıcı olarak gönderildiniz, zorlaştırıcı olarak değil sözleriyle sakinleştirmişti. Ciddi bir hata yaptığını gördüğünde veya haber aldığında dahi kimseyi rencide etmezdi Allah'ın Resulü. Bazı kimselere ne oluyor ki diye isim vermeden söze başlar, yapılan hatayı dile getirir, kişiler üzerinde değil olaylar üzerinde dururdu. Rahmet elçisi çocuklara ve gençlere öğretirken daha da müşfik davranırdı. Yavrucum diye başlardı çoğunlukla hitabına, kimi zaman başlarını okşar, sevgi ve muhabbette dayalı bir ilişki kurardı onlarla. Kendi hatalarını fark edip düzeltmelerini sağlar, aşırı tepkiler verip onları kendinden uzaklaştırmazdı. Bir defasında zina etmek istediğini söyleyen bir gence, "Sen annenle zina edilmesini ister misin?" diye sormuş. Gencin "Elbette istemem" cevabına karşılık aynı soruyu kızı, halası, teyzesi ve kız kardeşi için ayrı ayrı sormuştu. Her seferinde hayır yanıtını alan Resulullah gence, "Hiç kimsenin kendi annesiyle, kızıyla veya başka bir yakınıyla zina edilmesinden hoşnut olmayacağını söylemiş ve günahlarının affı için dua etmişti.
23 yıllık peygamberliği süresince Allah Resulü ilahi mesajları ashabına bir babanın evladına öğrettiği gibi şefkat ve samimiyetle öğretti. En önemlisi yaşayarak öğretti. Somut bir örnekliğe dönüştürdü tüm ilahi mesajları. Önce kendisi inandı anlattıklarına ve önce kendisi uyguladı bütün emir ve yasakları. Sonra onlardan bekledi. Ölümün yokluk olmadığını öğretti onlara. İnsanların Allah katında eşit ve kardeş kullar olduğunu söyledi. Üstünlüğün takvada olduğunu, Allah ve Resulünün sevgisinin her şeyden önce olduğunu vurguladı. Tabiattaki her şeyin Allah'ın varlığına bir delil olduğunu, onun izni olmadan yaprağın dahi kımıldamayacağını anlattı. Böylece zihinlerini inşa etti, sonra ruhlarını olgunlaştırdı, hem dünyalarını hem ahiretlerini imar edecek güzelliklerle eğitti onları. En yüksek ahlaki meziyetlerden tuvalet adabı gibi en basit mevzulara kadar hayatın her alanını kuşatacak bilgilerle donatarak onları medeniyetin zirvesine taşıdı. Dahası gelecek nesillere örnek bir toplum oluşturmalarını sağladı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Esma binti Yezid el-Ensariye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gömleğinin kolu bileğine kadar uzanırdı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah, bana nasihatte bulunur musunuz?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Öfkelenme," buyurdu. Adam aynı sözü birkaç kere tekrarladı. Peygamber her defasında, "Öfkelenme," buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi biriniz ölümü temenni etmesin. Zira o iyi bir kimse ise yaşadıkça iyiliğini arttırır. Eğer kötü birisi ise belki pişman olur ve Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır.

Ebu Hureyre radıyallahu anh, namazını kötü kılan kişiyi anlattığı hadisinde şöyle anlatıyor. Bir adam mescide gelip namaz kıldı. Sonra peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelerek selam verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selamını aldıktan sonra "Dön namazını kıl. Zira sen namaz kılmadın." buyurunca o da döndü ve namazı yeniden kıldı. Sonra gelip selam verdi. Bu hal 3 defa tekrar etti.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi bir genç bir ihtiyara yaşından dolayı hürmet ederse Allah da ihtiyarlığında ona hizmet edecek kimseler lütfeder.
1: Zamanın ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zaman

0: Hazreti Ayşe anlatıyor. Ya Resulallah, kâhinler bize bir şeyler söylerdi de dedikleri gerçek çıkardı dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu doğru olan sözü bir cin elde eder ve dostunun kulağına fısıldar. O da buna 100 yalan katar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber'e, ey Allah'ın Resulü, hangi Müslüman daha faziletlidir diye sordum. Resul-i Ekrem, elinden ve dilinden Müslümanların güven içinde olduğu kimse buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın, birbirinize sırt çevirip alakanızı kesmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal olmaz. Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre o kuşluk namazını erken kılan bir topluluk gördüğünde şöyle dedi. Bunlar bilirler ki kuşluk namazını bu vakitten sonra kılmak eftaldir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yönelenlerin kıldığı kuşluk namazının vakti deve yavrusunun ayağı sıcaktan kavrulduğu vakittir. Yani güneş yükselince buyurmuştur. İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederlerdi. Allah'ım, sana teslim oldum. Sana iman ettim. Sana güvendim. Sana yöneldim. Senin yardımınla düşmana karşı koydum. Senin hükmünle hükmettim. Ya Rabbi, yaptığım ve yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz savaşa giderken yokuş çıktığımızda tekbir getirir, indiğimizde de Allah'ı tesbih ederdik.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölülerinizin iyiliklerini anın, kötülüklerini dillendirmekten kaçının.

fırtınalar itse beni aşkın dağına. Sensizlikle gidemem ben meşkin bağına. Yatırsalar güzel amber miskin yağına. Sensiz olmaz ki bu sevda.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Kıbrıs şehidi hanım sahabi Ümmü Haram binti Milhan. Allah'ın elçisi zaman zaman yaptığı gibi o günde süt teyzesinin evinde öğle uykusuna yatmıştı. Resul-i Ekrem Efendimiz'den birkaç yaş büyük olan bu süt teyze Ümmü Haram binti Milhan'dan başkası değildi. Medineli Ensari bir hanımdı. Peygamberimiz onu ziyaret ettiğinde dünyalar onun olurdu adeta. Resulullah'ın saçlarını tarar, ona ikramda bulunurdu. O günde yine Resulullah kendisine ziyarete gelmiş, bir miktar istirahat etmek üzere yatıp uyumuştu ki birdenbire gülümseyerek uykudan uyandı. Ümmü Haram Resulullah'ı dikkat ve hayranlıkla izlemekteydi. Onun gülümseyerek gözlerini açması da dikkatinden kaçmadı. Öyle ya, o Allah'ın elçisiydi. Uykuda da vahiy alır, bir takım müjdelere mazhar kılınabilirdi. İşte o günde ne görerek uyandıysa, bunu Peygamber Efendimiz'den ilk dinleyen olan Ümmü Haram olacaktı. Derhal vakit kaybetmeden heyecanla bu gülümsemenin nedenini sordu. Allah'ın elçisi şöyle cevap verdi: "Bana ümmetimden cihada çıkacak bir topluluk gösterildi. Adeta tahtlara kurulmuş hükümdarlar gibi deniz seferine çıktıklarını gördüm." Sonra durdu ve ardından, "Ümmetimden ilk deniz seferi yapacak ordu cenneti kazanmıştır." buyurdu. Bu olağanüstü bir müjdeydi. Allah yolunda deniz seferine çıkacak olan orduyu Hazreti Peygamber cennette tahtlara kurulmuş hükümdarlar gibi nimet içinde görmüştü rüyasında. Ve o ordudaki askerleri de açıkça cennetle müjdelemişti. Ne büyük bahtiyarlıktı bu. Acaba kimlere nasip olacaktı bu kıymetli sefer? Bir an büyük bir ümit kapladı Ümmü Haram'ın gönlünü. Aklından, yüreğinden geçenleri saklamadı. "Ya Resulallah, ben de onların içinde olacak mıyım?" diye sordu. Ancak henüz cevabını almadan eklemeyi ihmal etmedi. "Dua et, ben de onlardan olayım." Allah Resulü Ümmü Haram'ın deniz seferine çıkacak ilk İslam ordusu içinde yer alması için dua etti. Artık içi içine sığmıyordu Ümmü Haram'ın. Onun bir hanım olmasını deniz seferine katılmasının önünde bir engel olarak görmemişti Allah Resulü. Bilakis o sefere katılması için dua buyurmuştu. Böylece sevgili süt teyzesi, Allah'ın elçisine duyduğu muhabbetin, gösterdiği hürmet ve ikramın karşılığını almış gibiydi. Ümmü Haram bu kıymetli müjdenin heyecanı içindeyken Resulullah tekrar uykuya dalmıştı bile. Aradan kısa bir süre daha geçti. Ümmü Haram Resulullah'ın başından ayrılmamış, onu izlemeye devam etmekteydi. Peygamber Efendimiz yine tebessümle açtı gözlerini. Ümmü Haram yine heyecanla baktı onun güzel yüzüne. Acaba bu defa neler görmüştü? Dayanamadı, tekrar sordu. Resulullah bu kez bir başka müjde vermekteydi. "Ümmetimden Kayser'in şehrine sefere çıkacak olan orduyu Allah bağışlamıştır." buyurdu. Kayser'in şehri, yani Bizans şehri, İstanbul. Ta oralara kadar mı gidecekti İslam orduları? Ümmü Haram'ın heyecanı, coşkusu gitgide artıyordu. İlerleyen yaşına rağmen Allah yolunda bir şeyler yapabilme azminden hiçbir şeyi kaybetmemişti. Yine bir ümitle sordu: "Ya Resulallah, ben de onlar arasında olacak mıyım? Dua et, onlardan olayım." dedi. Resulullah tebessümle Ümmü Haram'ın yüzüne baktı. "Sen ilk grupta olacaksın." buyurdu. İstanbul seferi değil, ancak gelecekte bir deniz seferi bekliyordu demek ki Ümmü Haram'ı. Kim bilir, belki de Allah şehitlik nasip ederdi. Bu ümit hiç sönmedi Ümmü Haram'ın yüreğinde. Resulullah'ın vefatından sonra Hazreti Ömer'in halifelik yıllarında Ümmü Haram kocası Ubade bin Samit'le beraber Şam topraklarına yerleşti. Hazreti Ömer Ubade'yi bu topraklara öğretmen olarak tayin etmişti. Hicret'in 15. senesiydi. Henüz fethedilen bölgede İslam'a yeni giren topluluklara İslam dinini öğretmekle görevlendirilmiş birkaç sahabiden biriydi Ubade bin Samit. Böylece karı koca ana vatanları olan Medine'den ayrılmış, Suriye topraklarında ikamet etmeye başlamışlardı. Ümmü Haram ve eşi Suriye topraklarındayken Hazreti Ömer vefat etmiş, Hazreti Osman'ın halifelik yılları başlamıştı. Suriye valisi Muaviye bin Ebi Süfyan, Bizans'a karşı karadan yürütülen mücadelenin yetersiz olduğu kanaatindeydi. Halife, Hazreti Osman'ı Kıbrıs'a sefer düzenleme konusunda ikna etti. Müslümanlar Hicret'in 27. senesinde 1700 gemilik bir filoyla Akka'dan Kıbrıs'a doğru yola koyuldu. Bu ordunun içinde Ümmü Haram ve Übade bin Samit de vardı. Aynen Hazreti Peygamber'in müjdelediği gibi gemilerle ve ihtişamla yola koyulmuş bir ordu. Müslümanların ilk deniz seferi olarak da tarihe geçti Kıbrıs seferi. Müslümanlar Kıbrıs'a ulaşıp şehri kuşattılar. Kuşatma sonunda Kıbrıs barış yoluyla fethedildi. İslam ordusu zafer coşkusuyla geri dönmek üzere yola koyulacaktı ki Ümmü Haram'ın bindiği at tökezleyiverdi ve Ümmü Haram atından düşerek can verdi. Allah Teala ona şehitlik nasip etmişti. Kıbrıs toprakları artık peygamberin süt teyzesini, değerli bir dostunu, ilk deniz seferinin hanım sahabi şehidini bağrına basacaktı. Ümmü Haram Kıbrıs'ta defnedildi. Kıbrıs için kıyamete kadar sürecek bir şeref vesilesi oldu Ümmü Haram'ı ağırlamak. Kıbrıslılar

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes radıyallahu anh şöyle demiştir: ben Allah Resulü'nün avucundan daha yumuşak ne bir atlasa ne de bir ipeğe dokundum. Onun kokusundan daha hoş bir şey de koklamadım. Ben peygambere 10 sene hizmet ettim, bir defa olsun bana öf demedi. Yaptığım bir şey için bunu neden yaptın veya yapmadığım bir iş için de neden böyle yapmadın demedi.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yol üzerinde oturmaktan sakının demişti. Ashab, yol üzerinde oturmadan edemeyiz, işlerimizi orada konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yol üzerinde oturmaktan vazgeçmiyorsanız bari yolun hakkını verin dedi. Ya Resulallah, yolun hakkı nedir ki dediler. Gözü sakınmak, rahatsızlık verecek şeyleri ortadan kaldırmak, selam almak, iyiliği emredip kötülükten sakındırmaktır buyurdu.

Hazreti Ayşe anlatmaktadır. Bir gece Allah'ın Resulü'nü yatakta bulamadım. Onu elimle yoklayarak aramaya başladım. O sırada elim ayaklarının tabanlarına değdi. Ayaklarını dikmiş vaziyette secde halindeydi ve "Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin" diye dua ediyordu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Zir bin Hubeyş anlatıyor. Mestlere nasıl mesh edileceğini sormak için Saffan bin Assal'ın radıyallahu anh yanına gittim. Bana "Zir niye geldin?" dedi. "İlim öğrenmek için," dedim. Melekler ilim öğrenmek isteyen kimsenin bu tutumundan memnun oldukları için onun üzerine kanatlarını gererler dedi. Abdest bozulduktan sonra mest üzerine meshetmek konusu kalbimi kurcaladı. Siz peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ashabından olduğunuz için Resul-i Ekrem'in bu konuda bir şey söylediğini işitmişsinizdir diye düşündüm ve size geldim dedim. Evet, yolculuğa çıktığımızda yahut yolcu olduğumuzda ravi tereddüt ediyor. Cünüplük hali dışında 3 gün ve 3 gece mestlerimizi çıkarmamamızı, abdestsizlikten ve uykudan sonra abdest alırken mestlere meshetmemizi bize emrederdi dedi. Sevgiye dair bir şey söylediğini işittin mi? Dedim. Evet, işittim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bir yolculuktaydık. O sırada bir bedevi gür sesiyle "Ya Muhammed!" diye bağırdı. Hazreti Peygamber de onun sesine yakın bir ses ile "Evet, buradayım!" diye cevap verdi. Ben bedeviye "Yazık sana! Resulullah'ın huzurundasın, sesini kıs, böyle kaba ve yüksek sesle bağırmaktan nehyedildin," dedim. Bunun üzerine "Vallahi sesimi kısmam," dedi. Bedevi sonra bir topluluğa yetişmediği halde kişinin onları sevmesi konusunda ne dersiniz diye sordu. Resul-i Ekrem ona "İnsan kıyamet günü sevdiğiyle beraber olacaktır," buyurdu. Saffan bin Assal sözüne devam etti. Hazreti Peygamber uzun bir konuşma yaptı. Hatta batıda bir kapı vardır. Bu kapının eni 40 yahut 70 yıllık yoldur. Yahut atlı bir kimse onun bir tarafından diğer tarafına 40 yahut 70 yılda varır dedi. Şamlı hadis ravilerinden biri olan Süfyan demiştir ki Allah Teala gökleri ve yeri yarattığı gün o kapıyı tövbe için açık olarak yaratmıştır. Güneş batıdan doğuncaya kadar o kapı kapanmayacaktır.

Seleme bin Ekva'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse eğer kardeşinin haysiyetine yahut malına haksızlık etmiş ise altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet gününden evvel onunla bugün helalleşsin. Aksi takdirde yaptığı zulüm nispetinde onun varsa iyi amellerinden alınıp hak sahibine verilecektir. İyiliği yoksa hak sahibinin günahından alınıp haksızlık edene yüklenecektir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala bana birbirinize karşı mütevazı olmanızı vahyetti. Artık kimse kimseye ne taşkınlık yapsın ne de böbürlensin. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ümmetim

Yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olduğu halde çağrılırlar. Yüzünün ışıltısını artırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın. Abdest alarak yüzünü daha çok yıkasın.

üstünlüğüm gibidir buyurdu ve sözüne şöyle devam etti. Allah ve melekleri, göktekilerle yerdekiler, hatta yuvasındaki karıncaya ve denizlerdeki balıklara varıncaya kadar her şey, insanlara hayır ve iyilik öğretenler için dua ederler. Ebu Katade'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

Ben kimim? Şöyle söyleyeyim. Ben bir öğrenciyim. 21 yaşındayım. Ve her öğrenci gibi en zor hayatı ben yaşıyorum. Okula gitmek, ders çalışmak, sebze yemeklerini çok sevmek gibi ağır sorumluluklarım var benim. Büyüklerimi sayar, küçüklerimi severim. Büyüklerimi sayarım ki bence her aklı başında genç finans kaynaklarının sayısını bilmeli. Çünkü onlar bütün dijital aboneliklerimin, sonra eğitim ücretlerimin ve gezilerimin sponsorlarım. Bu işin şakası tabii. Ama oldukları şey bunlardan çok daha başka bir şey. Tükenmez bir kaynak. Eğer sınırsız bir şekilde kullandığım bu kaynak nedir diye sorulsaydı cevabım bana karşı bitmez tükenmez sevgileri olurdu. Anne ve babalar böyledir işte. Sevgilerinden kesinlikle emin olabiliyor insan. Küçüklerimi ise severim ki bence onlar sevilmek için varlar. Bu demin bahsetmiş olduğum sınırsız kaynaklardan almış olduğum şeyi, yani sevgiyi onlara vermiş olmak benim için hiç de zor değil. Peygamber Efendimizin beni en çok etkileyen

tabii ki beni etkileyen ama yakın zamanda bana duygusal açıdan çok destek sağlayan şey geçen radyoda duyduğum bir sözü oldu. Radyo dinlemeyi çok severim bu arada. Okula gidip gelirken dinlerim genelde. Hazır playlistlerden pek hoşlanmam açıkçası. Şaşırtmaz beni yani. Ama radyoda her an yeni bir şeylerle karşılaşma ihtimali beni heyecanlandırır. İşte o anlardan birinde Peygamberimizin bir sözünü işittim. Tam böyle okuldan, derslerden bunaldığım bir andı. Hani böyle bütün bilgileri ezberlemek zorundaymış gibi hissettiğimizde gelen o bunalma hissi var ya. Hah, tam ondan işte. O kadar şeyi öğrenmiş olmanın ne işe yarayacağını düşünüp her şeyin anlamsız geldiği bir an. Korkuyorum da bir taraftan. Çok uzak bir şehirden okumak için gelmişim. Yalnız hissediyorum. Kimsem yokmuş, tek başıma kalmışım gibi. Kulağım radyoda bir yandan. O sırada radyodaki ses birinin hikayesini anlatıyor. O kadar ilgimi çekti ki hikaye. Kendi hikayemi dinliyormuşum gibi hissettim. Yani kendimden bir şeyler buldum daha doğrusu. Kısaca bahsedecek olursam asırlar evvel yaşanıyor bu hikaye. Peygamberimizin vefatından sonra. Bir adam Medine'den yola çıkıyor ve ta Şam'a gidiyor. Dipnot, peygamberimizin bir sözü için gidiyor. Burasının yanlış anlaşılmasını istemem. Peygamber Efendimizin Medine'den Şam'a gidin diye bir sözü olduğunu iddia etmiyorum. Adam onun sözüne o kadar değer veriyor ki o sözü peygamberimizin söylediğini söyleyen kişiyi bulmaya gidiyor. Şam'da peygamberimizin o sözü söylediğini söyleyen kişiyi buluyor. Peygamberimizin o sözü söylediğini söyleyen kişi Medine'den gelen adama niçin geldiğini, ticaret için mi Şam'da olduğunu soruyor. Burası biraz karışık oldu farkındayım ama adamın peşinde olduğu şey peygamberimizin bir sözü. Önemli olan da bu zaten. Adam sadece ve sadece peygamberimizin sözünü dinlemek için geldiğini, o sözü söylerken duyan kişiden o sözü duymak için yola çıktığını söylüyor. Yani sadece bir sözünü duymak ve öğrenmek için gidiyor o kadar yolu. Ve o söz

0: ihtiyacım olanın ne olduğunu gerçekten bulduğumu anladım. Medine'den Şam'a giden adam gibiydim. O Medine'den Şam'a, bense Van'dan Ankara'ya gelmiştim. Navigasyondan bakıp karşılaştırdığımda bugün aynı yolculuğu yapmış olsak hemen hemen aynı mesafeyi gitmiş olacağımızı fark ettim. 30 kilometre farkla ben daha avantajlı olurdum ama. Bir de dönemin şartlarını göz önüne alırsak 30-40 günlük deve yolculuğu, hastalık ve susuzluk problemi, kervanın baskına uğraması gibi ufak tefek güvenlik risklerini saymazsak şartlarımızın aynı olduğunu söyleyebiliriz. Bir de benim otobüs yolculuklarında çay ve kek avantajım var. Hayatımda neyi değiştirdi? Aslında küçük küçük birçok şeyi değiştirdim. Şimdi peygamberimizin hayatına karşı daha fazla merak içindeyim. Şu olay karşısında ne yapmış? Bu durum karşısında nasıl davranmış hep merak ediyorum. Araştırıyor, öğreniyor ve ben de onun gibi davranmaya çalışıyorum. Her adımda sanki ona daha fazla yaklaşıyormuş gibi hissediyorum. Bu gerçekten güzel bir his. Saklı hazinem gibi geliyor bana. Daraldım mı? Bunaldım mı? Çözümsüz mü kaldım? Hemen gizli hazinemi açılan bir kapıdan geçiyorum ve ihtiyacım olan madeni bulup onunla her şeyi yoluna koyuyorum. Şey gibi geliyor bana. Bütün bir hayatta başıma gelebilecek tüm sorunlara dair daha önce tecrübe edilmiş bir olay var. Ve o olayın çözümüne dair Peygamber Efendimizin bir sözü var. Ben de onu arayıp buluyormuşum gibi. İşte bundan asırlar önce söylenip benim hayatımı değiştiren sözlerden biri bu.
1: Kim ilim için yola çıkarsa Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler hoşnutluklarından dolayı ilim talebesine kanatlarını serer. Sudaki balıklara varıncaya kadar yer ve gök ehli alim kişinin bağışlanması için Allah'a yakarır. Alimin abide, ibadet edene üstünlüğü, parlaklık, görünürlük ve güzellik bakımından ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Kuşkusuz alimler, peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş bırakmışlardır. Onların bıraktıkları yegane miras ilimdir. Dolayısıyla kim onu alırsa büyük bir pay almış olur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Genç bir adam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, zina etmem için bana izin ver," dedi. Orada bulunan sahabiler hemen ona dönerek, "Sus, sus," diyerek konuşmasını engellemeye çalıştılar. Allah Resulü gence, "Yaklaş," dedi. Genç de Resulullah'a yaklaştı ve yanına oturdu. Aralarında şöyle bir söyleşi geçti. "Annenle zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır, canım sana feda olsun ki hayır istemem." Diğer insanlar da anneleriyle zina edilmesini istemez. "Kızınla zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır ya Resulallah, canım sana feda olsun ki hayır istemem." Diğer insanlar da kızlarıyla zina edilmesini istemez. "Kız kardeşinle zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır, canım sana feda olsun ki hayır istemem." Diğer insanlar da kız kardeşleriyle zina edilmesini istemez. "Halanla zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır, canım sana feda olsun ki hayır istemem." Diğer insanlar da halalarıyla zina edilmesini istemez. "Teyzenle zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır, canım sana feda olsun ki hayır istemem."

0: sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Salim bin Abdullah bin Ömer, babası Abdullah bin Ömer aracılığıyla Ömer'den radıyallahu anhüm şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ganimetten pay verdi. Ben de ya Resulallah, bunu benden daha muhtaç olan fakirlere ver dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu al. Bu maldan göz dikmeden ve istemeden eline geçen şeyden çekinme. Onu al. İstersen ye, istersen başkasına tasadduk et. Bundan başka suretle gelen malın peşinden koşma. Salim diyor ki, bunun için babam Abdullah hiç kimseden az veya çok bir şey istemedi. Ama verilen şeyi de reddetmedi. Ebu Yusuf, Abdullah bin Selam'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Aranızda selamı yaygınlaştırın, yemek yedirin, akrabalık ilişkilerini gözetin, insanlar uyurken geceleyin, namaz kılın ki selametle cennete giresiniz. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem vefat ederken gördüm. Yanında bir tas su bulunuyor.

yapıyordu. Elini tasa daldırıp yüzüne sürüyor ve Allahümme e'inni ala gameratil mevti ve sekeratil mevti. Allah'ım, ölüm esnasındaki sıkıntılara karşı bana yardım et, diyordu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse mecliste oturup uzun uzadıya boş şeyler konuşur. Ancak oradan ayrılmadan önce Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim. Anlamına gelen Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke duasını okursa o mecliste yaptığı hataları bağışlanır. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yahut bir gece evinden çıkmıştı. Ebu Bekir ile Ömer'e radıyallahu anhüma rastladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu vakitte sizi evinizden dışarı çıkaran sebep nedir? Dedi. Açlık ya Resulallah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, sizi evinizden çıkaran şey beni de çıkardı. Haydi kalkın buyurdu. Onlar da peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem birlikte kalktılar. Ensardan bir zata geldiler. O da o sırada evinde değildi. Hanımı peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem görünce buyurun hoş geldiniz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadına evin sahibi filan nereye gitti diye sordu. Kadın bize tatlı su getirmeye gitti diye cevap verdi. O sırada ensardan olan zat evine geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile iki arkadaşını görünce Allah'a hamdolsun. Bugün hiç kimse böyle kıymetli misafirleri olduğu için benim kadar bahtiyar olmamıştır, dedi. Hemen girip misafirlerine bir hurma salkımı getirdi. Salkımda koruk halinde olgunlaşmış ve yaş her türden hurma vardı. Buyurun yiyin, dedi. Ve bir hayvan kesmek üzere bıçağını aldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sakın ha, sağılanlara dokunma, buyurdu. Ev sahibi onlara bir koyun kesti. Koyun etiyle hurma yediler ve tatlı su içtiler. Karınları doyup suya kanınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer'e radıyallahu anhuma yönelerek beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki kıyamet günü bu nimetlerden sorulacaksınız. Açlık sizi evinizden çıkardı. Eve dönmeden bu nimetler size ulaştı, buyurdu.

Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa, günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kavarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki, üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla, hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında, bütün vücuduyla birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı, göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken, onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

Hazreti Ayşe anlatıyor. Bir gece Allah Resulü yanımdan kalktı ve dışarı çıktı. Onu kıskanmıştım. Az sonra geldiğinde benim tavrımı gördü ve "Ne oldu Ayşe, kıskandın mı yoksa?" diye sordu. "Benim gibi biri senin gibi birini nasıl olur da kıskanmaz?" dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Şeytanın mı geldi yoksa?" dedi. Ben de, "Ey Allah'ın elçisi, benimle birlikte bir şeytan mı var ki?" diye sordum. "Evet," dedi. "Peki, her insanla birlikte bir şeytan var mıdır?" diye sordum. "Evet," cevabını verdi. "Seninle de mi ya Resulallah?" dedim. "Evet. Fakat Rabbim ona karşı bana yardım etti ve o bana teslim oldu," dedi.

0: Şifa-i Şerif'ten dersler az sonra.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir, hutbeyi sessizce dinlerse, 3 gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam 10 günlük vakit içindeki günahları mağfiret olunur. Hutbeyi güzelce dinlemeyip mescidin zeminindeki taşlarla oynamak gibi gereksiz bir işle meşgul olursa vaktini boşa geçirmiş olur. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aziz ve celil olan Allah katında en kötü isim Melikler Meliki, yani Krallar Kralı diye adlandırılan kimsenin ismidir. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bir adam küçük tatlı bir su kaynağı bulunan bir boğazdan geçiyordu. Bu pınar hoşuna gitti. Keşke insanlardan uzaklaşıp şurada yaşasam. Fakat peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem izin almadıkça bunu yapamam dedi. Sonra bunu Resulullah'a söyledi. Allah Resulü şöyle buyurdu. Bunu yapma. Çünkü birinizin Allah yolunda çalışması, evinde 70 sene namaz kılmasından daha faziletlidir. Allah'ın sizi bağışlamasını ve cennete koymasını istemez misiniz? Öyleyse Allah yolunda cihad edin. Bir deve sağımı kadar kısa bir süre dahi olsa, Allah yolunda savaşan kimse cenneti hak etmiş olur. Ebu Zer'in radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kimse kimseyi fasıklık veya kafirlikle suçlamasın. Zira şayet suçlanan böyle değilse bu sözler kendisine döner. Ebu Bürde bin Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu an anlatıyor. Bir gün Abdullah bin Ömer radıyallahu an bana babanın cuma günündeki duaların kabul edileceği hakkında peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey rivayet ettiğini işittin mi dedi. Ben de evet babam, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem duanın kabul olacağı an, imamın minbere oturduğu andan namazın kılınacağı zamana kadar olan vakit içindedir dediğini işittim demişti.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: merhamet ancak katı kalpli kimselerden çekilip alınır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Bundan önceki dersimizde Resul-i Kibriya Aleyhi Ekmelü Tehaya Efendimizin kendisini diğer peygamberlerden üstün tutmayı yasakladığını okuyorduk. Beni diğer peygamberlerden üstün tutmayın buyurduğuna dair hadisler okumuştuk. Ve şurada kaldık. 616. hadisi şerifi okuyoruz. وَقَدْ رُوِيَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ لِلْنُبُوَّةِ اَسْقَالَ وَاِنَّ يُونُسَ تَفَسَّخَ مِنْهَا تَفَسُّخَ الرُّبَعِ İki cihan güneşi Efendimiz şöyle buyurmuştur sevgili kardeşlerim. Peygamberlik kolay bir iş değildir. Efendimiz böyle buyuruyor. Onun bir takım zor yanları vardır buyuruyor Efendimiz. Bunun misali Yunus Aleyhisselam'dır. O kavminin kendisine verdiği muazzam sıkıntılara dayanamamıştır. Tıpkı deve yavrusu sırtına vurulan yüke nasıl dayanamazsa, o da bu sıkıntılara dayanamamıştır, diyor Peygamber Efendimiz. Tor olduğu için, yani sırtına bir yük vurulmasına diyor, dayanamaz deve. Huylanır hayvan sırtına bir şey vurduğunuz vakit. Hani Kalem suresinin 48. ayeti kerimesinde Allah Teala Peygamber Efendimiz'e ne buyurmuştu onu hatırlayalım sevgili kardeşlerim. وَلَا تَكُنْ كَسَاحِبِ الْهُوتِ Rabbin sana hükmedinceye kadar sabret. Balığın arkadaşı gibi olma buyurmuştu. Yani Yunus Aleyhisselam gibi olma, sabret buyurmuştu. Bunu Allah Teala söyleyebilir. Yani Yunus peygamberi olsun, başka bir peygamberi olsun, Allah Teala tenkit edebilir kendine göre. Ama bizim haddimize düşmemiştir, haşa. Hiçbir peygambere biz bir şey söyleyemeyiz. Yunus Aleyhisselam hakkında da böyle bir şey söyleyemeyiz. Ancak ne diyebiliriz? Allah Teala böyle buyuruyor diyebiliriz. Allah Teala'nın ifadesini zikredebiliriz. فَحَفِزَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْضِعَ الْفِتْنَةِ مِنْ اَوْهَامِ مَنْ يَسْبِقُ اِلَيْهِ بِسَبَبِهَا جَرْحٌ فِي نُبُوَّتِهِ اَوْ قَتْحٌ فِي اصْطِفَائِهِ اَوْ حَطٌ مِنْ رُتْبَتِهِ اَوْ وَهْنٌ فِي اِصْمَتِهِ شَفَقَةً مِنْهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اُمَّتِهِ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine son derece şefkatlidir. Çünkü bunu Allah Teala buyuruyor. Yani o sizin sıkıntı çekmenize dayanamaz buyuruyor mesela. Size çok düşkündür buyuruyor Allah Teala. İşte bu sebeple ümmetini Yunus peygamber hakkında daha önce okuduğumuz hadislerle uyarmıştı. Yunus hakkında böyle demeyin, şöyle demeyin diye uyarmıştı. Efendimiz ümmetine şunu demek istemişti. Sakın ha kardeşim Yunus'un derecesinin düşük bir peygamber olduğunu sanmayın. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey sanmayın. Onun peygamberliği hakkında manasız sözler söylemeyin. Bizi böyle uyarıyor. Onun Yunus Aleyhisselam'ın üstün mertebesini düşürecek bir söz söylemeyin. Aman ha diyor Peygamber Efendimiz. O ismet sahibidir. Yani günah işlemez. Masum diyoruz değil mi biz buna? İsmet sahibi. Masum. Yani ne demek masum? Günah işlemez de. Onun bu özelliğini görmezden gelip ileri geri konuşmayın buyurdu Peygamber Efendimiz.

0: bizi böyle uyardı sevgili kardeşlerim. Fakat yetevecehu ala hazet tertibi vechun hamis. Mevlimiz diyor ki peygamberlere verilen dört üstünlük saydık. Bunlara beşinci bir üstünlük daha ilave etmek isabetli olacaktır buyuruyor müellifimiz. Ve hüve en yekune ene raci'an ilel kaili nefsihi ey la yezunnu ahadun ve in belaga mine zekai vel ismeti ve tahareti ma belaga ennehu hayrun min Yunus'a. Sultan-ı Enbiya Efendimiz Hazreti Yunus hakkında şöyle buyurmuştu güzel kardeşlerim. Kimse ben kelimesini vurguyla söylüyoruz. Kimse ben Yunus İbni Metta'dan hayırlıyım demesi. Ene diyor müellifimiz. Böyle hadislerde geçen ene ben zamiri Resul-i Ekrem'e değil bu sözü söyleyen kimseye gider o zamir. Allah Teala kulları hakkında dilediği ifadeleri kullanır hiç şüphe yok. Hazreti Yunus hakkında da öyle demişti değil mi? Canı sıkıldı buyurmuştu. Kavmini terk edip gitti buyurmuştu. Sabırsızlık gösterdi buyurmuştu. Allah Teala böyle söyleyebilir. Bir kimse diyor müellifimiz ne kadar zeki, günahsız ve temiz olursa olsun Rabbimizin bu ifadelerine bakarak ben Yunus aleyhisselamdan daha hayırlıyım diye düşünmemelidir. Bunu da söylememiz lazım. Neden? لِأَجْرِ مَا حَكَ اللّٰهُ عَنْهُ فَاِنَّ دَرَجَةَ النُّبُوَّةِ اَفْضَلُ وَاَعْلَى وَاِنَّ تِلْكَ الْاَقْدَارَ لَمْ تَحُطَّهُ عَنْهَا حَبَّةَ خَرْدَلٍ وَلَا اَدْنَى. Neden bir insan kendisini Yunus Aleyhisselam'dan daha üstün görmemelidir? Çünkü peygamberlik güzel kardeşlerim öyle bir derecedir ki o bütün derecelerin en üstünüdür peygamberlik. En üstün derece. Cenab-ı Hakk'ın Yunus Aleyhisselam'ın yaşamasını takdir buyurduğu o olaylar o aziz peygamberin derecesini bir hardal tanesi kadar hatta zerre kadar düşürmez. Allah Teala Yunus Aleyhisselam hakkında bu ifadeleri kullanıyor ya. Yani insan zanneder ki demek ki Yunus peygamber diğer peygamberlerden daha mertebe itibariyle düşüktür. Hayır. Böyle bir şey hatıra gelmemez. Allah Teala onu böyle okşamış bu ifadelerle. Bizi hiç ilgilendirmez. Biz hiçbir şey söyleyemeyiz bu konuda. Bütün bu olup bitenler, yani Yunus Aleyhisselam'ın gemiden denize atılması, onu balığın yutması, bir süre sonra balığın onu kenara çıkartması, bunlar Yunus Aleyhisselam'ın mertebesinin düşük olduğunu göstermez. Evet, Allah Teala ona bir ders vermek için böyle bir şey yapmış. O, onun bileceği bir iştir, bizi hiçbir zaman ilgilendirmez. Ve senezidu fil kısmi salis min haza beyanen inşallahü teala. Müellifimiz Kadı İyaz diyor ki inşallah kitabımızın 3. bölümünü okurken bu konuda daha geniş açıklamalar yapacağız. Fakat bane lekel garat ve sakada bima harrarnahu şüphetül muhtarız. Ey dinleyici, ey okuyucu diyor bize müellifimiz. Verilen bu bilgilerden peygamberlerin birbirine olan üstünlüğü konusunu artık anlamış oldu. İtiraz edenlerin şüphesini de biz böylece gidermiş olduk. Demek ki peygamberler birbirine üstün olabilir ama biz onları birbirinden farklı tutmayacağız. Ve billahi tevfik ve huvel müstaan la ilahe illahu. Kullarının işlerini kolaylaştıran Allah'tır. Kullarını en hayırlı olana ileten Allah'tır. Kendisinden yardım istenecek olan sadece Allah'tır ve ondan başka da ilah yoktur diye bu bahsi müellifimiz bitirdi. Rabbim hepimizi salih kullarından eylesin ve bizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son sözü La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur olan kimse cennete girer buyurmuştur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 şey gerçekleşmeden önce iyi şeyler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Görünmez beklenenlerin en şerlisi olan Deccali mi yoksa kıyameti mi? Ki kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İman 70 veya 60 küsur bölümdür. Bunların en üstünü La ilahe illallah sözüdür. En aşağısı ise geçenlere sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür.

Süleyman bin Surat'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte oturuyordum. İki adam birbirine sövüp hakaret ediyordu. Birisinin yüzü kıpkırmızı olmuş ve boyun damarları şişmişti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Ben bir söz biliyorum ki eğer bu kişi onu söylerse üzerindeki hal ondan gider. Eğer Euzu billahi mineşşeytanirracim kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım derse üzerindeki hal ondan sıyrılır dedi. Adama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kovulmuş şeytandan Allah'a sığın dedi diye söylediler.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluk yüce Allah'ı zikretmeden ve peygamberlerine salat, selam getirmeden bir meclisten kalkarlarsa bu onlar için bir pişmanlık olur. Allah dilerse onlara azap eder, dilerse onları bağışlar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ümmü Atiye Nüseybe'nin radıyallahu anha şöyle dedi.

0: diye rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biat esnasında cenazenin arkasından feryat etmeyeceğimize dair biz kadınlardan söz aldı. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gece peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanımda bulamadım ve aradım. Baktım ki rükû veya secde ediyor ve şöyle dua ediyor. Seni tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah yoktur. İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsra gecesi Miraç'a çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselamla karşılaştım. Bana ey Muhammed ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Cennetin ağacıysa Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Hamd ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur ve o en büyüktür zikridir. İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ukaz, Mecenne ve Zülmecaz cahiliye devrinde panayır yerleriydi. Müslümanlar hac mevsiminde ticaret yapmayı günah gibi algıladılar. Bunun üzerine hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizin lütuf ve keremini istemekte size bir günah yoktur mealindeki ayet indirildi. Hemmam bin Haris'in Miktat'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre bir gün bir adam Hazreti Osman'ı övmeye başlayınca orada bulunan Miktat diz çökerek öven kişinin yüzüne ufacık taşları atmaya başladı. Bunun üzerine Hazreti Osman ne yapıyorsun deyince o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları övüp duranları gördüğünüz zaman yüzlerine toprak saçın buyurdu dedi.
1: Peygamberimiz asasına dayanarak yanına gelen ihtiyarın "Ey Allah'ın Resulü, bazı hata ve günahlarım oldu. Affolunur muyum?" sorusuna şöyle karşılık vermiştir. "Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmedin mi?" Bunun üzerine ihtiyar "Elbette şahitlik ettim ve yine şahitlik ederim ki sen Allah'ın Resulüsün." deyince Peygamberimiz "O halde önceki bütün aldatma ve kötülüklerin affolundu." buyurmuştur.
2: Kamu spotu.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: لَاَنْ اَقُولَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسِ
2: Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Demem bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kulluğun özü, dua. Çağırmak, seslenmek, yardım istemek anlamına gelen dua, en yalın haliyle kulun en yüce varlık karşısında kendi acizliğini itiraf etmesi, ona her haliyle muhtaç olduğunu beyan etmesidir. Kendisini her an gören ve gözeten, işiten, hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin maliki olan bir yaratıcıya seslenmesi, onu her daim yanında bulacağını bilmesidir. Karşılaştığı sorunların üstesinden ancak onun yardımıyla geleceğinin ve beklentilerini ancak onun karşılayabileceğinin farkında olmasıdır. Dolayısıyla dua, kulun yalnızca Rabbine kul olduğunun bilincinde yaşadığının bir göstergesi, Allah'a olan iman ve teslimiyetinin, tevekkül ve samimiyetinin ifadesidir. Resulullah'ın veciz ifadesiyle dua, kulluğun özüdür. Rabbine kulluk etmek için yaratılan insan, kulluğunu gerçekleştirdiği ölçüde onun katında değer kazanır. İşte bu yüzden Yüce Allah şöyle buyurur: "Ey Muhammed, de ki, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin?" Kulluğun özüdür dua. Belki de bu yüzden Rabbimiz kulları için yaşam rehberi olarak gönderdiği ilahi kelamını duayla başlatır. Rahman

ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Bu sözlerle kendisine yapılacak duanın nasıl olması gerektiğini öğretir adeta biz kullarına. Dualarımıza kendisini hamd ile tesbih ederek başlamayı salık verir. Yalnızca ona kulluk etmemiz ve hayatımızı hidayet üzere sürdürmemiz için yine kendisine başvurmamızı ister. Ardından alemlerin Rabbi olan yüce yaratan, kullarım beni senden sorarlarsa bilsinler ki gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana dua edince dua edenin duasına cevap veririm. O halde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler diyerek kaldırır mesafeleri aradan. Duanın kullarıyla arasında yakınlaşma vesilesi, aracısız bir iletişim vasıtası olduğunu haber verir. Şeytanın hileleriyle günaha sürüklenen Hazreti Adem'le Hazreti Havva bağışlanma dileklerini bu yolla iletmişlerdir Rahman'a. Hazreti İbrahim kendisiyle birlikte neslinin de itaatkar kullar olmaları için sarılmıştır duaya. Hazreti Nuh kavminden çektiği sıkıntıları duayla arz etmiş. Hastalığa duçar olan Hazreti Eyyub rahmeti ilahiye duayla sığınmıştır. Halkının eziyetlerine dayanamayan Hazreti Yunus onları terk edip bir balığın karnına düştüğünde pişmanlığını duayla dile getirmiştir şu sözlerle. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten nefsine zulmedenlerden oldum. Hazreti Zekeriya'nın evlat arzusu, Hazreti Süleyman'ın eşsiz bir hükümranlık tutkusu dua ile iletilmiştir en yüce makama. Bütün bunları ve daha nicelerini bize hatırlatan Allah Teala, kendisine açılan elleri geri çevirmediğini, bu duaları kabul ederek her bir peygamberi dileğine ulaştırdığını anlatır. Böylece dua edenin duasına karşılık veririm sözünü nasıl gerçekleştirdiğinin canlı örneklerini gözlerimizin önüne serer ve doğrudan bizlere seslenir. Bana dua edin, duanıza cevap vereyim. İnsanlığa rehber olarak gönderilen peygamberin yolundan giderek dua ile çalmamızı ister kapısını Rabbimiz. Kendisine inanmamızı ve onunla olan ilişkimizi dua ile canlı tutmamızı bekler. Dua çağrısını sık sık tekrarlamakla kalmaz, nasıl dua edeceğimizi de beyan eder. En güzel isimler Allah'ındır. Ona en güzel isimlerle dua edin. Dinde ihlaslı ve samimi kişiler olarak yalvara yalvara, için için dua etmeyi, azabından korkup rahmetini umarak ona iltica etmeyi öğütler. Duanın adabını da tarif eder bizlere. Dahası de ki diye başlayan ayetleriyle bizlere doğrudan bir takım özlü dualar ezberletir ve yüce kitabını işte bu güzel dua örnekleriyle bitirir. İnsanı yeryüzünde başıboş bırakmayacağını bildiren sonsuz güç ve hükümranlık sahibi Rabbimizin kullarına açtığı bir kapıdır dua. Rabbinin davetine uyup bu kapıdan ayrılmayan kul, onunla doğrudan muhatap olmak ve rızasını kazanmakla daha da değerlenirken, bu daveti reddedip kendisini müstani görerek kibirlenen, bu nedenle Rabbine boyun eğmeyen kulsa değersizleşerek azaba layık görülür. O halde devamlı olmalıdır dualarımız. Yalnızca sıkıntılı anlarda değil, refah zamanımızda da varmalıyız Rabbimizin kapısına. Sadece bir şeyler istemek için değil, yüce Allah'ı övmek ve yüceltmek, kendisine duyduğumuz saygıyı ve hayranlığı dile getirmek, şükrümüzü sunmak ve her fırsatta ona yakın olmak için başvurmalıyız duaya. Tıpkı Kur'an'da zikredilen peygamberler ve özellikle sünnetine sarıldığımız Resulullah gibi ve yine onun gibi yatarken, kalkarken, yolculuğa çıkarken, yeni bir elbise giyerken, kısacası hayatın her anında Rabbimizi hatırlayarak duayla iç içe yaşamalı, dahası kendimize olduğu kadar başkalarına da dualarımızda yer vermeli ve onların da hayır dualarını almaya özen göstermeliyiz. Kulluğun özü ise dua ve Rabbimizin katında ondan daha kıymetli bir şey yoksa samimi olmalıyız dualarımızda. Kalbimizden geçenin dilimizden dökülenle ahenk içinde olmasını önemsemeliyiz. Zira gönülden gelmeyen, kabulüne inanılmadan, ciddiyetten uzak, gafletle yapılan dualar kulluk bilincini canlı tutmayacağı gibi hak nazarında kabule de şayan değildir. Rabbimizin bizleri kabul olunmayacak duadan ve duasız yaşamaktan koruması niyazıyla.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: İbn Abbas ve Enes bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Adem oğlunun bir vadi altını olsa ikincisini ister. Onun ağzını topraktan başka bir şey doldurmaz. Allah tövbe edenin tövbesini kabul eder. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, sevdirin, nefret ettirmeyin. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet günü cehennemliklerden dünyada en müreffeh hayat süren biri getirilir ve cehenneme bir kere daldırılır. Sonra da ey Adem oğlu, sen hayatında iyi bir gün geçirdin mi, hiç hayırlı gün gördün mü diye sorulur. Vallahi görmedim ya Rabbi diye cevap verir. Dünyada en fazla şiddet ve ızdıraba uğrayan cennetliklerden biri getirilir ve cennete bir kere daldırılır. Sonra ona da ey Adem oğlu, sen hayatında hiç sıkıntı çektin mi, hiç şiddete maruz kaldın mı diye sorulur. Hayır, vallahi hiç sıkıntı çekmedim, hiç şiddete maruz kalmadım der.

Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saçları dağınık, keçeleşip tozlanmış ve kapılardan kovulmuş nice kimse vardır ki Allah'ın lütfunu umarak bir konuda yemin etse Allah onu doğru çıkarır. Yeminini ve duasını kabul eder.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala şöyle buyuruyor. Mümin bir kulumun dünyada sevdiği

0: Dostunu aldığım zaman o kimse sabrederse ve Allah'tan ecir beklerse onun karşılığı cennettir.
1: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine maşallah ve maşite, Allah dilerse ve sen dilersen her şey olur diyen kişiyi, beni Allah'a denk mi tutuyorsun, bilakis maşallah de diyerek ikaz etmiştir. Ne kadar saygıdeğer olursa olsun, Allah'tan başka herhangi bir şey adına yemin edilmesini yasaklamış, Hazreti Ömer'in cahiliyeden kalma bir alışkanlıkla babasının adına yemin ettiğini duyunca, Allah atalarınız adına yemin etmenizi yasaklamıştır. Yemin edecek kimse Allah adına yemin etmeli veya susmalıdır buyurmuştur.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Mesud el-Bedri'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Sa'd bin Ubade'nin meclisinde otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Beşir bin Sa'd, "Ey Allah'ın Resulü, Allah bize sana salat ve selam getirmemize emir buyurdu. Peki sana nasıl salavat getireceğiz?" diye sordu. Bunun üzerine Resulullah bir süre sustu. Bundan dolayı keşke Beşir peygambere sormasaydı diye temenni ettik. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle deyin dedi. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vallahi ben Allah'ın izniyle bir şey üzerine yemin ederim de sonra ondan daha hayırlısını görürsem yeminimin kefaretini verir ve hayırlı olanı yaparım. Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Babası olmadığını bildiği halde başka birisinin kendi babası olduğunu iddia eden nankörlük etmiştir. Kendisine ait olmayan bir hakkı sahiplenmeye kalkan kimse bizden değildir. Ve o cehennemdeki yerine hazırlansın. Kim bir adama ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı diye hitap eder de o adam gerçekten böyle değilse bu sözler kendisine döner. Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendinize beddua etmeyin, evlatlarınıza beddua etmeyin ve mallarınıza da beddua etmeyin. Duaların kabul olunacağı bir saate rastlarsınız da bedduanız kabul ediliverir.

0: Semüre'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse cuma günü abdest alırsa ne iyi, gusledecek olursa bu daha da faziletlidir buyurmuştur.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala gönül hoşluğuyla sahip olursa kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla bu mala sahip olursa tıpkı doymak bilmeyen bir kimse gibi onun için malın bereketi kaçar. Veren el alan elden üstündür.

0: hadis sohbetleri az sonra.
1: Ebul Eska Vasile bin Eska'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: en büyük iftira, bir kimsenin babasından başkasına mensubiyet iddiasında bulunması veya görmediği rüyayı gördüm demesi yahut Hazreti Peygamber'in söylemediği bir sözü ona nispet etmesidir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim demiştir: İnsanlar kıyamet gününde yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak haşrolunacaktır. Ya Resulallah, kadınlarla erkekler bir arada mı haşrolunacaklar? Bunlar birbirlerine bakarlar dedim. Ya Ayşe, o gün iş bunu düşünemeyecek kadar ağırdır buyurdu. Bir rivayette iş birbirine bakamayacak kadar ağırdır şeklindedir.

Ömer bin Hattab radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem esirler arasında koşuşturan bir kadın gördü. Kadın rast geldiği bir çocuğu hemen kucağına aldı ve emzirmeye başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarına "Bu kadın çocuğunu hiç ateşe atar mı? Ne dersiniz?" dedi. Onlar "Hayır, asla atmaz." dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "O halde bilin ki Allah'ın kullarına merhameti bu kadının çocuğuna olan merhametinden çok daha fazladır." buyurdu.

Hasan bin Ali şöyle demiştir: ben peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şu sözünü hafızamda tuttum: sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene bak.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala bir kulunu sevdiği zaman Cebrail'e Allah filanı seviyor, onu sen de sev der. Cebrail de onu sever ve gök ehline Allah filanı seviyor, siz de onu sevin diye seslenir. Bunun üzerine göktekiler o kimseyi severler. Sonra da o kişi yeryüzünde herkesin sevgisine mazhar olur.''

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin el emin. Rabbena atina min ladunka rahmeten ve hayyi lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm sade yaşamak. En son kaldığımız hadis 511 nolu hadis. وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ İmran bin Hüseyin'den gelen bir rivayet. رَضِيَ anhuma. Allah Azze ve Celle her ikisinden razı olsun. Yani hem Hazreti İmran'dan hem de babası el-Hüseyin'den. عَنْ النَّبِيِّ sallallahu aleyhi ve selleme. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den aktarıyor. اَنَّهُ قَالَ Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu. خَيْرُكُمْ Sizin en hayırlınız قَرْنِي Benim çağımda yaşayanlardır. Onlardan sonra gelenler ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ Sonra da onlardan sonra

Sonra gelenler. Kale İmranu. İmran dedi ki, Feme edri, bilmiyorum. Kale Nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme marrateyni ev selâfen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki sefer mi söyledi yoksa üç sefer mi onu bilemiyorum. Yani sizin en hayırlınız benim devrimde olanlar, sonra gelenler, sonra gelenler şeklinde iki kez mi söyledi yoksa bir üçüncü kez daha sonra gelenler dedi mi? Ondan emin değilim diyor Hazreti İmran radıyallahu anh. Thumma yakunu ba'dahum kavmun. Sonra onlardan peşi sıra bir kavim gelir, bir topluluk. Yeşhedûne ve la yusteşhedûne. Kendilerinden şahitlik istenmediği halde şahitlik ederler. Ve yehûnûne ve la yu'temenûne. Bunlar hıyanet ederler ancak kendilerine güvenilmez. Ve yenzirûne ve la yufûne. Bunlar nezrederler, yani adakta bulunurlar ama vefa göstermez, yani gereğini yerine getirmezler. وَيَظْهَرُ ف۪يهِمْ اَسْسِمَنُ. Ve bunlarda şişmanlık ortaya çıkar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri bu kadar, Hazreti İmran'dan dinledik. Tabii bu ifadelerin içerisinde öncelikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendi dönemindeki insanları bir değerlendirmesi var. Sonra da ağırlıklı olarak ileriye dönük bir anlatım var. Hazreti Peygamber'den başlamak üzere onun dönemini içine alan ve ta kıyamete kadar insanların durumunu bir bakıma özetleyen bir rivayet. Ve buradan anlaşıldığına göre İşler hiç de iyiye gitmeyecek gibi. Çünkü hadisin lafzı tedricen, yani aşama aşama bir kötüleşmeden söz ediyor. En hayırlısı Resulullah'ın kendi dönemindekilermiş. Hayrukum karni. Yani o günkü sahabe-i kiram, yani o gün Hazreti Peygamber'in çağında yaşayan, iman eden, onun etrafında hem yakın planda hem geniş planda kümelenen İnsanlar, bizlerin en hayırlısı bunlar. Sonraki dönemlerde, bir sonraki yüzyıl, bir sonraki yüzyıl veya bir sonraki kuşak, bir sonraki kuşak en azından bundan daha iyi olmayacakmış ve gitgide hayırlı toplum tanımı gerileyecek. Yani onlardaki hayır, iyilik azalacak ve sona doğru öyle birileri gelecek ki onları da bu kez Hazreti Peygamber tavsif etmiş, betimlemiş. Şöyle kötü olacaklar, böyle hain olacaklar diye. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in rivayeti sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden başlamak üzere toplumsal planda kuşak kuşak kıyamete doğru giden süreçte kötü bir trendin, kötü bir gidişatın söz konusu olacağını açıklıkla ifade ediyor. Öncelikle Hazreti Peygamber'in en hayırlınız diye bahsettiği kendi dönemindekilerin durumuna bir göz atalım. Bu insanlar Resulullah'ın yakın planında bulunan hem muhacirlerden hem ensardan, yani hem Mekkelilerden hem Medinelilerden İslam için büyük gayret göstermiş kimseler. Hele hele muhacirler, Mekke'de olanca zorluklarına rağmen Resulullah'a destek olup iman etmiş, işkencelere göğüs germiş, sıkıntıları yaşamış yıllar yılı, sonra Medine'ye hicret etmiş olan kimseler, Medine'deki ensar hakeza, onları karşılamış, hoşnutlukla karşılamış, sevgiyle karşılamış. Bu anlamda Cenab-ı Hakk'ın övgüsüne hem muhacirler olarak hem ensar olarak ermiş kimseler bunlar. Cenab-ı Hakk'ın لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلْ. Sizden fetih öncesi infak edip savaşanla diğerleri bir değildir diye öne çıkardığı kimseler. Bunlar Bedir'de bulunmuş olanlar, bunlar Uhud'da bulunmuş olanlar. Ancak daha sonra
Mekke'nin fethedilmesiyle birlikte

Artık kalabalıkların fevç fevç kalabalıklar halinde koşup Müslümanlara katılması, pek çoğunun konjüktürel bir avantaj araması ile birlikte özgül ağırlıkta bir düşme söz konusu. Cenab-ı Hakk'ın bu döneme de işaret ettiği ayetlerde hızlıca gelip "Aminna" diyerek iman eden bu kimseler aslında imanı özümsememiş, imanın hakikatini anlamamış, imanın kalbine girmediği kimseler olarak pek çoğu sözde müminler oldular. Ve bunlar Müslümanların arasına katıldıkça kalabalıklar halinde, kitlesel bir biçimde toplumun önemli bir kesimini teşkil etmeye başladılar. Hak Teâlâ'nın böylelerine "Kullem tu'minu" "Onlar biz iman ettik, amenna" dedikçe Cenab-ı Hakk'ın "Hayır, siz iman etmediniz. Siz ancak teslim oldunuz. Baktınız Medine güçlendi. Baktınız Mekke fethedildi. Baktınız avantaj artık Müslüman olmakta. Bu yükselen güce boyun eğdiniz. Böyle deyin. Velakin kulu eslemna. Çünkü velemma yedhulil imanu fi kulubikum. İman sizin henüz kalplerinize girmiş değil. İşte bu kalabalıklar ve yığınlar Hazreti Peygamber'in vefat etmesiyle birlikte geldikleri gibi İslam'dan ayrıldılar. Ve bunlar o günkü toplumun çoğunluğunu teşkil ediyor. En iyi ihtimalle 1/3, hatta daha yüksek bir çoğunluğunu temsil ediyor olabilir. O kadar ki Mekke, Medine ve kısmen Taif dışında yarımadanın tamamında irtidat baş gösterdi. Yani İslam'dan çıktılar. Pek çoğu gidip şuna buna iman ederek yalancı peygamberlerin ardına düştüler. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in "en iyisi benim dönemimdekiler" dediklerinin de durumu bu vaziyettedir. O zaman oraya bakıp, madem ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde toplumsal olarak en iyi kalite tescil edilmiş, şu halde bizlerin durumunu, bize kadar gelirken toplumların durumunu ve bizden sonraki toplumların durumunun bundan daha iyi bir rekor tescil edemeyeceğini bilmemiz icap eder. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem toplumsal plandaki bu iyiliğin onun döneminden itibaren kıyamete kadar trendinin hep olumsuz bir yönde olduğunu ifade etmiş bulunuyor. Olur da bir gün Müslümanların toplumsal olarak öne çıktığı bir durum gelişirse, eğer Hazreti Peygamber'in haber verdiği açıdan bakacak olursak, orada da özgül ağırlığın Hazreti Peygamber'in döneminden daha iyi olamayacağını kestirebilmeliyiz. Velev ki zahiren olumlu bir tabloyla karşı karşıya kalalım. Tıpkı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki gibi, o yığınla gelen kalabalıkların görünürde amenna amenna diyerek katılımlarının aslında içinin boş olduğunu hem ayeti kerimelerle Cenab-ı Hak deşifre etti, hem de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatıyla birlikte bu iç planda saklı bulunan gerçeklik dışa vurdu. Dolayısıyla kıyamete kadar olan süreçte benzeri bir toplumsal iyi görünümün aslında içinin çoğunlukla kof olabileceğini önden kestirebilmeliyiz. Çünkü biliyoruz ki her konuda olduğu gibi İslam da Müslümanlık da suistimale müsait bir şeydir ve an gelir bir çıkar dalgası İslami değer seti üzerinden kendisine avantajlı bir zemin bulabilir ve faydacı beklentiler ile arayışta bulunan pek çoklarını etrafına çekebilir ve böylece güçlü bir biçimde toplumsal bir görünüme kavuşabilir. Ama baktığınızda aralarında az sayıda samimi, iyi niyetli, rızayı barini kovalayan ve bu amaçla yola çıkmış kimselerin etrafında halka halka dilleriyle amenna diyen ama aslında konjüktürel bir avantajı kovalayan riyakar topluluklar sarmış olabilir. Elbette bu rivayet sosyolojik anlamda bize çok önemli bir bakış açısı sunuyor.
Bu söz herhangi birinin sözü olsa, olur mu canım? Pek çok iyi toplumlar hem gelmiştir, yüzdesi itibariyle Resulullah'ın toplumundan daha kaliteli, daha nitelikli, bugüne kadar 14 asırlık dönemde, hem de kıyamete kadar gelecektir deme iddiasında bulunabilirdik. Ama bahsettiğimiz söz, Allah'tan vahiy alan, kendisine gayıptan haber gelen, yani öteden haber alabilen, yani nebi olan birinden sadır oluyor. Kendisine Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Ruhul Kudüs'ün kendisine Kur'an yanı sıra pek çok bilgiler getirdiği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa'dan dinliyoruz bunu. Üstelik rivayetin sıhhat değeri de olabileceğinin en iyisi. Muttefakun aleyh, yani hem İmam Buhari'nin sahihine alabileceği düzeyde yüksek nitelikte, hem İmam Müslim'in aldığı, dolayısıyla sahih hadisler içerisindeki en iyi tabakayı oluşturan rivayetlerden birisi. Tekrar dinlersek Resulullah'ı, hayrukum karni, sizin en hayırlınız benim çağdaşlarımdır. Thummellezine yelunahum, sonra gelenler. Thummellezine yelunahum, sonra onlardan sonra gelenler. Böyle devam edecek, thumma yakunu ba'dahum, sonra onlardan sonra da bir kavim gelecek. Bunlar böyle, hani şahitlik edelim de buradan bir çıkar sağlayalım diye uğraşıp duran, şahitliklerini para karşılığında satan, kimsenin kendilerinden şahitlik istemeyeceği güvenilmez tipler. Parasını ver, sana şahitlik yapsın. Görmediklerini gözlerine gördürsün, duymadıklarını kulaklarına duyursun, bilmediklerini biliyormuş gibi gelip ifade etsin. Varlıkları satılık kimseler bunlar. Olayla hiç ilişkisi yokken bakmışsın gelmiş, oradaydım diye şahitlik ediyor. Karakter olarak insanın dibe vurmasının en önemli göstergelerinden biri olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haksız yere şehadet edebilen kimseler olarak bunları deşifre etti. Biz bunları okurken, ya ben de böyle bir şey yapmıştım diye aklımızdan geçiyorsa, kendimizle ilgili önemli bir ipucunu yakalamışız demektir. Birilerine olan tarafgirliğimiz dolayısıyla, birilerine olan sevgimiz dolayısıyla, yahut birilerinden olan çıkarımız dolayısıyla, görmediğimiz, bilmediğimiz, duymadığımız şeyi görmüş, duymuş ve biliyormuşçasına tanıklıkta bulunduysak, bu illa mahkeme salonlarında olması gerekmez. Tartışma ortamlarında da böyledir, mahalle kahvesinde de böyledir, aile, akraba buluşmalarında da böyledir. Görmediği, bilmediği, tanık olmadığı bir şeyi sırf savunduğu şeyler uğruna görmüş, biliyor ve tanıyormuşçasına kendi ifadesiyle şehadette bulunması, sırf bulunduğu tarafı kuvvetlendirmek için gözüne, kulağına ve kalbine yalan ifadeleri yamaması, bir kimsenin karakterinin düştüğünün kanıtıdır. Böyleleri o kadar değersizleşir ki, o kadar kıymetsizleşir ki, bir süre sonra kendilerini zaten ele verirler. Artık başkaları onların kendi düşüncelerini, durumlarını yahut olaylarını kanıtlamak üzere tanıklıkta bulunmalarına kıymet vermezler. Onlardan böyle bir şey dahi artık kimse beklemez. وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ Falanca mı? O mu bunu savunuyor? O mu gördüm diyor? O mu doğrusu bu diyor? Boş ver onu der insanlar. Çünkü o güne kadar yalan tanıklıklarıyla kendisini ve kredisini bütün insanların nezdinde tüketmiştir. Bir toplumda böylelerinin çoğaldığını düşünün. Bir toplumda böyle insanların

artık yoğunlukta olduğunu, çoğunlukta olduğunu düşünün. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gidişatın oraya doğru olduğunu haber vermiş. Çağlar öncesinden. ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ Sonra onlardan, sonra bir kavim gelir ki durup durup tanıklıkta bulunurlar. Kendi tanıklıklarıyla iddialarda bulunurlar. Şehadette bulunurlar ama kimse onların şehadetine itibar etmez. وَيَخُونُونَ ve bunlar hıyanet ederler. وَلَا يُؤْتَمَنُونَ Kimse onlara güvenmez. Güven bulanımının bir toplumda yaygın bir hastalık haline geldiğini düşünün. Çıkar uğruna herkesin satılmaya müsait olduğu bir kaygan zemin. وَيَنْذِرُونَ وَلَا يُوفُونَ Bunlar sadece insanlara değil, Allah'a karşı da aynı şekilde güvenilmez bir durumda. Sözüne itibar edilmez. Kalkar Cenab-ı Hakk'a da nezreder ama sözünde durmaz. Şu olsun böyle yapacağım. Ya Rabbi şunu şöyle yaptığın zaman ben sana nezrediyorum bunu yapacağım diye nice nezirde bulunurlar ama Allah'a olan ahitlerine de vefa göstermezler. Bunları yerine getirmezler. Bir toplumun kötüleştiğinde hangi göstergeler üzerinden teşhis edileceğini Resulullah'tan dinliyoruz. Dikkat ederseniz ibadetler üzerinden, dindarlık üzerinden gidip bir teşhiste bulunmadı Allah'ın Resulü. Toplumsal muaşeret üzerinden bu teşhislerini yaptı. Neden? Çünkü bir kimse Allah'ın kendisine emanet ettiği şehadetini, yani bir olaya tanıklığını, bir konunun gerçekliğine olan tanıklığını, gözüyle gördüğü, kulağıyla duyduğu yahut kalbiyle akledip değerlendirdiği biçimiyle sahip çıkmaz da çıkar uğruna yahut şu ya da bu kimseye olan bağlılığı dolayısıyla eğip bükerse, böylece kendi öz benliğini ve egemenliğini ucuza satmış demektir. Böyleleri silikleşir, böylelerinden müteşekkil kitleler mankurtlaşır. Artık onlar her türlü operasyona hazır hale gelmişlerdir. Çünkü bireysel anlamda kendi iradelerini başkalarına devretmişlerdir. Bu esas üzere hareket ederler. Başkalarına sıra gelince hıyaneti, sözünde durmamayı normal sayarlar. Çünkü önemli olan kendi bulundukları taraftır ve kendi çıkarlarıdır. Hakkın âli olduğu değil, etrafında buluştukları çıkarın âli olduğu, yüce olduğu bir zeminde buluşurlar. Resulullah bu toplumsal yozlaşmayı bu muameleler üzerinden tarif ve teşhis etmiş. Yanı sıra Cenab-ı Hakk'a olan vefasızlıkları nezrettikleri takdirde bunu umursamaksızın adaklarını yerine getirmeyen bir tutum sergilemelerini de dikeydeki bir işaret olarak önümüze koydu. En sonunda da bir fiziksel betimlemede bulundu. وَيَظْهَرُ ف۪يهِمْ اَسْسِمَنُ Ve onlarda şişmanlık ortaya çıkar. Bakmışsın bir şişman, bir şişman. Adeta o şişmanlığı üzerinden heybet devşiriyor. Bu onun karizmasının bir parçası. Zayıflık daha mütevazi, daha sade bir görünüm olarak telakki edildiğinden hacimsel olarak şişmanlığın sözüm ona üstünlüğüne sığınıyor. Kişiliğini bununla desteklemeye çalışıyor. Daha yüksek bir hacim ve bunun üzerine o hacmi daha belirgin gösterecek kıyafetler ile insanlar birbirlerine caka satıyorlar. Tam böyle bir toplumda mıyız yoksa bunların da çok daha yoğun bir biçimde yer tutacakları toplumlar ileriki zamanlarda mı gelecek bilemeyiz. Ama Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gözle görülebilir fiziksel bir tanıma yer vermesi anlatımında dikkat çekicidir.

Buradan yola çıkarak Es-Simen diye bahsettiği Hazreti Peygamber'in bu şişmanlıktan uzak durmaya çalışmak, bunun kötü kimselere dair bir tanımlama olduğundan hareket ile yemesini, içmesini, hareketliliğini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşam tarzındaki gibi ölçülü, dikkatli bir biçimde yaşamaya çalışmak sünnetin gereğidir. Yoksa miskinleşip, hareketsizleşip, her sofraya oturduğunda tıka basa yiyen bir kimsenin bile isteye, yediklerinden, içtiklerinden aldığı zevk uğruna şişmanlaması ve bundan sözüm ona övünç duyması, hem Resulullah'ın yeme içme disiplininden ve yaklaşımından uzak kaldığının, hem de görünüm olarak Resulullah'ın kötüler diye tarif ettiklerinden biri olduğunun göstergesi olabilir. Bu ürkütücü ve korkutucu bir şeydir. Mümin bir kimse Resulullah'ın ifadesiyle bir mideyle yiyip doyarken, kafir bir kimse yedi mideyle ancak doyabilir. Yani o onun yedi katı yer gibi ifade ediyor. Salat ve selam üzerine olsun. Az yiyen, karnında nefes almak için, düşünmek için boşluk bırakan, henüz doymamışken sofradan kalkan, kilosu, ağırlığı, vücudu ve buna bağlı olarak camiye gidip gelen, hareket eden bir müminin naif, nahif, vücutsal görünümü Resulullah'a daha çok benzemektedir. Elbette ki hastalık dolayısıyla olan şişmanlık bunun dışındadır. Kişinin iradesinin dışında, ona rağmen, onun olanca tedbirine rağmen, daha doğuştan itibaren gelen bir şişmanlık bunun dışındadır. Bizim bahsettiğimiz, kendisini yemekten içmekten alamayan, bu anlamdaki Resulullah'ın öğütlerini umursamayan ve bu hazzı uğruna günden güne kilo alan, sonra da bu hacimsel irileşmesini bir karizma olarak kullanan kimseler. Belli ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bahsettiği bu iyice kötüleşmiş ve yozlaşmış toplumun üyeleri çoğunlukla böyle olacaklar. Ortaya sofrayı koyduklarında bir pilav dağının üstünde bir kuzuyu yahut keçiyi olanca ihtişamıyla güya yiyen ve hatta çoğunu da israf eden ama öte yanda açlıktan kıvranan ve Siyonist rejimin ablukası altında inim inim insanları umursamayan tipler, o göbekleri bir adım önde yürüdükleri kıyafetleri içerisinde tam da Resulullah'ın bahsettiği görünüme maalesef uygun düşüyorlar. Adıyla sanıyla bunları elbette kişi planında bilemeyiz. Vardığımızda huzuruna Cenab-ı Hak her birimizin gerçeğini ortaya çıkaracak. Ama Resulullah'ın haber verdiği bu rivayetten edindiğimiz izlenim, Hak Teala'nın razı olduğu kullarının dar bir yüzdelik aralığında kaldığı bilgisiyle bizleri korkutmalı. Herkesten önce kendimizi düşünerek, yoksa ben de bunlardan bir tanesi miyim diye ürkmeliyiz. Varsa bu tür bir yaşam tarzımız dolayısıyla ortaya çıkmış göbeklerimiz, bu göstergenin bizde de tutuyor olmasından rahatsızlık duymalı, yememizi, içmemizi kontrol edip israfa kaçmaktan endişe etmeliyiz. İhtiyacından öte vücuduna ağırlık olarak fazlasıyla yedikleri de kişinin israfın bir çeşidi olabilir. Başkalarının açlığını, sıkıntısını umursamadan, kendisi bir gurme olarak her türlü hazzı, bunların en iyi üretildiği mekanları dolaşarak, hatta şehirleri dolaşarak tatmaya çalışmak ve neredeyse işi, gücü yeme zevkine odaklamak ve bunun neticesinde irileşip şişmanlamak, bir şeyleri

0: yanlış gittiğinin işareti olabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durduk yere onların arasında şişmanlık baş gösterecek demez. Buradan bize ciddi bir ipucu veriyor salat ve selam üzerine olsun. Okuduğumuz bu rivayet muttefakun aleyh bir rivayet efendim. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: geçim bakımından insanların en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O, savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir.

Bera'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem arkasında namaz kıldığımızda namaz sonrasında yüzünü bize doğru çevirdiği için sağ tarafında bulunmayı severdik. Bir defasında Resulullah'ın "Ya Rabbi, kullarını dirilttiğin ya da topladığın kıyamet gününde beni azabından koru" diye dua ettiğini işittim. Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh anlatıyor. Saçı sakalı birbirine karışmış, ne ciddi bir adam Resulullah'a geldi. Onun sesinin uğultusunu işitiyor, lakin ne söylediğini anlamıyorduk. Nihayet Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem yaklaştı. Hemen İslam hakkında soru sormaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Günde 5 vakit namaz kılmaktır" dedi. Adam, "Kılmam gereken başka namaz var mı?" dedi. Resulullah, "Hayır yok ama nafile kılabilirsin" dedi. Ve sözüne devamla, "Bir de Ramazan ayında oruç tutmaktır" buyurdu. Adam, "Tutmam gereken başka oruç var mıdır?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Hayır ama nafile oruç tutabilirsin" cevabını verdi. Ravi diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o adama zekat vermeyi zikretti. "Üzerime zekattan başka farz olan sadaka var mı?" diye sordu. Allah Resulü, "Hayır ama nafile sadaka verebilirsin" buyurdu. Adam, "Vallahi bu söylediklerinden ne fazla ne de eksik yapacağım" diyerek peygamberin yanından ayrıldı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer sözünde durursa kurtuluşa erer" buyurdu.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölüye yas tutarken elleriyle yanaklarını dövüp yakalarını yırtan ve cahiliye çığırtkanlığı yapan bizden değildir.
1: Sahabilerden biri gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, ben et yediğim zaman şehvi hislerim kabarıyor. Bu yüzden et yemeyi kendime haram kıldım." demişti. Bunun üzerine şu ayeti kerime inmiş ve ilahi hitap o zatın şahsında inananları şöyle uyarmıştı. "Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz şeyleri haram kılmayın ve haddi aşmayın. Allah haddi aşanları sevmez."

0: Hayber'in fethi esnasında İslam'la şereflenen İmran bin Husayn, mescitte oturduğu bir esnada şefaatle ilgili konuşurlarken adamın biri, "Ey Ebu Nüceyd, bize Kur'an'da bulunmayan konulardan bahsediyorsunuz," diyerek onun Kur'an'dan değil de Hazreti Peygamber'in sünnetinden bahsetmesinden rahatsız olduğunu ifade etti. Bunun üzerine İmran'la aralarında şu diyalog geçti. "Sen Kur'an'ı okuyorsun değil mi?" "Evet." "Akşam namazının 3, yatsı namazının 4, sabah namazının 2, öğle namazının 4, ikindi namazının 4 rekat olduğunu Kur'an'da bulabiliyor musun?" "Hayır." "Bu hususları nereden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi?" "Biz de bunları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz her 40 dirhem için bir dirhem, şu kadar sürüsü olan şu kadar koyun, şu kadar devesi olana şu kadar deve zekat vereceğine dair Kur'an'da bir hüküm bulabiliyor musun?" "Hayır." "Bu hususları nereden öğrendiniz?" "Biz onları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz de bizden. Yine Kur'an'da Beyt-i Atik'i tavaf etsinler buyuruluyor. Tavafın 7 şart olduğunu, Makam-ı İbrahim arkasında 2 rekat namaz kılınacağını Kur'an'da bulabiliyor musun?" "Biz bunları da Allah'ın peygamberinden öğrendik," dedi. Aralarındaki konuşma bu minval üzere devam ettikten sonra adam, "Beni ihya ettin, Allah da seni ihya etsin," diyerek İmran bin Husayn'ın haklı olduğunu kabul etti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. "Nerede kardeşlerim?" diyordu.

bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem 3 defa vallahi iman etmiş olmaz diye tekrarladığını işittim. Ya Resulallah, kim iman etmiş olmaz diye sordular. Komşusu şerrinden emin olmayan kimse buyurdu.

0: Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Akrabalık bağı rahim arşa tutunmuş şöyle demektedir. Beni görüp gözeteni Allah gözetsin. Benimle ilgisini kesenden de Allah rahmetini kessin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güçlü insan güreşte rakibini yenen değildir. Asıl güçlü kimse öfkesine hakim olandır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala ölümünü 60 sene ertelediği kimse için mazeret bırakmamıştır. Ebu Meryem el-Ezdi'den radıyallahu anha nakledildiğine göre o Muaviye'ye radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Allah birini Müslümanların başına idareci yapar da o kimse halkla arasına engeller koyarak Müslümanların dertleri, sıkıntıları ve ihtiyaçlarıyla ilgilenmezse Allah da kıyamet gününde onun derdi, sıkıntısı ve ihtiyacıyla ilgilenmez buyurduğunu işittim. Bunun üzerine Muaviye halkın şikayetlerini dinlemek ve ihtiyaçlarını kendisine iletmek üzere bir adam görevlendirdi.
1: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Yemame reisi Sümame, Hicret'in 7. yılı Muharrem ayında Necid bölgesine yönelik düzenlenen askeri bir sefer esnasında esir alındı. Daha önce Resulullah'ın bir elçisini öldürmeye teşebbüs ettiği için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun cezalandırılmasını istemişti. Derken Resulullah tutuklu haldeki Sümame'ye "Yanında bana sunacağın ne var?" diye sorduğunda Sümame "İyi bir şey." dedi ve ekledi. "Eğer beni öldürürsen kanı helal birini öldürmüş olursun. Eğer bana lütufta bulunursan, canımı bağışlarsan, şükreden birine iyilik yapmış olacaksın. Eğer kurtuluş fidyem için mal istersen, ne kadar dilersen işte malım." 3 gün tekrar eden bu görüşmenin neticesinde Allah'ın elçisi Sümame'nin serbest bırakılması talimatını verdi. Gördüğü iyi muamelenin de etkisiyle orada Müslüman olan Sümame şu samimi itirafta bulunmuştur: "Ey Muhammed, vallahi yeryüzünde benim için senin yüzünden daha nahoş bir yüz yoktu. Şimdi senin yüzün benim için bütün yüzlerden daha güzel oldu. Vallahi senin dininden daha fazla nefret ettiğim bir din yoktu. Artık bana göre senin dinin bütün dinlerden daha güzeldir. Vallahi benim için senin beldenden daha sevimsiz bir belde yoktu. Şimdi belden de benim için bütün beldelerden sevimli oldu."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Mugine'nin katibi Verrat'tan nakledildiğine göre o şöyle demiştir. Mugire bin Şube, Muaviye'ye göndereceği bir mektupta bana şunları yazdırdı. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. Her şeye kudreti yeten O'dur. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek hiçbir kuvvet yoktur. Vermediğini verecek hiçbir kuvvet de yoktur. Senin yardımın olmadıkça, servet sahibinin servetinin de kendisine faydası yoktur. Mugire, Muaviye'ye yazdığı mektupta şunu da yazmıştır. Resul-i Ekrem bir de dedikodu yapmayı, lüzumsuz yere mal harcamayı ve çok soru sormayı yasakladı. Yine Peygamber Efendimiz, analara itaatsizliği, kız çocuklarına diri diri gömmeyi, verilmesi gereken şeyleri vermemeyi ve hakkı olmayan bir şeyi istemeyi de yasakladı. Cabir'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz namazını camide kıldıktan sonra bir kısmını da evinde kılsın. Çünkü Allah o namaz sayesinde onun evine hayır verir. Numan bin Beşir'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua ibadetin ta kendisidir buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste konuşurken çölden bir bedevi geldi ve kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devam ettiğinden orada bulunanların kimi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bedevinin sözünü işitti ama sorusundan hoşlanmadığı için cevap vermedi dedi. Kimi de belki de işitmedi dedi. Resul-i Ekrem sözünü bitirince kıyameti soran nerede diye sordu. Bedevi, işte benim ey Allah'ın Resulü deyince, sorumluluk getirildiği zaman kıyameti bekle buyurdu. Yine Bedevi, ey Allah'ın Resulü, sorumluluğun getirilmesi nasıl olur diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, iş, yönetim, ehil olmayan kimselere verildiğinde kıyameti bekle buyurdu. İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü insanlar arasında ilk sonuçlandırılacak davalar kan davalarıdır.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tedbir gibi bir akıl, nefsi şüpheli şeylerden alıkoymak gibi bir vera, huy güzelliği gibi bir şeref yoktur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor az sonra.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Nasreddin Hoca gençlerle sohbetine devam ediyor. Medine'ye hicretten 17 ay sonra Müslümanlar için çok önemli bir gelişme oldu çocuklar. Allah Resulüne namaz kılarken Kabe'ye dönmesi emredildi. O zamanlar Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya doğru dönerek namaz kılınıyordu. Peygamber Efendimiz namazını Kabe'ye dönerek kılmak istiyordu. Mekke'deyken önüne Kabe'yi alır, yönünü Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya çevirirdi. Böylece hem Kabe'ye hem de Mescid-i Aksa'ya dönmüş olurdu. Ama Medine'ye gelince sadece Mescid-i Aksa'ya dönmüş oluyordu. Bir gün Beni

Selime mahallesine bir ziyarete gitmişti. Öğle namazı vakti gelince mahallenin mescidine gitti. Tam farz namazını kılarken Cebrail gelerek bundan sonra Kabe'ye dönerek namaz kılması gerektiğini bildirdi. Bakara suresi 149. ayetin meali şöyledir sevgili arkadaşlar. Nereden yola çıkarsan çık, namazda yüzünü Mescid-i Haram'a, Kabe'ye çevir. Bu emir sana Rabbinden gelen gerçektir. Ve Hazreti Muhammed bu duruma çok sevindi ve namazdayken yönünü Kabe'ye çevirdi. O günden sonra bütün Müslümanlar namaz kılacakları zaman yönlerini Kabe'ye çevirdiler. Bu emir Müslümanların birlik ve beraberliği açısından çok önemlidir. Tüm dünya Müslümanları hep aynı yöne dönmekte ve ortak bir şuur oluşturmaktadırlar. Rümeysa parmak kaldırarak bir soru sordu. Hocam, kıblenin değişmesinden Yahudiler memnun kalmadılar değil mi? Aferin kızıma. Evet, bundan Yahudiler memnun olmadı. Ama onları zaten ilgilendirmezdi. Müslüman değillerdi. Ama söz Yahudilere gelince onlar hakkında kısa bilgi vermek isterim. Peygamber Efendimiz Medine'ye geldiği zaman 4000 civarında Yahudi vardı. Bunlar ticaretle, alışverişle, zanaatkarlıkla ilgilenen çoğu zengin insanlardı. Ama Medine'de bulunan Evs ve Hazreç kabilelerinin birbirleriyle savaşması için sürekli çalışırlardı. Bu iki kabile birbirleriyle savaşıyor, Yahudiler de bazen birini bazen de diğerini destekleyerek karlı çıkıyorlardı. Allah Resulü Medine'ye gelince Yahudilerle de görüşmelerde bulundu. Daha önce söylediğimiz gibi Medine anlaşmasını yaptı. Onlarla barış içinde yaşamak istediğini ve kimsenin kimseye saldırmaması gerektiğini belirtti. Ve bunu onlar da kabul etti. Maalesef Yahudiler bu sözlerinde durmadılar ve sonuçta Medine'den ayrılmak zorunda kaldılar. Nasreddin Hoca biraz durdu, saatine baktı, sonra devam etti. Son olarak size münafıklardan bahsedeyim. Duydunuz değil mi bu kelimeyi? Çocukların bazısı duymuştu. Bakın, öncelikle şunu belirteyim ki münafıklar çok tehlikeli insanlardır. Bunlar Peygamber Efendimizin yanına gelerek Müslüman olduklarını söyleyen ama gerçekte inanmayan insanlardır. Münafıklar inanmış bir Müslüman gibi görünerek aslında İslam'a inanmayan, yalan söyleyen ve bundan da çıkar sağlamaya çalışan insanlardır. İkiyüzlüdür onlar. Aslında düşmanken dost gibi görünürler. Gizlice İslamiyet'in ve Müslümanların aleyhine çalışanlardır. Müslümanlardan çıkar elde etmeye yeltenenlerdir. İmanın kalplerine yerleşmediği kimselerdir. İslam'ın bazı kurallarına uyar gibi yapanlardır. Onlar dedikodu, sözünde durmama, yalan söyleme, emanete sahip çıkmama gibi işleri çok iyi becerirler. Müşriklerle gizli gizli görüşerek Müslümanların aleyhine konuşurlardı. Bunlar bir zorluk olduğu zaman ortalıkta görünmezler. Ama bir ganimet olduğunda, fakirlere yiyecek, içecek, giyecek dağıtılacağında hemen almaya çalışırlardı. Yani menfaatçiydiler. Cemil izin alarak sordu. Hocam, Peygamber Efendimiz bunları bilmiyor muydu? Biliyordu. Peki niçin cezalandırmıyordu? Nasreddin Hoca tebessüm etti. Siz Peygamber Efendimiz'in ne kadar merhametli olduğunu biliyorsunuz. O sürekli olarak İslam'ı anlatarak gerçek Müslüman olmaları için çalışıyordu. Çok sabırlıydı, onları kazanmak istiyordu. Üstelik bunlar Müslüman gibi göründüğü için eğer onlara herhangi bir ceza verseydi yanlış anlaşılabilirdi. Bu yüzden Peygamber Efendimiz hep iyi davrandı. Münafıklara başkanlık yapan Abdullah bin Übey adında biriydi. Hazreti Muhammed ona önem vererek gönlünü kazanmaya, gerçek bir Müslüman olmasını sağlamaya çalışıyordu. Böyle davrandığı için sonraki yıllarda münafıkların çoğu Müslüman oldu. Ama şunu unutmayalım ki her devirde münafıklar olabilir. Biz Müslümanlar böylesi sahtekar ve çıkarcılara karşı uyanık olmalıyız ve onların yaptığı kötü davranışlardan da uzak durmalıyız. Evet, sözümüzü bağlayalım öyleyse. Allah hepimizi İslam'a gerçekten inanan ve onun gereğini yerine getiren dürüst ve ahlaklı kullarından eylesin. Tüm çocuklar hep birden haykırdı. Amin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Zer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: siz yakında Kirat'tan söz edilen bir yeri fethedeceksiniz. Bir başka rivayette siz Mısır'ı, yani Kirat denilen para ölçüsü olan bir yeri fethedeceksiniz. Oranın halkına iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü onların bizimle zimmet, güvence ve akrabalık bağı vardır buyurulmuştur. Bir rivayette Mısır'ı fethettiğinizde halkına iyi davranın. Çünkü onlar bizim güvence verdiğimiz kimseler ve hısımlarımızdır şeklindedir

0: Ebul Yaksan Ammar bin Yasir radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Namazı uzatıp hutbeyi kısa tutması kişinin dini kavradığının delilidir. Öyleyse namazı uzatın, hutbeyi de kısa tutun. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başı siyah üzüm gibi olan Habeşli bir köle dahi başınıza yönetici yapılsa onu dinleyin ve ona itaat edin. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güvenilir Müslüman hazine görevlisi, uhdesine tevdi edilen görevi yerine getirmek üzere emanetinde bulunan maldan kendilerine verilmesi gerekenlere gönül rahatlığıyla tam ve yeterince verirse, sadaka veren iki kişiden biri olur. Başka bir rivayete göre ise, emredileni veren denilmektedir. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölmek üzere olan hastalarınıza La ilahe illallah sözünü telkin edin.
1: Çöl bir gül mekanıydı, gül mevsimiydi o gece. Açmıştı tek gülünü, güllerin sultanı Amine. Koptu kırk yerinden rüyaları müşriklerin.

şaşırdı Ebu Bekir çoğalan sürülerine. Amine'nin kucağındaydı işte efendisi. Bekliyordu bir süt denizi gibi Halime. Kapıları muştulardı güvercin. Kalk ey Muttalip, uyan. Hamza'nın kılıcı ayaklandı Hamza'dan önce. Akıl bir şehre hiç böyle uğramamıştır. Sorular şehridir artık, bir uçtan bir uca Mekke. Ellerinde aşk sancağı, yağdı melekler. Ve bir düğün evi gibi şenlikli Kabe. Doğdu işte, doğdu, adı doğmadan konan. Ona dönsün sırt çeviren ateşi. En soylu taylarına hazırlandı küheylanlar. Civanlar şehadet libasını biçtirdi bile. Uyan ey Mekke, uyan. Sar Beytullah'ı. Bildiğin ne varsa unut ve bekle.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said Rafi bin Mualla radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, "Mescitten çıkmadan önce Kur'an'daki en büyük sureyi sana öğreteyim mi?" buyurdu ve elimi tuttu. Yürümeye başladık. Mescitten çıkacağımız sırada, "Ya Resulallah, bana Kur'an'daki en büyük sureyi öğreteceğinizi söylemiştiniz," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Fazileti en büyük olan o sure, Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlayan Fatiha suresidir. O, namazda tekrar edilen 7 ayettir ve bana verilen yüce Kur'an'dandır," buyurdu.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sahabelerden Ebu Huzeyfe anlatmaktadır. Efendimiz sıkıntılı bir işle karşılaşınca namaz kılardı. Nitekim bir defasında Bilal'e, "Kalk namaza çağır da bizi namazla rahatlat," diye seslenmişti. Buna tanıklık eden sahabiler, namaz kılarken ağlamasından dolayı Efendimizin göğsünden gelen değirmen sesine benzer hırıltıyı duyabildiklerini söylemişlerdi.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazında şöyle dua etmiştir. Allah'ım, onun Rabbi sensin. Onu yaratan ve hidayet edip ona İslam'ı lütfeden sensin. Onun ruhunu kabzeden sensin. Onun gizli ve açık hallerini en iyi bilen de sensin. Biz onun affını istemek için sana geldik. Sen onu bağışla.

Hazreti Osman'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sınırda Allah rızası için bir gün nöbet tutmak diğer mevkilerde 1000 gün nöbet tutmaktan daha hayırlıdır buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan gecelerini sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak ibadetle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur.

0: Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu üç duanın kabul olunacağında şüphe yoktur. Bunlar mazlumun, yolcunun ve anne ile babanın evladına dualarıdır buyurmuştur.
1: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, cuma günü duaların kabul olunacağı vakti şöyle haber verir. Onda öyle bir an vardır ki, şayet bir Müslüman namaz kılarken o ana rastlar da, Allah'tan bir şey isterse, Allah ona dilediğini mutlaka verir.
1: Kırk hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Tehadu fe innel hediyete tuzhibu vahara sadr. Ve la tahqiran jaratun li jaratiha ve lev şikka firsin şah.
1: Hediyeleşin. Zira hediye kalpteki kuşkuları giderir. Bir kadın komşusundan gelen hediyeyi küçük görmesin. Bir koyun parçası olsa bile. Sevgili Peygamberimiz, kendisine takdim edilen hediyeleri kabul etmiş, hediyelere karşılık vermiş ve hediyeleşmeyi teşvik etmiştir. Çünkü hediyeleşmek, insanlar arasındaki sevgi, dostluk, kardeşlik bağlarını geliştirir. Kıskançlık, bencillik, cimrilik gibi olumsuz duyguların giderilmesine yardım eder. Dilimizdeki lokma karın doyurmaz, şefkat artırır sözü, hediyenin bu yönüne işaret etmektedir. Hediyeyi beğenmeyip küçümsemek, veren kişiyi inciteceği için, bu konuda ashabını uyaran Peygamber Efendimiz, verilen hediyenin değerine bakmamıştır. İhtiyaç halinde kendisine verilen hediyeleri, başkalarına hediye etmiştir. İmkanlar ölçüsünde hediyeye karşılık verilmesini tavsiye etmiştir. Size herhangi bir iyilikte bulunana mukabele ediniz. Verecek bir şey bulamazsanız ona dua ediniz ki kendisine mukabelede bulunduğunuz bilinmiş olsun. Verilen hediyelerin reddedilmesine uygun bulmayan Allah Resulü, hediyeyi geri çevirmeyin buyurur. Fakat aracılık yapan kişiye hediye verilmesini yasaklamıştır. Kim bir kimse için aracı olur, bu desteği karşılığında kendisine hediye verilirse, hediyeyi kabul ettiği takdirde faiz kapılarından büyük bir kapıya girmiş olur buyurmuştur. Devlet memurlarının verdikleri hizmet karşılığında hediye almaları da yasaklar kapsamına girer. Peygamberimiz, evinde otursaydı hediye alamayacak kişinin işi dolayısıyla hediye kabul etmesini onaylamamıştır. Verilen hediyeyi geri istemek çirkin bir davranıştır. Hediyeden karşılık bekleyen veya karşılık olarak verilen hediyeyi beğenmeyen kişiden hediye almak uygun değildir. Verilen hediyeler ölçülü olmalı. Hediyeyi alan kişiyi minnet altına sokacak derecede büyük miktarda olmamalıdır. Mümkünse hediye verilenin sevdiği ve ihtiyaç duyduğu hediyeler seçilmelidir. Hediye
4: helal paradan ve gönülden gelerek verilmelidir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
5: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul

Allahu anhüma, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Adem oğlunun şunlardan başka bir hakkı yoktur. Barınacağı ev, bedenini örtecek elbise, yiyecek ekmek ve su koyacak kap.

Enes radıyallahu anh çocukların yanından geçerken onlara selam verdi. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi.

İmran bin Hüseyin'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizin hayırlılarınız benim devrimde yaşayanlardır. Sonra onlardan sonra gelenler, sonra da onların ardından gelenlerdir buyurdu. Hadisi rivayet eden İmran, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, onlardan sonra gelenler diye iki defa mı yoksa üç defa mı söylediğini hatırlamıyorum demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devam ederek, bunlardan sonra öyle bir topluluk gelir ki, kendilerinden şahitlik istenmediği halde şahitlik ederler. Hıyanet ederler de kendilerine güvenilmez. Adakta bulunurlar ama yerine getirmezler. Yiyip içmekten başka düşünceleri olmadığından, onlar da şişmanlık görülmeye başlar.''

Adi bin Hatim radıyallahu an Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Bir hurmanın yarısıyla da olsa onu sadaka olarak vererek kendinizi ateşten koruyun.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Allah'ın yeryüzünde dolaşan melekleri vardır. Onlar ümmetimden bana selam getirirler.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: En güzel öğretmen, Hazreti Peygamber. Abdullah bin Amr'dan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem,

0: Vesselam şöyle demiştir: "Ben ancak muallim olarak gönderildim. Allah Resulü ile birlikte namaz kılıyorduk. Cemaatten biri aksırınca ona, "Yerhamekullah, Allah sana merhamet etsin," dedim. Birden herkes bana doğru ters ters baktı. "Ne oldu yahu? Neden bana öyle bakıyorsunuz?" dediğimde ise elleriyle dizlerine vurmaya başladılar. Beni susturmak istediklerini anlayınca sinirlendim ama sustum. Resulullah namazı bitirdi. "Anam babam uğruna feda olsun. Ne bundan evvel ne de sonra ondan daha güzel öğreten bir öğretmen gördüm. Vallahi bana ne surat astı, ne vurdu, ne de beni azarladı. Sadece şöyle dedi: "Bu namazdır. Namaz kılarken konuşulmaz. Namaz tesbih, tekbir ve Kur'an okumaktır." Sahabeden Muaviye bin Hakem Es-Sülemi namazda konuşulmayacağını böyle öğrenmişti Resulullah'tan. Daha pek çok sahabinin buna benzer anıları vardı. Zira Hazreti Peygamber'in bütün ömrü eğitim öğretimle geçmişti. İnsanların adeta insanlığını unutmuş olduğu, ahlaki değerlerin yozlaştığı, cehaletin hükümranlığını ilan ettiği bir zaman diliminde Rabbimiz onu hidayet rehberi olarak seçmiş ve ilahi hitabında şöyle buyurmuştu: "Kendi aranızdan size ayetlerimizi okuyan, sizi her kötülükten arındıran, size kitap ve hikmeti öğreten, ayrıca bilmediklerinizi de öğreten bir peygamber gönderdik. Bu doğrultuda ben ancak muallim olarak gönderildim." diyen Hazreti Peygamber, Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ayetini düstur edinerek, tatlı dili, güler yüzüyle her zamanda ve her mekanda bu görevi yerine getirmenin gayreti içerisinde oldu. Yanındakilerin ezberleyeceği kadar yavaş ve açık seçik konuşurdu Allah'ın Resulü. Kelimeler dudaklarından tane tane dökülürdü. Gerek gördüğünde sözlerini tekrar eder, sabır ve teenni ile hareket ederdi. İnsanlara bıkkınlık verme endişesiyle sürekli vaaz etmek yerine onlara hitap etmek için en uygun zamanları gözetirdi. Kimi zaman geçmiş kavimlerin başından geçen kıssalarla, kimi zaman mümin yeşil ekine benzer sözündeki gibi ilgi çekici misallerle vermek istediği mesajın etkileyici ve kalıcı olmasına çabalardı. "Müflis kimdir bilir misiniz?" gibi sorularla başlardı bazen sohbetine. Böylece bütün dikkatleri üzerinde toplar, muhataplarının zihinlerini anlatacağı konuya hazır hale getirirdi. Görsel öğelere yer verir, beden dilini çok iyi kullanırdı. İslam hakkında kendisinden bilgi almaya gelen genç topluluğa, "Benim nasıl namaz kılar olduğumu gördünüzse öylece namaz kılınız," diye tembihlemiş, başka bir seferinde de insanın emelleri, dünyada başına gelen sıkıntılar ve eceli arasındaki münasebeti kumaş şekiller çizerek izah etmişti. Kendisine yöneltilen soruları, muhatabının durumunu göz önünde bulundurarak cevaplar, kolaylık prensibiyle hareket ederdi. Ramazan ayında işlediği bir suçtan dolayı pişmanlık duyan Seleme bin Sar, durumunu yakınlarına anlattığında onların sert tepkileriyle karşılaşırken, Allah Resulüne vardığında onun kendisiyle istişare ederek hatasına kefaret olacak en uygun yolu göstermesi üzerine yakınlarına şöyle demekten kendini alamamıştı: "Ben sizde dar görüşlülük ve anlayışsızlık, Resulullah'taysa hoşgörü ve anlayış buldum. Hoşgörülü olmak Resulullah'ın öğreticiliğinde en belirgin özellikti. Mescide bevleden bir bedeviyi dahi kızmadan uyarmış, öfkeyle adamın üzerine yürüyen ashabını "siz kolaylaştırıcı olarak gönderildiniz, zorlaştırıcı olarak değil" sözleriyle sakinleştirmişti. Ciddi bir hata yaptığını gördüğünde veya haber aldığında dahi kimseyi rencide etmezdi Allah'ın Resulü. "Bazı kimselere ne oluyor ki?" diye isim vermeden söze başlar, yapılan hatayı dile getirir, kişiler üzerinde değil olaylar üzerinde dururdu. Rahmet elçisi çocuklara ve gençlere öğretirken daha da müşfik davranırdı. "Yavrucum," diye başlardı çoğunlukla hitabına. Kimi zaman başlarını okşar, sevgi ve muhabbette dayalı bir ilişki kurardı onlarla. Kendi hatalarını fark edip düzeltmelerini sağlar, aşırı tepkiler verip onları kendinden uzaklaştırmazdı. Bir defasında zina etmek istediğini söyleyen bir gence, "Sen annenle zina edilmesini ister misin?" diye sormuş. Gencin "elbette istemem" cevabına karşılık aynı soruyu kızı, halası, teyzesi ve kız kardeşi için ayrı ayrı sormuştu. Her seferinde hayır yanıtını alan Resulullah gence, "Hiç kimsenin kendi annesiyle, kızıyla veya başka bir yakınıyla zina edilmesinden hoşnut olmayacağını söylemiş ve günahlarının affı için dua etmişti. 23 yıllık peygamberliği süresince Allah Resulü ilahi mesajları ashabına bir babanın evladına öğrettiği gibi şefkat ve samimiyetle öğretti. en önemlisi yaşayarak öğretti. Somut bir örnekliğe dönüştürdü tüm ilahi mesajları. Önce kendisi inandı anlattıklarına ve önce kendisi uyguladı bütün emir ve yasakları. Sonra onlardan bekledi. Ölümün yokluk olmadığını öğretti onlara. İnsanların Allah katında eşit ve kardeş kullar olduğunu söyledi. Üstünlüğün takvada olduğunu, Allah ve Resulünün sevgisinin her şeyden önce olduğunu vurguladı. Tabiattaki her şeyin Allah'ın varlığına bir delil olduğunu, onun izni olmadan yaprağın dahi kımıldamayacağını anlattı. Böylece zihinlerini inşa etti, sonra ruhlarını olgunlaştırdı, hem dünyalarını hem ahiretlerini imar edecek güzelliklerle eğitti onları. En yüksek ahlaki meziyetlerden tuvalet adabı gibi en basit mevzulara kadar hayatın her alanını kuşatacak bilgilerle donatarak onları medeniyetin zirvesine taşıdı. Dahası gelecek nesillere örnek bir toplum oluşturmalarını sağladı.
1: Ebu Said ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anh. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennete girdikleri zaman onlara bir münadi şöyle seslenir. Artık burada ebediyen yaşayacak ve hiç ölmeyeceksiniz. Daima sağlıklı kalacak ve asla hasta olmayacaksınız. Ebediyen genç kalacak, hiç yaşlanmayacaksınız. Sonsuz nimetler içinde yaşayacak, asla sıkıntı çekmeyeceksiniz. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuktayken gece olduğunda şöyle derdi. Ey yeryüzü! Senin de benim de Rabbim Allah'tır. Senin ve sende olan şeylerin şerrinden, sende yaratılanların ve üzerinde gezip dolaşanların şerrinden Allah'a sığınırım. Aslanların, büyük küçük yılanların, akreplerin ve bu diyarda yaşayanların, doğuran ve doğanların şerrinden Allah'a sığınırım. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem misvak ağzı temizler, Rabbi de hoşnut eder buyurmuştur. Büreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Emanet üzerine yemin eden kimse bizden değildir.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bilesiniz ki kim Allah'ın ve Resulünün güvencesi altında bulunan anlaşmalı bir kimseyi, zimmiyi öldürürse Allah'a verdiği sözü bozmuş olur. Ve cennetin kokusunu dahi alamaz.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Adi bin Amire radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, zekat tahsiline memur ettiğimiz biri bizden bir iğne veya ondan daha küçük, değersiz bir şey saklasa hıyanet etmiş olur. Kıyamet gününde onu beraberinde getirir buyurdu. Bunun üzerine Ensar'dan siyahi bir adam ayağa kalktı. Sanki şimdi onu görüyor gibiyim. Ya Resulallah, bana vermiş olduğun görevi geri al, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sana ne oldu, buyurdu. Adam, şu söylediklerini işittim, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o sözü şimdi bir daha söylüyorum. Bir kimseyi herhangi bir vazifeye memur edersek, o malın büyük küçük hepsini getirsin, verileni alsın, yasaklanandan da sakınsın buyurdu.

İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hastalığı ağırlaşınca namazı kim kıldırsın diye kendisine soruldu. Ebu Bekir'e söyleyin, halka namazı kıldırsın buyurdu. Bunun üzerine

Ayşe radıyallahu anha, Ebu Bekir pek yufka yüreklidir. Kur'an okuduğu zaman kendisini tutamaz ağlar deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir'e söyleyin, halka namazı o kıldırsın diyorum buyurdu.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Resulallah, Uhud gününden daha zor bir gün yaşadın mı?" diye sordum. Şöyle cevap verdi: "Evet, senin kavminden çok kötülük gördüm. En ağırı da Akabe günü onlardan gördüğüm şey oldu. Ben Abdükülal'in oğlu İbni Abdüyalil'e sığınmak istedim. Ancak isteğimi reddetti. Ben de çok üzüntülü bir şekilde geri döndüm. Öyle ki karnı sealibe gelinceye kadar kendime gelemedim. Başımı kaldırdığımda bir bulutun beni gölgelediğini gördüm. Dikkatlice baktım, Cebrail de bulutun içindeydi. Bana şöyle seslendi: Yüce Allah, kavminin sana söylediklerini ve senin nasıl reddettiklerini işitti. Onlar hakkında ne yapılmasını istiyorsan emretmen için sana dağlardan sorumlu meleğini gönderdi. O anda dağlar meleği de selam verdi ve bana seslendi: Ey Muhammed, kavminin sana söylediklerini Allah işitti. Ben dağlardan sorumlu meleğim. Ne emredersen onu yapmam için Rabbim beni sana gönderdi. Dilersen Ahşebeyn denilen şu iki dağı onların üzerlerine kapayıvereyim. Bunun üzerine ben, hayır, ben ümit ediyorum ki Allah bunların soyundan yalnız kendine ibadet edecek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak kimseler çıkaracaktır, dedim.

Numan bin Beşir'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Helal bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasında çoğu kimsenin bilmediği şüpheli şeyler vardır. Kim bu şüpheli şeylerden sakınırsa, dinini, inancını ve ırzını, iffetini, saygınlığını korumuş olur. Şüpheli iş işleyenler, bir koruluk etrafında davarlarını otlatan bir çobanın sürüsünün oraya dalması gibi çok sürmez, harama düşer. Bilin ki her hükümdarın bir korusu vardır. Unutmayın ki Allah'ın korusu da haram kıldığı şeylerdir. Şunu da bilin ki bedende bir et parçası vardır. O sağlıklı olursa bütün vücut sağlıklı olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Bilesiniz ki bu et parçası kalptir.

Muaviye bin Hakem es-Sülemi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile namaz kılarken cemaatten biri aksırdı. Ben de "Yerhamüke Allah" dedim. İnsanlar bundan rahatsız olup bana ters ters baktı.

baktılar. Bunun üzerine ben, "Vay başıma gelene bak. Ne oldu, neden öyle bakıyorsunuz?" dedim. Bunun üzerine onlar, elleriyle dizlerine vurmaya başladılar. Beni susturmaya çalıştıkları için sustum. Resulullah namazı bitirince, "Anam babam uğruna feda olsun. Ondan ne evvel ne de sonra daha güzel öğreten birini görmedim. Ne bana surat astı, ne vurdu, ne de beni azarladı. Bu namazdır. Namaz kılarken konuşulmaz. Namaz tesbihtir, tekbirdir ve Kur'an okumaktır," dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Ben de, "Ya Resulallah, ben yeni Müslüman oldum. Allah İslamiyet'i gönderdi ama içimizde hala falcılara gidenler var," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sen onlara gitme," buyurdu. "Bazılarımız da uğursuzluğa inanıyor," dedim. "Uğursuzluk sadece insanların hissettiği bir duygu olup, bu onları yapacakları işlerden alıkoymasın," buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: İnsan sürekli bir arayış içinde, durmadan arıyor. Kuytu ormanlarda, derin mağaralarda geziniyor. Dağların zirvesine çıkıyor, bulutların ötesine bakıyor. Başka gezegenlere ulaşıyor, uzayda dolaşıyor. Buldum dediğinde, bulduğunun aradığı olmadığını fark ediyor. Aramanın telaşı ve bulmanın heyecanıyla bazen ne aradığını unutuyor. Aramayı bıraktığında bu kez kendini de kaybediyor. İnsan merakının peşinden, aradığının ardından koşarken bazen kendini de kaybediyor. Öyle ki dursa düşecek ama koşsa da bir yere varamayacak hale geliyor. Nedir arayışı bu kadar ısrarla sürdürmesinin nedeni? Çok kıymetli olsa gerek. Arı kovanını, çiçek toprağını, kan damarını arıyor. Bir bulsa bal yapacak, kök salacak, hayat olacak. Bir şeyler dokunması lazım insanın kalbine. Bir şeyler duymalı ve bir şeyler gelmeli diline. İlahi bir nefes değmeli, bezmi elesten bir ses gelmeli ve verdiği sözü tekrar etmeli. Kalu bela, evet Rabbimizsin demeli. İnsan verdiği sözü arıyor. O kadar kıymetli bir hazineye tanık olmuş ki, ondan uzak kalmanın huzursuzluğu, insanı dağ tepe, ova dere gezdirip duruyor. Kayboluşlarının nedeni bu. Ruhuna sımsıkı sarmalanmış olanı dışarıda arıyor. Sırtında taşıdığını uzakta sanıyor. İnsan daha çok gezecek, okyanuslar aşacak, koca bir çöl geçecek,

ve en sonunda başladığı yere geri dönecek. İşte o zaman fark edecek ve o zaman bilecek. Milyonlarca adım kendime dönebilmek içinmiş meğer diyecek.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın malını haksız yere almak için yalan yere yemin eden kimse Allah'ın huzuruna vardığında onun öfkesiyle karşılaşır buyurdu. Hadisi nakleden İbni Mesud diyor ki, sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an-ı Kerim'den bu hadisi tasdik eden şu ayeti kerimeyi okudu. Allah Teala ile olan ahitlerine ve yeminlerine bedel az bir şey satın alanlar yok mu? İşte onların ahirette Allah'ın nimetlerinden nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz, onlara iltifat buyurmaz, onları günahtan temizlemez. Onlar için acıklı bir azap vardır. Nevvas bin Sem'an'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kıyamet günü Kur'an ve onunla amel edenler mahşer yerine getirilirler. Bakara ile Ali İmran sureleri kendilerini okuyup amel eden kimsenin önüne geçerek onun hakkında ben şahitlik edeceğim diye birbirleriyle mücadele ederler. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala size babalarınız üzerine yemin etmeyi yasaklamaktadır. Yemin edecek kimse ya Allah adına yemin etsin yahut sussun.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizlikten dolayı işlediğim günahlarımı, işimdeki aşırılığımı ve benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla. Allah'ım, ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, bilerek ve bilmeyerek işlediğim günahlarımı bağışla. İtiraf ederim ki bu kusurların hepsi bende vardır. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıktan yaptığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Sen her şeye kadirsin.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'yı her zaman anardı.

0: Bir gün Peygamber Efendimiz'e bir adam gelerek, "Ya Resulallah, açlıktan bitap düştüm, halsiz kaldım," der. Resulullah onu doyurmaları için hanımlarına haber gönderir, fakat onların saadet hanelerinde yiyecek hiçbir şey yoktur. Bunun üzerine Resulullah, "Bu gece şu adamı konuk edip yemek yedirerek Allah'ın merhametine nail olmak isteyen kimse yok mu?" buyurur. Derhal Ensardan bir zat ayağa kalkar ve "Ben varım ya Resulullah" diye cevap verir. Bu zat Sabit bin Kays'tır. Akabinde o adamı alıp evine götürür. Hanımına hitaben, "İşte bu kişi Allah'ın Resulü'nün konuğudur. Evde ne varsa ona ikram edelim," der. Evin hanımı, "Vallahi evimizde çocuklarımızın yiyeceğinden başka hiçbir şey yok," diyerek karşılık verir. Eşinden bu üzüntü verici cevabı alan sahabi eşine der ki, "O halde çocuklar akşam yemek istedikleri vakit onları uyut. Sonra gel, kandili söndür. Biz bu gece karanlıkta karnımızı doyuruyormuş gibi yapalım ve geceyi aç geçirelim." Kadın kocasının dediklerini yapar. Kendileri ve çocukları aç kalmıştır ama Allah Resulü'nün emaneti olan misafirleri doymuştur. Sabah olunca misafirlerini uğurlarlar. Konuk olduğu evden ev sahiplerinin ikram ve izzetleriyle memnun olarak ayrılan misafir, doğruca Resulullah'ın huzuruna varır. Misafiri karşısında karnı doymuş, memnun olarak gören Allah Resulü, "Bu gece Allah sizin yaptığınızdan hoşnut olmuştur," buyurur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Abdullah Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte namaz kıldım. Resulullah Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuduktan sonra şimdi rükû eder dedim. 100 ayeti geçti. Sonra herhalde bu sureyi bir rekatta okuyarak namaz kılacak dedim. Geçti. Rükû edecek dedim, etmedi. Nisa suresine başladı. Onu da okudu. Sonra Ali İmran'a başladı. Onu da okudu. Tesbihi ihtiva eden ayet geçtiği vakit tesbih ediyor, dileği ihtiva eden ayetleri okuduğu zaman dilekte bulunuyor, istiazeyi ihtiva eden ayet geçince istiaze ediyordu. Sonra rükû etti. Sübhane Rabbiyel Azim, Yüce Rabbimi tesbih ederim dedi. Rükû da aşağı yukarı kıyamı kadar oldu. Sonra Semiallahu limen hamide, Rabbena lekel hamd. Allah Teala kendisine hamd edeni işitti. Ey Rabbimiz, hamd ancak sanadır dedi ve kalktı. Aşağı yukarı rükûda durduğu kadar kıyamda durdu. Sonra secdeye vardı. Sübhane Rabbiyel Âlâ, Yüce Rabbimi tenzih ederim dedi. Secdesini de aşağı yukarı kıyamda durduğu kadar uzattı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: güçlü mümin zayıf müminden daha hayırlı ve Allah nezdinde daha sevgilidir. Bununla beraber hepsinde de hayır vardır. Sana faydalı olan şey için azimle çalış. Allah'tan yardım iste. Acizlik gösterme. Eğer başına bir şey gelirse, keşke şöyle yapsaydım, şöyle şöyle olurdu deme. Ancak Allah takdir etti ve dilediğini yaptı de. Zira keşke demek şeytanın vesvesesine yol açar.

İbni Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman ölür de Allah'a şirk koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa Allah onların cenaze hakkındaki bağışlanma dileklerini kabul eder. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki işten birini seçmek durumunda kalırsa günah olmadığı sürece en kolay olanını seçerdi. Yapılacak şey günah ise ondan herkesten daha fazla uzaklaşırdı. Resul-i Ekrem herhangi bir şeyden dolayı kendisi için asla intikam almadı. Eğer Allah'ın bir yasağı çiğnenirse, işte o zaman Allah için müeyyide uygulardı. Ebu Cürey, Cabir bin Süleym radıyallahu anh anlatıyor. Halkın görüşüne başvurduğu ve söylediği her şeyi kabul ettikleri birini gördüm. Kim o diye sordum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Ben de iki defa aleykesselam, sana selam olsun ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleykesselam deme. Bu şekilde selam yalnızca ölülere verilir. Esselamu aleyke, selam sana olsun de buyurdu. Sen Allah'ın Resulü müsün dedim. Evet, ben Allah'ın Resulüyüm. O Allah ki başına bir sıkıntı gelip dua ettiğinde senden o sıkıntıyı def eder. Kıtlık zamanında dua ettiğinde senin için mahsul bitirir. Çölde veya sahrada deveni kaybedip de kendisine dua ettiğinde onu sana döndürür buyurdu. Bunun üzerine ben bana tavsiyede bulun dedim. Kimseye sövme dedi. Ben de bundan sonra bir daha hür olsun köle olsun hiçbir insana, hatta deveye ve koyuna dahi küfretmedim. Allah Resulü sözlerine şöyle devam etti. Hiçbir iyiliği, maruf, sadaka, küçümseme. Kardeşinle güler yüzle konuşman da bir iyiliktir. Sadaka. Elbiseni baldırlarının ortasına kadar çek. Eğer bu hoşuna gitmezse, topuklarına kadar sarkıt. Fakat eteklerini yerde sürmekten kaçın. Çünkü bu kibirlenme alametidir. Allah ise kibri sevmez. Eğer bir kişi sana söver ve seni sende var olduğunu bildiği bir şeyle kötülerse, sen onun hakkında bildiğin çirkin şeylerle onu ayıplama. Bu işin vebali ona aittir, buyurdu.

Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Veda haccı günleriydi. Allah Resulü yol azığını yarıgar, mağara arkadaşı olan Hazreti Ebu Bekir'le birlikte ona ait bir deveye yüklemişti. Hazreti Ebu Bekir'in bir hizmetçisi de deveyi sevk etmekle sorumluydu. Derken ne olduysa hizmetçi deveyi kaybetti. Durumu haber alan Medine'nin köklü kabilesi Hazreç'in lideri Sa'd bin Ubade ve oğlu Kays, erzak yüklü bir deveyle Resulullah'a geldiler. Olanları duyduklarını söyleyen Sa'd bin Ubade, Allah Resulüne kayıp devenin yerine bu deveyi kabul etmelerini söyleyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok duygulandı ve "Medine'ye hicret ettiğimizde bize yaptıkların sana iyilik olarak yetmez mi?" dedi. Sa'd, "Minnet Allah ve Resulünedir. Vallahi malımızdan aldıkların almadıklarından bizim için daha hayırlıdır." deyince Hazreti Peygamber şunları söyledi: "Sana müjdeler olsun Sa'd. Kurtuluşu hak ettin. İnsanın ahlakı, tabiatı Allah'ın elindedir. O dilediği kimseye iyi bir huy verir. Görünen o ki Allah Teala sana da güzel bir ahlak bahşetmiştir." Sa'd, Peygamberimizin bu iltifatlarına Allah'a şükürle karşılık verdikten sonra araya Ensar'ın hatibi olarak bilinen Sabit bin Kays girdi ve Sa'd bin Ubade'ye bir iltifat da ondan geldi. "Ey Allah'ın elçisi, Sa'd İslam'dan evvel cahiliye devrinde de liderimizdi ve kıtlık zamanlarında bizi doyururdu." Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu: "İnsanlar madenlerdir. Cahiliye döneminde iyi olanlar, Müslüman olduktan sonra da iyi olurlar. Yeter ki İslam'ı tam olarak kavrasınlar."

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Cennetle müjdelenen 10 sahabeden biri olan Ebu'l-Aver Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeil'in radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: malını savunurken öldürülen şehittir. Canını savunurken öldürülen şehittir. Dini uğruna öldürülen şehittir. Ailesini savunurken öldürülen de şehittir buyurdu.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsızlandığında veya başka sebeplerden dolayı gece namazını kılamadığında gündüz 12 rekat namaz kılardı.

Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kur'an'ı gerektiği şekilde güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı heceleyip zorlanarak okuyan kimseye de iki kat sevap vardır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh

0: rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Pazartesi ve perşembe günü amellerin Allah'a arz olunduğu günlerdir. Ben de amellerimin oruçlu bulunduğum sırada arz olunmasını isterim. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine bir bilgi sorulduğu halde bilgisini gizleyen kimsenin ağzına kıyamet günü ateşten bir gem vurulur.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim malını korurken öldürülürse şehittir. Kim dini uğruna öldürülürse şehittir. Kim canı uğruna öldürülürse şehittir. Kim ailesi uğruna öldürülürse o da şehittir.

فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا

بيته أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون.

كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون.

صدق الله العظيم. آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب العالمين، senin yüce rızanı kazanmak ümidi ve maksadıyla ilahi kelamından Sure-i Yasin'i okuduk. Okumuş olduğumuz bu Sure-i Celile'nin sevabını öncelikle sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu tayyibelerine hediye ediyoruz. Vasıl eyle, kendilerini haberdar eyle. Ya Rabbi, sevgili Peygamberimizin şefaati uzmalarına ulaşabilmeyi hepimize nasip ve müyesser eyle. Ezvacı tahirat olan mübarek annelerimizin, ehli beytin, evladi Resulün ve ashab-ı kiramın da ruhlarını hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, yine okumuş olduğumuz Sure-i Celilerin sevabını şu fani alemden dar-ı bekaya irtihal eden bütün geçmişlerimizin ruhlarına îsâl eyle. Geçmişlerimizin ruhlarını şad ve mesrur eyle. Kabirlerini pür nur, makamlarını cennet eyle. Ya Rabbi, hiç kimsenin kimseye faydasının olmayacağı kıyametin o dehşetli gününde bizleri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaati uzmalarına nail eyleyip kendisiyle birlikte

0: cennetine girebilmeyi, cemalullahı seyran edebilmeyi hepimize nasip ve müvesser eyle ya Rabbi. Okumuş olduğumuz Kur'an ile kalplerimizi hidayete erdir. Bizleri ve bizlerden sonra gelecek olan nesillerimizi Kur'an'ın yolundan, İslam'ın yolundan ayırma ya Rabbi. Ya Rabbi, günahlarımızı affeyle, kusurlarımızı setreyle, bizlere dünyada da ahirette de iyilik ve güzellikler ihsan eyle ve bizi cehennemin azabından mahfuz ve masun eyle ya Rabbi. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Yasin ve Dua.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh, babası aracılığıyla dedesinden rivayet ettiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah, nimetinin izinin kulunun üzerinde görülmesinden hoşlanır.

Ebu Said Abdurrahman bin Semure radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu nasihatte bulundu. Ey Abdurrahman, yöneticiliğe talip olma. Şayet sen istemeden tayin olunursan yardım görürsün. Eğer sen istediğin için verilirse o görevle baş başa bırakılırsın. Bir konuda yemin eder de başka bir davranışı daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap. Yemininin kefaretini de öde.''

Ebu Ümame el-Bahili'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ben haklı olsa dahi münakaşayı terk eden kimse için cennetin kıyısında bir köşk verileceğine, şakayla bile olsa yalan söylemeyen kimseye cennetin ortasında bir köşk verileceğine, ahlakı güzel olan kimseye de cennetin en yüksek yerinde bir köşk verileceğine kefilim."

Ebu Malik el-Haris bin Asım el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah sözü mizanı doldurur. Sübhanallahi velhamdülillahi ifadeleri de yerle gök arasını doldurur. Namaz nur.

0: nurdur. Sadaka, samimiyete delildir. Sabır, aydınlıktır. Kur'an, senin lehine yahut aleyhine hüccettir. Herkes sabaha çıkar ve gün boyu yaptıklarıyla adeta nefsini satarak ya kazanır yahut kaybeder. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenazeyi olabildiğince çabuk defnedin. Eğer iyi, salih bir kimse ise onu bir an evvel yerine ulaştırmış olursunuz. Eğer böyle değil de kötü bir kimse ise bir an evvel omuzlarınızdan bırakmış olursunuz, buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, alaca hastalığından, aklımı yitirmekten, cüzzamdan ve diğer kötü hastalıklardan sana sığınırım.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kim darda olan birine borcunu ödeme konusunda mühlet verir veya onun borcunu silerse Allah kendisininkinden başka hiçbir gölgenin olmadığı kıyamet gününde onu arşının gölgesinde gölgelendirir. Yani onu himaye eder.

Mugire bin Şube'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirip selam verdikten sonra, "Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğinde verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça ona fayda vermez," derdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Faziletine inanarak ve mükafatını umarak Kadir gecesini ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır."

0: sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: şu taraftan doğudan akşam yaklaşınca ve şu taraftan batıdan gün kaybolup güneş batınca oruçlu kimse iftar edebilir.
1: Enes bin Malik anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanların en iyisi, en cömerti ve cesuruydu. Bir gece Medine halkı yüksek bir ses duyarak korkmuştu. İnsanlar sesin geldiği yöne doğru gittiler. Herkesten önce sesi araştırmaya giden ve geri dönmekte olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları karşıladı ve boynunda kılıcıyla onları "korkmayın" diyerek teskin etti.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Subhanakallahumma ve bihamdik estagfiruka ve etubu ileyk.
2: Allah'ım, seni tenzih eder, sana hamd ederim. Senden bağışlanma dilerim, sana tövbe ederim.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Esma binti Yezid radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gömleğinin kolu bileğine kadar uzanırdı.

içindedir. Yıl 12 ay olup bunlardan 4'ü haram aylardır. 3'ü peş peşe olan Zilkade, Zilhicce ve Muharrem'dir. Diğeri de Cemaziyel-Ahir ile Şaban arasındaki Mudar'ın Recep ayıdır. Daha sonra Hazreti Peygamber, bu ay hangi aydır diye sordu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki o aya başka isim vereceğini zannettik. Bu ay Zilhicce değil mi? Dedi. Evet dedik. Bu hangi beldedir buyurdu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki bu beldeye başka ad vereceğini zannettik. Burası Belde-i Haram, Mekke değil mi dedi. Evet dedik. Bugün hangi gün dedi. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir müddet sükût etti. Öyle ki o güne başka bir isim vereceğini zannettik. Bugün kurban günü değil mi? Dedi. Evet dedik. Kanlarınız, mallarınız, şeref ve haysiyetiniz bu ayda, bu şehirde, bugünün saygınlığı gibi saygındır. Rabbinize kavuşacaksınız ve size nasıl davrandığınızı soracak. Aman ha, benden sonra birbirinizin boynunu vuran kafirler gibi olmayın. Aman ha, burada bulunanlar bulunmayanlara bu sözlerimi ulaştırsın. Olabilir ki kendilerine ulaştırılanların bir kısmı bugün burada bu sözleri işitenlerin bazısından daha iyi kavrarlar, dedi. Sonra, söyleyin, tebliğ ettim mi? Diye iki kez tekrarladı. Bunun üzerine, evet, dedik. O da, Allah'ım, şahit ol, buyurdu.

Ebu Bekre Nüfey bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zaman şimdi Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü şeklinde.

Ebu Ümame'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ey Adem oğlu, ihtiyacından fazlasını infak etmen senin için hayırlıdır. Şayet onu elinde tutacak olsan bu senin için kötüdür. İhtiyaç duyduğun kadarını elinde bulundurduğun için kınanmazsın. Harcamaya önce bakmakla yükümlü olduğun kimselerden başla."

0: Hazreti Ömer, Bedir Savaşı'na katılmış sahabilere Nasr suresindeki Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde ayeti hakkında görüşlerini sormuş, onlardan bazıları bu ayette bir zafer kazandığımızda ve bir fetih gerçekleştirdiğimizde buna hamd etmemiz ve Allah'a istiğfarda bulunmamız emrediliyor diye cevaplandırmışlardı. Bu görüşleri beğenmeyen Hazreti Ömer, Abdullah bin Abbas'ın bu Resulullah'ın vefatına işaret eder açıklamasını ise ben de aynı görüşteyim diyerek kabul etmişti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdurrahman bin Semüre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Günün birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana herhangi bir konuda yemin edip de onun aksini daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap ve yemininin kefaretini öde buyurdu. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerin yerden yüksekçe yapılıp kireç ve benzeri şeyle boyanmasını, kabir üzerine oturulmasını ve kabir üzerine bina, kubbe ve benzerlerinin yapılmasını yasakladı. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk namazını 4 rekat kılar ve Allah'ın dilediği kadar da artırırdı. Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Beni defnettiğinizde bir devenin kesilip etinin dağıtılacağı kadar bir süre kabrimin başında durun ki sizinle yeni yerime alışayım. Rabbimin elçilerine vereceğim cevabı düşünebileyim. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin 11 rekat namaz kılardı. Secdeden başını kaldırıncaya kadar siz 50 ayet okuyabilirdiniz. Sabah namazından evvel 2 rekat namaz kılar ve müezzin namaz için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.

Süraka bin Cüşum der ki, Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, kendi develerim için çevirdiğim havuzuma gelen kayıp develeri sularsam bana bir ecir var mı diye sordum. Şöyle buyurdu. Evet, ciğeri kavrulan her canlıya yapılan iyilikten dolayı sevap vardır.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Burada bazı arkadaşlarım var. Babaları savaşlarda şehit olmuş. Şimdi sen de bir savaşa katılacaksın. Ya sen de dönmezsen?
2: Çok geçmeden Medine'de 3000 kişilik bir ordu hazırlandı. Aralarından birine yapılan haksızlığı kendilerine yapılmış sayan ve kötülüğü engellemek üzere yola çıkan yiğitlerdi bunlar. Ashab-ı kiramın kulaklarında peygamberimizden duydukları son cümleler çınlıyordu. Ölüp de Allah katında hayırlı bir mertebeye erişen kullar içinde şehitten başka hiç kimse kendisini içindekilerle birlikte dünya verilecek olsa bile yeniden dünyaya gelmek istemez. Şehit, şehitliğin ne kadar üstün bir mertebe olduğunu gördüğü için dünyaya dönüp bir kez daha şehit olmayı arzular.
3: Karşımızda küçük bir kabile yok.
4: Buraya niçin? Allah'ın rızasını kazanmak için değil mi? Kaybedersek şehit oluruz. Kazanırsak Resulullah'ın huzuruna yüzümüz ak olarak çıkarız. Her halükarda kazanan biz olacağız.
5: Evet, doğru söylüyorsun. Biz olacağız.
6: Biz olacağız. Biz olacağız.
7: Allah'ın bizi şereflendirdiği şu din kuvvetiyle savaşıyoruz. Gidin çarpışın. Bunda muhakkak ki iki iyilikten biri, ya zafer ya da şehitlik vardır.
0: 129. bölüm.
2: Abdullah bin Revaha ince ruhlu, zarif bir insandı. Şiirlerinin güzelliğiyle nam salmıştı. Orduyu savaşmaya cesaretlendirdiği konuşmasından sonra bir köşeye çekildi. Yanındakiler onun kısık sesle devesiyle konuştuğunu duyuyordu.
8: Beni yıllarca taşıdın. Nereye gidersek birlikte gittik. Beni taşıyacağın son mesafe şu önümüzde uzanan yoldur. Bu menzilde de beni taşırsan artık seni başka sefere çıkarmayacağım. Ben herhalde geriye ailemin yanına dönmeyeceğim. Umarım ki şehit olacağım. Pek çok kardeşimi kaybettim. Onlar Allah'a ulaşma konusunda bizi geçtiler.

0: sonucunu çıkarıyordu herkes. İki ordu Mu'te'de karşılaşmış ve çarpışma başlamıştı. Bu esnada peygamberimiz de mescidinde ashabı ile birlikte oturuyordu. Derken peygamberimizin yüzünü bir hüzün kapladı. Arkadaşları durumu fark edip bunun nedenini sorduklarında, orada olmayanların da gelmesini isteyerek minbere çıktı. Peygamberimiz sanki Şam'la arasındaki uzaklık kalkmış da savaş meydanına bakıyormuşçasına anlatmaya başladı. Konuşurken gözyaşları elbisesini ıslatıyordu. Peygamberimiz sözlerine dualarla başladı. Onlar için hayır kapılarının açılmasını Allah'tan dilerim. Gazaya çıkan kardeşlerinizin başına gelenleri size haber vereyim mi? Onlar gittiler ve düşmanla karşılaştılar. Zeyd bin Harise sancağı eline aldı. Şeytan hemen onun yanına geldi. Hayatı ve dünyayı ona sevimli, ölümü de çirkin ve sevimsiz gösterdi. Zeyd ise bu an müminlerin kalplerinde imanı sağlamlaştıracakları bir zamandır. Sense bana dünyayı sevdirmek istiyorsun dedi ve ilerledi. Çarpışmaya girişti ve nihayet şehit oldu. Onun için Allah'tan af ve mağfiret dileyiniz.
1: Zeyd şehit olmuş. Evet, şehit Allah şehadetini kabul etsin.
2: Evet, Zeyd şehit oldu ha.
0: Resulullah sonra da şöyle devam etti. O şimdi cennete girdi. Orada koşup duruyor. Sonra sancağı Cafer aldı. Şeytan hemen onun da yanına vardı. Hayatı ve dünyayı ona sevimli, ölümü de çirkin ve sevimsiz göstermek istedi. Cafer ise bu an müminlerin kalplerinde imanı sağlamlaştırma zamanıdır dedi ve ilerledi. Düşman ordusuna saldırdı, çarpıştı ve nihayet o da şehit oldu. Ben onun şehit olduğuna şehadet ederim. Peygamberimiz ağlıyor, ashabı da onunla birlikte ağlıyorlardı. Çok sevdiği amcazadesi Cafer'in kollarının kesilerek şehit edildiğini söyledi. Son derece üzgündü. Peygamberimiz, kardeşiniz için Allah'tan mağfiret dileyiniz. O şehit olarak cennete girdi. Şimdi o cennette yakuttan iki kanatla dilediği gibi uçuyor dedi ve sözlerine şöyle devam etti. Cafer'den sonra sancağı Abdullah bin Revaha aldı. Sonra bir müddet sustu. Ashabın yüzü değişti, sarardı. Abdullah bin Revaha'nın Allah ve Resulü'nün hoşuna gitmeyecek bir şey yaptığını düşünmeye başladılar.
1: Allah'ım, Abdullah razı olmayacağın bir şekilde huzuruna çıkmış olmasın.
3: Resulullah neden sustu? Mutlaka hoşuna gitmeyen bir şey olmuştur.
0: O sırada Hazreti Abdullah bin Revaha ise sancağı alıp atının üzerinde düşmana doğru ilerlerken bir yandan da serkeş nefsini dize getirmek için uğraşıyordu. Ashabın tedirgin bekleyişi peygamberimizin sözleriyle sona erdi. Abdullah bin Revaha cesaretini topladı, elinde sancak olduğu halde düşmanlarla çarpıştı ve şehit oldu ve cennete girdi. Onun için de Allah'tan af ve mağfiret dileyiniz buyurdu. Resulullah'ın suskunluğu ashabın ağrına gitmişti. Aralarından biri dayanamayıp sordu.
4: Ya Resulallah, ona ne oldu?
0: Peygamber Efendimiz kendisi yaralandığı zaman düşmanla çarpışmaktan çekindi. Sonra nefsini kınadı, cesaretini topladı ve şehit oldu. Cennete girdi. Onlar bana cennette altın tahtlar üzerinde gösterildi. Abdullah'ın tahtının arkadaşlarınınkinden daha aşağıda ve eğri olduğunu gördüm. Sebebini sorduğumda, Abdullah çarpışmaya giderken bazı tereddütler geçirmiş, sonra da çarpışmaya gitmişti denildi, dedi. Bunları nakleden Allah Resulü'nün mübarek gözlerinden inci tanesi gibi yaşlar dökülüyordu. Ardından şimdi sancağı Halid bin Velid aldı. İşte şimdi savaş kızıştı. Ya Rabbi, sen mücahitlere yardım et. Sonra yaşlı gözlerle dergah-ı ilahiye el açıp, Allah'ım, Halid senin kılıçlarından bir kılıçtır. Sen ona zafer ihsan eyle diye dua etti. Halid bin

0: Kilit görevi devralıp orduyu komuta etmeye başlamıştı. Çarpışmalar bütün şiddetiyle sürüyor, ancak geceleri göz gözü görmez olduğunda Müslümanlar bir nefes alabiliyordu. Böyle bir gecede Halid bin Velid arkadaşlarıyla istişare ediyordu.
1: Yaralıları savaş meydanından çekebildiniz mi?
2: Evet, pek çok şehidimiz var.
1: Ya Zeyd ve Cafer?
2: Onları da arayıp bulduk. Cafer o haldeydi ki cesedinin ön tarafında 90 küsur ok ve mızrak yarası saydı. Bunların hiçbirisi de arkasında değildi.
3: Ah Cafer, onun gibi bir yiğit bir daha dünyaya gelir mi? Ya Zeyd?
2: Onun da durumu farklı değildi.
3: Biri peygamberimizin amcazadesi, biri evlatlığı. Şehadet haberlerine nasıl üzülecek kim bilir?
2: Allah makamlarını âli eylesin.
3: Amin. Daha fazla kayıp vermemeliyiz. Az sayıdaki bu orduyla taarruza devam etmek makul görünmüyor.
2: Haklısın. 3 kişiye karşı 100 kişi.
3: Bir yolunu bulup askerlerimin selametini sağlamalıyım.
2: Ne yapmayı düşünüyorsun?
3: Sağ kanatta savaşanları sol kanattakilerle, ön saflardakileri de arka saflardakilerle yer değiştireceğim. Böylece Medine'den destek kuvvetler geldiğini düşünecekler. Kısa bir an bile tereddüde düşseler bizim işimizi görür.
2: Savaş taktiklerine güveniyoruz. Seni bunun için komutan seçtik. Nasıl emredersen öyle yaparız.
0: Halid bin Velid sabah olunca tasarladığı gibi güneşin ilk ışıklarıyla taarruza geçti. Müslümanlar var güçleriyle düşman saflarına daldılar. Halid bin Velid'in daha sonra anlattığına göre o gün elinde tam 9 kılıç parçalanmıştı. Düşman askerleri karşılarında farklı simalar görünce Müslümanlara yardım gelmiş olabileceği endişesine kapıldılar. Bunu fırsat bilen Halid bin Velid ani bir hücum yaptıktan sonra hızlı davranarak savaştan çekildi ve askerlerini toparlayıp geri döndü. Halid bin Velid'in düşmanın pençesinden ustalıkla kurtarıp Medine'ye getirdiği askerler bir yıl sonra Tebük seferinde Allah'ın elçisinin kumandasında daha kalabalık bir ordu olarak düşman üzerinde caydırıcı bir etki oluşturacaktı. Ordu Medine'ye gelmiş ve şehadet haberleri yayılmaya başlamıştı. Peygamberimiz amcasının oğlu Hazreti Cafer'in şehadet haberini bizzat vermek üzere onun evine gelmişti. Hazreti Cafer'in hanımı Esma binti Ümeys sabah erkenden kalkmış, onlarca deri tabaklamış, sonra da çocuklarının yemesi için hamur yoğurmuştu ki Resulullah'ın geldiğini gördü.
4: Şu gelen Resulullah değil mi? Evet o. Yanında arkadaşları var. Bu saatte gelmez ama yoksa... Allah'ım korktuklarımıza uğratma. İnşallah şu kalabalığın ardında Cafer vardır. Cafer'i göremiyorum.
0: Peygamberimiz Esma'ya selam verdikten sonra oğullarının nerede olduğunu sordu. Hazreti Esma onları çağırdığı zaman Peygamberimiz onları bağrına bastı, öpüp kokladı ve ağlamaya başladı.
4: Ey Allah'ın Resulü, anam babam sana feda olsun. Neden ağlıyorsun? Niçin oğullarıma yetimlere yaptığın gibi yapıyorsun? Yoksa Cafer'den acı bir haber mi var?
0: Peygamberimiz Hazreti Esma'ya eşinin şehadet haberini verdi.
4: Ah Cafer'im!
0: Peygamberimiz, ey Esma, sakın ağzından uygunsuz sözler çıkmasın ve sakın göğsünü döverek feryat etme, dedi. Resulullah çocukların başını okşarken gözlerinden süzülen yaşlar sakalından damlıyordu. Şöyle dua etti. Ey Allah'ım, Cafer hiç şüphesiz sevabın en güzeline kavuştu. İyi kullarından olanların zürriyetlerine halef olduğun en güzel şeyle ona da halef ol. Peygamberimiz cenaze evine yemek götürülmesini söyledikten sonra Hazreti Cafer'in çocuklarını yanına alarak evine döndü. 3 gün boyunca peygamberimizin yanında kalan çocuklar o nereye giderse onun yanında oldular. 3. günün sonunda Hazreti Esma'nın yanına gitti ve artık Cafer'e ağlamamalarını tembihleyerek çocukların bakımının kendine ait olduğunu söyledi. Şehit yavrularından biri de

0: Hazreti Zeyd'in küçük kızıydı. Hazreti Cafer'in evinden dönerken peygamberimizin karşısına çıkan bu yavrucak, hıçkırıklar içinde kendini peygamberimizin kollarına attı.
1: Ey Allah'ın Resulü! Babam! Babam! Babam şehit olmuş!
0: Peygamberimiz de bu hal karşısında kendini tutamayıp ağlamaya başladı. Bu manzara etrafında bulunanları derinden etkilemişti. Peygamberimizin bu kadar içten ağlamasına üzülen sahabileri ona hayretle bakarken onun dilinden şu sözler dökülüyordu. Bu sevenin sevdiğine özlemidir.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Abdurrahman Abdullah bin Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kul can çekişmeye başlamadıkça Allah Teala onun tövbesini kabul eder.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip annem ansızın öldü. Ölmeden konuşabilseydi muhakkak sadaka vermeyi vasiyet ederdi. Onun adına sadaka versem sevap kazanır mı diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu. Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor. Bakî'ül Gargat mezarlığında bir cenaze merasiminde bulunuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve oturdu. Biz de onun etrafına oturduk. Elinde bir baston vardı. Başını eğdi ve bastonu ile yere bazı çizgiler çizdi. Sonra da her birinizin cennet veya cehennemdeki yeri ezelde yazılmıştır buyurdu. Bunun üzerine sahabiler, ya Resulallah, biz işimizi yazgımıza mı bırakalım dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, siz yapmanız gerekeni yapın. Herkes yaratılışına kolay geleni seçecektir buyurdu. Ata bin Ebu

Urebah'tan rivayet edilmiştir. İbni Abbas radıyallahu anh bana, cennetlik bir kadını sana göstereyim mi dedi. Ben de evet göster dedim. O işte şu siyahi kadındır. Bu kadın peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve saram tutuyor ve bedenim açılıyor. Benim için Allah'a dua etsen dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ister sabret, cennetlik ol, istersen sana afiyet vermesi için Allah'a dua edeyim dedi. Bunun üzerine kadın, öyleyse sabredeyim. Fakat bedenim açılıyor. Hiç değilse bedenimin açılmaması için dua buyur dedi. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem onun için dua etti. İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatıyla sonuçlanan hastalığı sırasında Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh onun yanından çıkmıştı. Halk, ey Ebul Hasan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceyi nasıl geçirdi diye sordu. Ali radıyallahu anh, hamdolsun, iyi geçirdi cevabını verdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Siz yöneticiliği çok isteyeceksiniz. Oysa o kıyamet gününde ehil olmayanlar için pişmanlık sebebi olacak.''

0: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Yahudiler kendilerine yarhamükümullah diyeceğini ümit ederek Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanında yalancıktan aksırırlardı. Peygamberimiz de Allah size hidayet versin ve halinizi güzelleştirsin derdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda tahiyyatla selam arasında ettiği son duası şu olurdu. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.
3: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hicret'in 10. senesi Tebük gazvesine giderken Semud kavminin yaşadığı Hicre vardıklarında sahabilerine şöyle demiştir. Siz Allah'ın azabına uğrayan şu kavmin diyarına ağlayarak, ibret alarak girin. Ağlamayacaksanız, düşünüp ibret almayacaksanız girmeyin. Dua edin onların başına gelen sizin başınıza gelmesin.
2: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir düşman hücumundan endişe ederse şöyle derdi. Allah'ım, onların karşısına senin çıkmanı istiyor, şerlerinden de sana sığınıyoruz.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatıyla sonuçlanan hastalığı sırasında Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh onun yanından çıkmıştı. Halk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceyi nasıl geçirdi diye sordu. Ali radıyallahu anh hamdolsun iyi geçirdi cevabını verdi.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın en sevdiği namaz Davud aleyhisselamın namazıdır. Allah'ın en sevdiği oruç Davud aleyhisselamın orucudur. Davud aleyhisselam gecenin yarısına kadar uyur, üçte birini ibadetle, altıda birini ise uykuyla geçirirdi. Bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı.

0: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Bir defasında Hazreti Ayşe, "Ey Allah'ın Resulü, insanlar bulut gördükleri zaman yağmur vardır ümidiyle sevinirler. Halbuki bunu sen gördüğünde yüzünden hoşnutsuzluk okuyorum," demiş. Bunun üzerine Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: "Ya Ayşe, bunda bir azap bulunmadığına dair bana kim teminat verebilir? Halbuki bir kavim, Ad kavmi, rüzgarla helak edilmişti. Onlar aslında azabı görmüşler, fakat ümitlenerek bu bize yağmur yağdıracak bir buluttur," demişlerdi.

0: cana yakın olmak. Resulullah Aleyhisselam'ın en belirgin özelliği cana yakın olmasıydı. Mütebessim çehresiyle herkesin gününü aydınlatırdı. Yüzünün asık olduğuna dair hiçbir rivayete rastlamıyoruz. Sadece Allah'ın gazabına sebep olan durumlarda yüzünün renginin değiştiğini, hatta alnındaki damarlardan birinin belirginleştiğini aktarıyor ashabı. Haksızlığa ve adaletsizliğe tahammülü yok. İnsanların kendi elleriyle kendilerini tehlikeye atmalarına müsaadesi yok. Ama lüzumsuz yere sarf edilen, maksadını aşan sözlerden dolayı öfkelendiğine şahit olmuyoruz. Şahsına karşı yapılan büyük saygısızlıkları bile büyük bir olgunluk ve sükunetle karşılıyor. İnsanlara karşı hep hüsnü zan sahibi, onların daha iyi olacağını düşünüyor. Bilselerdi yapmazlardı diyor. En büyük düşmanlarını bile pişmanlığını gördüğünde affeden bir insan o. Onu tanıyanlar derin bir muhabbetle bağlanıyorlar ona. Çoluk çocuk herkesin yüreğinde taht kuruyor. Onun sağlam karakteri ve güzel ahlakı etrafında muhabbete dayalı bir kalkan oluşturuyor. Onun uğruna canını feda etmeyecek bir sahabisi bile yok. Çünkü herkesin hayatına dokunmuşluğu var. İnsanların dertleriyle dertlenen, onları kendilerinden çok düşünen bir peygamber. Nezaketi, letafeti, zarafeti en dikkat çekici özelliklerinden. Onu görenlerin ilk izlenimi, onun gibi birinin yalan söyleyemeyeceği oluyor. Bu yüz, yalancı yüzü değildir diye İslam'ı tercih edenler var. Müminlerin üzerine titriyor. Onların olabilecekleri en iyi hale gelmesini istiyor. Hemen her sözünde ve her hareketinde Müslümanların nasıl olması gerektiğini anlatıyor bizlere. Mesela, mümin korkak olabilir, cimri olabilir ama yalancı olamaz diyor. Emanete riayet etmenin, sözünde durmanın, dürüst ve doğru olmanın önemini vurguluyor her fırsatta. Ve şöyle diyor sevgili peygamberimiz. Mümin cana yakındır. İnsanlarla yakınlık kurmayan ve kendisiyle yakınlık kurulamayan kimsede hayır yoktur. Başka bir seferinde şöyle diyor. Kendisi cehennem ateşine ve cehennem ateşi de kendisine haram olan kişiyi size bildireyim mi? Cana yakın, yumuşak huylu, kolaylaştırıcı kimse. Tıpkı kendisi gibi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yere bir takım çizgiler çizdi ve çizgileri göstererek bu insan, şu da onun eceli. İnsan emellerinin peşinde koşarken en yakın olan ölüm çizgisi karşısına çıkıverir buyurdu.

Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize emanete dair iki hadis söyledi. Bunlardan birini gördüm, ikincisini bekliyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Emanet, insanların kalplerinin derinliklerine indi, kökleşti. Sonra Kur'an indi. İnsanlar Kur'an ve sünnet bilgisini edindiler. Sonra Hazreti Peygamber, emanetin kalkacağını haber verdi ve şöyle dedi. Adam bir kere uyur, kalbinden emanet alınır, az bir izi kalır, sonra yine bir uyku uyur, kalbinden yine emanet alınır, ayağını yakan kor ateşten dolayı oluşan kabarcık gibi iz bırakır, şişkin olarak görülür. Oysa içinde hiçbir şey yoktur. Sonra Resulullah çakıl taşları aldı ve onları ayağında yuvarladı ve şöyle devam etti. Bundan sonra insanlar o hale gelirler ki alışveriş ederler fakat hiçbirinin emanete riayet etme niyeti yoktur. İş o dereceye gelir ki filan kabilede emin bir adam varmış diye söylenir. Herhangi bir kimse hakkında ne kadar cesur, ne kadar zarif, ne kadar akıllı denilir. Halbuki kalbinde emanet şöyle dursun, hardal tanesi kadar bile imandan eser yoktur. Huzeyfe devamında şöyle dedi. Öyle zamanlar geçirdim ki, kiminle alışveriş edeyim diye düşünmezdim. O kimse eğer Müslüman ise, benim hakkımı ödemeye onu imanı sevk ederdi. Eğer Hristiyan veya Yahudi ise, vali olan kimse benim hakkımı ondan alır ve bana verirdi. Bugün ise filan ve falan kimselerden başkasıyla alışveriş etmiyorum.''

Miktam bin Ma'di Kerib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan elinin emeğinden daha hayırlı bir şey yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da ancak kendi elinin emeğini yerdi. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ailesi ve idaresi altında bulunanların hak ve hukukunda adaletle davrananlar Allah katında nurdan koltuklara otururlar.

0: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bir iyilik yapana onun 10 mislini hatta daha fazlasını veririm. Bir kötülük edene kötülüğü kadar ceza veririm yahut mağfiret ederim. Bana bir karış yaklaşana ben bir arşın, bir arşın yaklaşana da bir kulaç yaklaşırım. Bir kimse bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Bana ortak koşmayan bir kişi dünya kadar günah ile bana gelse dahi ben onu o kadar mağfiretle karşılarım buyurmuştur.
1: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Cabir bin Abdullah'ın naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah karşısında takva sahibi, sorumluluğunuzun bilincinde olun ve dünyevi isteklerinizde mutedil davranın. Çünkü hiç kimse kendisi için takdir edilen rızkını yiyinceye kadar ölmeyecektir. Rızkı gecikse bile. Öyleyse Allah karşısında takva sahibi olun ve dünyevi isteklerinizde mutedil davranın. Helal olanı alın, haram olanı terk edin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bir ay boyunca sabah namazında sünnetinin birinci rekatında kafirun, ikinci rekatında da İhlas surelerini okuduğunu gözlemledim.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah güzel sesli peygamberin Kur'an'ı açıktan ve ahenkli bir şekilde okumasına kulak verdiği gibi başka hiçbir şeye kulak vermemiştir. Ebu Ümame'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okuyun. Zira Kur'an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelir buyurmuştur.

0: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde camiye kapanıp itikaf eder ve şöyle buyururdu. Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gecesinde arayın. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 3 kişiyseniz ikiniz diğerini bırakıp fısıldaşmasın. Çünkü bu onu üzer.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri namaz için beklediği sürece namazda sayılır. Abdestli olarak mescitte bulunduğu sürece melekler o kimseye Allah'ım onu bağışla, ona merhamet et diye dua ederler.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman olup da kendisine yetecek kadar rızık verilen ve Allah'ın kendisine verdiğine kanaat eden kimse muhakkak kurtulmuştur.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Büyük günahlar Allah'a ortak koşmak, anne babaya asi olmak, haksız yere adam öldürmek ve yalan yere yemin etmektir.

İbn Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minberde iffetinden dolayı sadaka istemekten kaçınmanın faziletinden bahsetti ve üstteki el alttaki elden hayırlıdır buyurdu. Üstteki el veren el, alttaki el ise isteyen, dilenen eldir.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemek yedikten sonra üç parmağını yalardı. Enes sözüne şöyle devam ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizden birinizin lokması yere düşerse onu temizleyip yesin. Onu şeytana bırakmasın dedi ve tabağın da sıyrılmasını istedi. Ve bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurdu.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan dışında bazen orucu tutmaya ara verir, sanki o ay hiç tutmayacak sanırdık. Bazen de oruç tutmaya bir başlardı, o ay orucu hiç bırakmayacak zannederdik. Yine Resulullah'ı gece namaz kılarken görmek istersen görürdün. Onu uyurken görmek istersen yine görürdün. Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına yattığında şöyle derdi. Allah'ım, senin ismini anarak ölür ve dirilirim, uyur ve uyanırım. Uyandığı zaman da bizim canımızı aldıktan sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Dönüş yine onadır derdi. Tabiundan Ebu Üseyd bin Useyd'in peygambere biat eden kadınlardan birinden rivayetine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iyilikte ona karşı gelmeyeceğimize dair bizden aldığı biatta musibet anında yüzlerimizi tırmalamayacağımıza, çığırtkanlık yapmayacağımıza, yaka paçalarımızı yırtmayacağımıza ve saçlarımızı yolmayacağımıza dair hususlar da vardı.
1: Peygamber Efendimiz, her kim Allah yolunda savaşacak bir askeri savaş için donatırsa, kendi de savaşmış gibi olur. Kim de Allah yolunda savaşa çıkan gazinin arkasından ailesine iyi bir şekilde göz kulak olursa, o da savaşmış gibi olur buyurmuştur. Yine Allah yolunda harcanan mala verilecek mükafatı, Allah yolunda malından çifter çifter harcayan bir Müslümanı mutlaka cennet bekçileri cennete girmeye davet edecektir diye müjdeleyen Peygamberimiz, yularlı bir deveyle kendisine gelerek, bu Allah yoluna feda olsun diyen bir sahabiye, buna karşılık ahirette hepsi yularlı 700 deve senin olacaktır buyurmuştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Benim Peygamberim. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Saliha Şahin.

Ben kimim? Şöyle söyleyeyim. Ben bir öğrenciyim. 21 yaşındayım. Ve her öğrenci gibi en zor hayatı ben yaşıyorum. Okula gitmek, ders çalışmak, sebze yemeklerini çok sevmek gibi ağır sorumluluklarım var benim. Büyüklerimi sayar, küçüklerimi severim. Büyüklerimi sayarım ki bence her aklı başında genç finans kaynaklarının sayısını bilmeli. Çünkü onlar bütün dijital aboneliklerimin, sonra eğitim ücretlerimin ve gezilerimin sponsorlarım. Bu işin şakası tabii. Ama işin gerçeğini söylemek gerekirse bana asıl sundukları şey bunlardan çok daha başka bir şey. Tükenmez bir kaynak. Eğer sınırsız bir şekilde kullandığım bu kaynak nedir diye sorulsaydı cevabım bana karşı bitmez tükenmez sevgileri olurdu. Anne ve babalar böyledir işte. Sevgilerinden kesinlikle emin olabiliyor insan. Küçüklerimi ise severim ki bence onlar sevilmek için varlar. Bu demin bahsetmiş olduğum sınırsız kaynaklardan almış olduğum şeyi yani sevgiyi onlara vermiş olmak benim için hiç de zor değil. Peygamber Efendimizin beni en çok etkileyen hadislerinden biri hangisidir? Aslına bakarsanız birçok hadisi var tabii ki beni etkileyen ama yakın zamanda bana duygusal açıdan çok destek sağlayan şey geçen radyoda duyduğum bir sözü oldu. Radyo dinlemeyi çok severim bu arada. Okula gidip gelirken dinlerim genelde. Hazır playlistlerden pek hoşlanmam açıkçası. Şaşırtmaz beni yani. Ama radyoda her an yeni bir şeylerle karşılaşma ihtimali beni heyecanlandırır. İşte o anlardan birinde Peygamberimizin bir sözünü işittim. Tam böyle okuldan, derslerden bunaldığım bir andı. Hani böyle bütün bilgileri ezberlemek zorundaymış gibi hissettiğimizde gelen o bunalma hissi var ya. Tam ondan işte. O kadar şeyi öğrenmiş olmanın ne işe yarayacağını düşünüp her şeyin anlamsız geldiği bir an. Korkuyorum da bir taraftan. Çok uzak bir şehirden okumak için gelmişim. Yalnız hissediyorum. Kimsem yokmuş, tek başıma kalmışım gibi. Kulağım radyoda bir yandan. O sırada radyodaki ses birinin hikayesini anlatıyor. O kadar ilgimi çekti ki hikaye. Kendi hikayemi dinliyormuşum gibi hissettim. Yani kendimden bir şeyler buldum daha doğrusu. Kısaca bahsedecek olursam, asırlar evvel yaşanıyor bu hikaye. Peygamberimizin vefatından sonra. Bir adam Medine'den yola çıkıyor ve ta Şam'a gidiyor. Dipnot, peygamberimizin bir sözü için gidiyor. Burasının yanlış anlaşılmasını istemem. Peygamber Efendimizin Medine'den Şam'a gidin diye bir sözü olduğunu iddia etmiyorum. Adam onun sözüne o kadar değer veriyor ki o sözü peygamberimizin söylediğini söyleyen kişiyi bulmaya gidiyor. Şam'da peygamberimizin o sözü

0: ve öğrenmek için gidiyor o kadar yolu. Ve o söz, o an içinde bulunduğum durumda doğrudan bana söylenmiş gibi hissettirdi. İlim öğrenmek için yola çıkan kişiye Allah'ın yolu kolaylaştıracağını, meleklerin kanatlarını onun yoluna sereceğini söylüyordum. O an ihtiyacım olanın ne olduğunu gerçekten bulduğumu anladım. Medine'den Şam'a giden adam gibiydim. O Medine'den Şam'a, bense Van'dan Ankara'ya gelmiştim. Navigasyondan bakıp karşılaştırdığımda bugün aynı yolculuğu yapmış olsak hemen hemen aynı mesafeyi gitmiş olacağımızı fark ettim. 30 kilometre farkta ben daha avantajlı olurdum ama. Bir de dönemin şartlarını göz önüne alırsak 30-40 günlük deve yolculuğu, hastalık ve susuzluk problemi, kervanın baskına uğraması gibi ufak tefek güvenlik risklerini saymazsak şartlarımızın aynı olduğunu söyleyebiliriz. Bir de benim otobüs yolculuklarında çay ve kek avantajım var. Hayatımda neyi değiştirdi? Aslında küçük küçük birçok şeyi değiştirdim. Şimdi peygamberimizin hayatına karşı daha fazla merak içindeyim. Şu olay karşısında ne yapmış? Bu durum karşısında nasıl davranmış? Hep merak ediyorum. Araştırıyor, öğreniyor ve ben de onun gibi davranmaya çalışıyorum. Her adımda sanki ona daha fazla yaklaşıyormuş gibi hissediyorum. Bu gerçekten güzel bir his. Saklı hazinem gibi geliyor bana. Daraldım mı? Bunaldım mı? Çözümsüz mü kaldım? Hemen gizli hazineme açılan bir kapıdan geçiyorum ve ihtiyacım olan madeni bulup onunla her şeyi yoluna koyuyorum. Şey gibi geliyor bana. Bütün bir hayatta başıma gelebilecek tüm sorunlara dair daha önce tecrübe edilmiş bir olay var. Ve o olayın çözümüne dair Peygamber Efendimizin bir sözü var. Ben de onu arayıp buluyormuşum gibi. İşte bundan asırlar önce söylenip benim hayatımı değiştiren sözlerden biri bu.
1: Kim ilim için yola çıkarsa Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler hoşnutluklarından dolayı ilim talebesine kanatlarını serer. Sudaki balıklara varıncaya kadar yer ve gök ehli alim kişinin bağışlanması için Allah'a yakarır. Alimin abide, ibadet edene üstünlüğü, parlaklık, görünürlük ve güzellik bakımından ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Kuşkusuz alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş bırakmışlardır. Onların bıraktıkları yegane miras ilimdir. Dolayısıyla kim onu alırsa büyük bir pay almış olur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr.
3: Allah'ım, küfürden ve fakirlikten sana sığınırım. İslam'a göre küfür, Hazreti Muhammed'in din adına insanlara bildirdiği hususlarda ona inanmamaktır. Peygamberi yalanlayarak küfre düşen kişiye ise kafir denir. Peygamberler ve tahrif edilmiş olsalar bile ilahi kitaplar arasında ayrıma gitmek, birini kabul edip diğerini reddetmek, meleklere, ahiret gününe ve kadere inanmamak küfürdür. Son ilahi kitap olan Kur'an-ı Kerim'in tamamını yahut ayetlerinden birini veya birkaçını reddetmek de küfre düşüren bir durumdur. Allah katında din İslam'dır. Kişinin İslam dinini kabul veya reddetmesi ise kendisine bırakılmıştır. Zira Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiği üzere dinde zorlama yoktur. Doğru eğriden açıkça ayrılmıştır. Artık kim sahte tanrıları reddeder de Allah'a inanırsa, kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah her şeyi işitir ve bilir. Cenab-ı Hak İnsan

0: oğluna gönderdiği peygamberler ve ilahi kitaplar aracılığıyla hak ve hakikat yollarını göstermiştir. Bundan sonra İslam'ı tercih edip mümin olanlar kendi yararına hareket etmiş olurlar. Ancak İslam dinini kabul etmeyip yanlış yolu tercih edenler küfre düşmüşlerdir ve kendi aleyhlerine karar almışlar demektir. Kur'an-ı Kerim bu hakikati bizlere şöyle haber vermektedir. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. Artık o isterse şükreden bir kul olur, isterse nankör. Mümin bazen yanlış davranışlar sergileyebilir. Allah'ın haram kıldığı söz ve fiillere düşebilir. Ancak mümin küfre götürecek hiçbir şeyin içinde yer almaz. Zira küfür imanın zıddıdır. İmanla asla bir arada olmaz. Küfrün yuva yaptığı bir kalpte iman bulunmaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurur. Bir kişinin kalbinde aynı anda imanla küfür, doğrulukla yalancılık, hıyanetle emanet bir arada bulunmaz. Mümin, kendisi açıkça ifade etmediği müddetçe iman etmiş bir kişiyi kafirlikle suçlayamaz. Peygamber Efendimiz bu hususta şu uyarıyı yapmaktadır. Bir Müslüman, bir Müslümana kafir dediğinde, şayet o gerçekte kafirse söz yerini bulmuş olur. Fakat eğer o kafir değilse, bunu söyleyenin kendisi kafir olur. Küfür karanlıktır, iman aydınlıktır. Küfür cehennem ateşi, iman cennet gölgesidir. Cenab-ı Hak'tan niyazımız, Peygamber Efendimizin şu duasıdır. Allah'ım, küfürden ve fakirlikten sana sığınırım.
1: Kırk hadiste iman.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın peygamberlerden aleyhisselam birinin halini anlatışı hala gözümün önündedir. Kavmi onu dövüp yaralamış, o ise yüzündeki kanları silerken şöyle diyormuş: Allah'ım, sen kavmimi bağışla, çünkü onlar gerçeği bilmiyorlar. Ayşe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aile fertlerinden biri hastalandığı zaman sağ eliyle hastayı sıvazlar ve Allahümme Rabben nasi ezhibil be'se eşfi ente şafi la şifae illa şifaüke şifaen la yugadiru sekamen. Bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım, bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver derdi.

Abdullah bin Ebu Evfa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o kızının cenaze namazını kılarken 4 tekbir aldı. 4. tekbirden sonra 2 tekbir arasındaki süre kadar durup onun için istiğfarda bulundu ve dua etti. Sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi. Bir rivayet de şöyledir. İbrahim el-Heceri anlatıyor. 4 tekbir aldıktan sonra bir müddet yerinde kaldı. Hatta ben onun 5. bir tekbir alacağını zannettim. Sonra sağına ve soluna selam verdi. Namazı bitirdikten sonra bu yaptığın nedir dedim. O da peygamberden gördüğüme bir şey ilave etmedim. Ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapmıştı dedi. Yezid bin Hayyan anlatıyor. Bir gün ben Hüseyin bin Sebre ve Amr bin Müslim ile birlikte Zeyd bin Erkam'a radıyallahu anhuma gitmiştim. Yanına oturunca Hüseyin, Zeyd, sen büyük hayırlara kavuştun. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem gördün, onun sözünü işittin, onunla birlikte savaşa katıldın ve arkasında namaz kıldın. İşte ey Zeyd, böylece sen çok hayra mazhar oldun. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem duyduklarından bize de anlat dedi. Zeyd, ey kardeşimin oğlu, yaşım ilerledi, aradan çok zaman geçti. Dinlediğim şeylerden bazılarını unuttum. Size bildirdiklerimi kabul edin, söyleyemediklerim konusunda ise beni zorlamayın. Sonra sözlerine şöyle devam etti. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke ile Medine arasında Hum denilen suyun başında bize yaptığı bir

Konuşmasında Allah'a hamdü sena ettikten ve bizlere vaaz ve nasihat ettikten sonra şöyle dedi: "Ey insanlar! Ben sadece bir beşerim. Rabbimin elçisinin bana geleceği, benim de ona icabet edeceğim zaman yaklaştı. Size önemli iki emanet bırakıyorum. Bu emanetin biri hidayet ve nur kaynağı olan Allah'ın kitabıdır. Ona sımsıkı sarılın," buyurdu. Ve Allah'ın kitabına sarılmaya bizleri teşvik etti. Sonra devamla, "İkincisi de Ehl-i Beytim'dir. Ehl-i Beytim hakkında size Allah'ı hatırlatırım. Allah'tan korkun, onlara karşı hürmette kusur etmeyin," buyurdu ve iki defa tekrarladı. Bunun üzerine Hüseyin, "Ey Zeyd, peygamberin Ehl-i Beyti kimdir? Eşleri de Ehl-i Beytinden değil midir?" dedi. Zeyd, "Eşleri de Ehl-i Beyt'tendir. Ancak asıl Ehl-i Beyt, kendisinden sonra sadaka alması haram olanlardır," dedi. "Onlar kimdir?" sualine, "Ali, Akil, Cafer, Abbas aileleridir," dedi. Hüseyin, "Onların hepsine sadaka haram mıdır?" diye sordum. Zeyd, "Evet," cevabını verdi.

Ear bin Yesar el-Müzeni'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah'a tövbe ve istiğfar edin. Ben günde 100 kere tövbe ediyorum.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cehennem nefsin arzu ettiği şehevi şeylerle, cennet ise nefsin hoşlanmadığı şeylerle perdelenmiştir.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hazreti Ayşe, Resul-i Ekrem'in "Kim hesaba çekilirse helak olur" sözünü duyunca ona Kur'an'daki "Amiri kendisine sağ elinden verilenler kolay bir hesaba çekilecek" ayetini hatırlatmıştı. Peygamberimiz ayetin manasını "Bu senin dediğin ancak defterinin kişiye gösterilmesi anlamında arzdır. Yoksa her kim ince hesaba çekilirse helak olur" sözüyle açıklamıştı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ali'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabahleyin hasta kardeşini ziyaret eden bir Müslümana akşama kadar 70 bin melek rahmet okur. Eğer akşamleyin ziyaret ederse sabaha kadar da 70 bin melek onun için rahmet okur. Aynı zamanda o kimse için cennette toplanmış meyveler vardır.

0: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. En fazla cömert olduğu zamansa Ramazan'da Cebrail'le buluştuğundaydı. Cebrail peygamberle Ramazan'ın her gecesi buluşur, karşılıklı olarak Kur'an okurlardı. İşte böylece Cebrail'le buluştuğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayır dağıtmakta insanlara rahmet getiren rüzgardan daha cömert olurdu. Ebu Abdurrahman Avf bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cenazenin namazını kıldı. Onun yaptığı duayı hafızamda tuttum. Şöyle diyordu: Allah'ım, bu mevtaya mağfiret ve rahmet buyur. Onu azaptan koru. Kusurlarını affet. Ona vardığı yerde ikram et. Kabrini genişlet. Onun günahlarını su, kar ve buzla yıka. Beyaz elbiseyi kirden temizler gibi onu hatalarından temizle. Ona kendi evinden daha hayırlı bir ev, ailesinden daha hayırlı bir aile ve eşinden daha hayırlı bir eş ver. Onu cennete koy. Kabir ve cehennem azabından onu koru. Bu duanın üzerine ben o ölünün yerinde olmayı arzu ettim. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İsrailoğulları zamanında bir kişi birinden bir arsa satın aldı. Satın alan kişi arsada içi altın dolu bir küp buldu ve satan kimseye şu altınlarını al. Ben senden yalnız arsayı satın aldım. Bu altınları satın almadım dedi. Satıcı da ona ben sana toprağı içindekilerle sattım deyince o iki zat bir hakime başvurdular. Hakim onlara sizin çocuklarınız var mı diye sordu. Bunlardan birisi benim bir oğlum var. Öbürü benim de bir kızım var diye cevap verdi. Bunun üzerine hakim öyleyse bu oğlanla bu kızı evlendirin ve bu altınlardan bir kısmını onlara harcayın ve bir kısmını da sadaka verin dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala dünyada mümin bir kulumun sevdiğini aldığımda o bu musibetin ecrini benden sabır ve teslimiyetle beklerse mükafatı ancak cennettir buyurmuştur. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Seferde bulunduğumuz sırada devesine binmiş bir adam geldi. Açlıktan yiyecek bir şeyler bulmak ümidiyle sağa sola bakınmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fazladan binek hayvanı olanlar olmayanlara versin. Fazla azığı olanlar da azığı olmayanlara versin buyurdu ve olabilecek her türlü malı zikretti. Böylece hiçbirimizin fazla mal saklamaya hakkı olmadığını anlamış olduk. Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh naklettiğine göre kendisi bir gün Resulullah'la birlikte bir kadının yanına geldi. Kadının önünde tesbihin sayısını tespit için çekirdek veya çakıl taşları vardı. Bunun üzerine ona, sana bundan daha kolay, daha üstün bir şey söyleyeyim mi dedi. Evet ey Allah'ın Resulü deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gökyüzünde yarattığı varlıklar adedince Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzündeki mahlukatın sayısınca Allah'ı yüceltirim. Yerle gök arasındakilerin sayısınca Allah'ı tensih ederim. Şimdiye kadar yarattığı ve bundan sonra yaratacakları sayısınca Allah'ı tesbih ederim dersin.
1: Allah Resulü şöyle buyurmuştur: kardeşinle düşmanlığa varan tartışmaya girme. Onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kavarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan Allah'ın rızasını umarak aile efradı için harcamada bulunursa bu o kimse için bir sadakadır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz kardeşine rastlarsa ona selam versin. Eğer aralarına ağaç, duvar veya taş gibi bir engel girer de tekrar karşılaşırsa yine selam versin.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden en çok sevdiğim ve kıyamet gününde meclisime en yakın olacak kişiler, ahlakı en güzel olanlarınızdır. Gösteriş için uzun uzun konuşan, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire, ukalaca konuşan ve bilgiçlik taslayan kimseler ise hiç sevmediğim kişilerdir. Ve onlar kıyamet gününde benden en uzak olanlardır buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bilgiçlik taslayanlar kimlerdir diye sordular. Kibirlenen kimselerdir cevabını verdi.

Ebu Abdullah Numan bin Beşir radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir de birbirinizden yüz çevirirsiniz.

Bedir Savaşı'na katılan Ebu Mesud Ukbe bin Amr el-Ensari radıyallahu anh anlatıyor. Sadaka ayeti nazil olunca biz de sadaka verebilmek için hamallık yapıp sırtımızda yük taşımaya başladık. Bir gün bir adam geldi ve o kadar çok sadaka verdi ki bazıları gösteriş yapıyor dediler. Başka biri geldi, bir sağ miktarı hurma verdi. Onun için de Allah'ın bunun bir sağ hurmasına ihtiyacı yok dediler. Bunun üzerine sadakalar hususunda gönüllü bağışta bulunan müminlerle güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştirip onlarla alay edenler var ya mealindeki ayet indi.

0: Erkam'ın evi tam yerindeydi. Bilal, Ali, Ebu Zer, Hamza, Ömer gizlice gelip giderdi. Ömer'in eşliğinde Kabe'ye doğru yürüdüğümüz o gün ne güzeldi. Gelirken ya Resulallah, Ömer'i de al getir. Ali'yi, Osman'ı, Ebu Bekri, Hasan'ı, Hüseyin'i, Fatıma'yı, Ayşe'yi, Zeynep'i. Gel ey Erkam'ın evindeki nur, Ebu Leheb'in yüreğindeki ur, Ehli Beyt'in gönlündeki sürur. Fatıma'nın babası, Ali'nin kayınpederi, Hasan'la Hüseyin'in dedesi, zayıfların başındaki şefkat eli, ey kimsesizlerin kimsesi, çaresizlerin çaresi, sevgili. Aşıklar senin için yanar, sadıklar senin için ağlar. Dünyanın başını döndüren sensin. Ay, Ravzana görünmek için parlar. Ey zamanın bilinmezi, mekanın gizi, ruhların sevda gözü. İbrahim'in, Musa'nın, İsa'nın izi. Asiye'nin sevgilisi, Meryem'in azizi. Ey yüreklerimizdeki sızı, ya gel ya götür bizi sevgili. Bilal ezan okusun, Halit yine komutan, Mus'ab öğretmen, Ali sancaktar olsun. Ama İbni Selül, İbni Sebe, Ebu Cehil, Ümmü Cemil, bizde pek çok. Onlar yerlerinde dursun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem

Kur'an'ı sürekli okuyun ve ezberlerinizi tekrarlayın. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, Kur'an'ın hafızadan uçup gitmesi, devenin bağından kurtulup kaçmasından daha hızlıdır buyurmuştur. Yezid bin Şerik bin Tarık'tan rivayet edildiğine göre, o şöyle demiştir. Hazreti Ali radıyallahu anh, minber üzerinde hitap ederken gördüm ve şöyle buyurduğunu işittim. Hayır, vallahi bizim yanımızda Allah'ın kitabıyla bu sahifede yazılı olandan başka yoktur dedi ve sahifeyi açtı. İçinde zekata tabi develerin yaşları, yaralamalar karşısında ödenmesi gereken diyet bedelleri bildirilmekteydi. Yine o sahifede Resulullah'ın şöyle buyurduğu yazılıydı. Ayr, Medine'nin Ayr Dağı ile Sevr Dağı arası haremdir, güvenli bölgedir. Her kim Medine'nin bu bölgesi içinde Allah'ın emrine ve peygamberin sünnetine aykırı bir şey yapar ve böyle bid'ati, dini, hukuki mesnedi olmayan bir şeyi ihdas edeni himaye ederse, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onların üzerine olsun. Kıyamet gününde Allah o kimsenin tövbe ve fidyesini kabul etmez. Bütün Müslümanlar eşit düzeyde güvence verme hakkına sahiptir. Sıradan bir Müslümanın verdiği güvence dahi muteberdir. Kim bir Müslümanın verdiği güvenceyi çiğnerse, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah kıyamet gününde onun tövbe ve fidyesini kabul etmez. Kim de babasından veya efendisinden başkasına mensubiyet iddiasında bulunursa, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah Teala kıyamet gününde onun tövbesini de fidyesini de kabul etmez.

Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Medine'ye gitmek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Mekke'den çıktık. Azvera denilen yere yaklaştığımızda Resulullah bineğinden indi, ellerini kaldırıp bir müddet Allah'a dua etti. Sonra secdeye kapandı ve uzun bir süre secdede kaldı. Sonra kalktı, yine elini kaldırıp bir süre daha dua etti. Sonra yine secdeye kapandı. Bunu 3 defa tekrarladı ve şöyle dedi: "Ben Allah'a dua edip ümmetim için şefaat diledim. Ümmetimin 1/3'ünü bana bağışladı. Bundan dolayı Rabbime şükretmek için secdeye kapandım. Sonra tekrar başımı kaldırıp yine dua ettim ve Allah'tan ümmetimi bağışlamasını istedim. 2. defa ümmetimin 1/3'ünü daha bağışladı. Allah'a şükretmek için secdeye kapandım. Bilahare secdeden başımı kaldırıp Rabbimden ümmetime şefaat diledim. Allah Teala ümmetimin kalan 1/3'ünü de bana bağışladı. Ben de Rabbime şükretmek için tekrar secdeye kapandım." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Büyük günahlar işlenmedikçe 5 vakit namazla 2 cuma namazı aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir." İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Yıldızlardan, burçlardan astrolojik bilgi edinen kişi sihirden bir parça elde etmiş olur. Bilgisi arttıkça günahı da artar."

Sahabi Ebu Derda bir gün Şam'da fidan dikmekteydi. Bu esnada yakınından geçmekte olan bir kişi, ağaç dikmesinin dünya hırsından ve dünya malına düşkünlüğünden kaynaklanan bir uğraş olduğunu zannetmiş olmalı ki, onun bu durumunu garip karşıladı. Yaptığı işi küçümser bir edayla, "Allah Resulü'nün arkadaşı olduğun halde sen de mi böyle yapıyorsun?" dedi. Ebu Derda bu kişiye, "Hakkımda hemen hüküm vermeye kalkma. Zira ben Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, her kim bir ağaç diker de ondan bir insan yahut Allah'ın yarattığı herhangi bir canlı yerse, muhakkak bu o kimse için bir sadaka olur buyurduğunu işittim," diye cevap verdi. Hazreti Osman günün ilerleyen bir vaktinde ağaç dikerken kendisini ziyarete gelen bir kimse, "Ey müminlerin emiri, bu saatte mi ağaç dikiyorsun?" diye sorunca, "Bence geldiğinde beni böyle salih amel işleyenlerden biri olarak bulman, bozgunculuk yapanlardan biri olarak bulmandan daha hayırlıdır," cevabını vermişti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sevgili Ümmü Mektum gibi seni görmeden sana sesleniyoruz. Alıp verdiğin nefesi duyar gibi, sanki açınca gözlerimizi seni görecekmişiz gibi sana sesleniyoruz. Senin huzurunda ses yükselmez, edeple konuşulur, edeple susulur. Hele biz ki bu kapının dilencileri, el açıp beklemekten başka bize bir şey düşmezdi ama şu araya giren yıllar olmasa, Medine'ne uzak yollar olmasa, ismin anılınca yürek yanmasa, kapında beklemekten başka bize bir şey düşmezdi. Bekliyoruz sultanım. Rüyada olsa bile, belki teşrif edersin diye, hem de hiç kimseyi beklemediğimiz kadar seni bekliyoruz. Gelseydin bizim için cennet olurdu gelişin. Gelseydin saadetli asrından gönderdiğin selamını, kardeşlerim deyişini, birbirimize nasıl anlattığımızı görürdün. Gelseydin dolaşsaydın sofralarımızı, bir tabak fazla görecektin. Bir bardak, bir kaşık fazla. Ve sofrada bir yer boş, baş köşe. Ola ki sen lütfeder gelirsin diye. Gelseydin, dolaşsaydın gecelerimizi, o kutlu doğum gecelerini, anneler görecektin. Sen yeni doğmuşsun gibi, yeryüzünü yeni teşrif etmişsin gibi, mışıl mışıl uyuyasın diye, seni sabahlara kadar hayalen ayaklarında sallayan anneler görecektin. Sevgili, gelseydin Medine-i Münevvere'den dünyaya

yayılan ashabın gibi, Eyüp Sultan gibi, Kab bin Malik gibi, bir fecir vaktinde, henüz 20'sinde, 25'inde, bırakarak yurtlarını, ocaklarını, hedeflerine ilahi rızayı koyan, arkalarına bakmayı arsayan yiğitler görecekti. Onlar senin yiğidin, elleri, o öpülesi elleri, kim bilir hangi memleketin zemheri soğuklarında üşürken, senin köyünün hayaliyle ısındılar. Gelseydin, gecenin zifiri karanlığında, uykunun en tatlı aralığında, Rabiatül Adeviye gibi Rabbi ile baş başa gençler görecektin. Gözyaşı dökerken günahlarına, Veysel Karani'den istediğin gibi insanlığa dua eden gençler görecektin. Gelseydin, asrı saadet gibi olmasa da koklanmaya değer güllerimiz vardı, yine senin ikliminde yetişen. Ama sen gelseydin, dikenler bile gül kokardı efendim. Seninle göz göze gelmeden gizli gizli seni seyretmek, Hazreti Vahşi gibi. Hani sen Hane-i Saadet'ten Mescid-i Nebevi'ye giderken Ayşe annemiz ardından hayran hayran bakardı. Seni mescidin önünde bekleyen ashabınınsa bakışları yerdeydi. Edepten göz göze gelmezlerdi. Sen de tebessümle nazar ederdin. Mütebessim çehreni bir Ebu Bekir görürdü, bir de Ömer. Şimdi okununca ezan-ı Muhammed'i pencerelerde, kapı önlerinde seni bekleyen nemli gözler var. Gelseydin ve yürüyüp geçseydin önümüzden, gülleri bayıltan o enfes kokunu çekerdik içimize. Sevgili, hakiki aşıkların sana doğru uçarken bizim bu yaptığımız yolda emeklemekti. Dünya güzelliğiyle kollarını açarken bize düşen el açıp kapında beklemekti. Sevgili, bekliyoruz.

0: hadislerle onu anlamak az sonra.
1: Ebu Yahya Süheyb bin Sinan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Müminin durumu ne hoştur. Her hali kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız mümine mahsustur. Başına sevinecek bir hal geldiğinde şükreder, bu onun için hayır olur. Başına sıkıntı gelecek olursa ona da sabreder, bu da onun için hayır olur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ahir zaman, kıyamet yaklaştığı vakit müminin rüyası hemen hemen hiç yanlış çıkmaz. Müminin rüyası nübüvvetin 46 bölümünden biridir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir komşu komşusunu duvarına ağaç dayamaktan men

etmesin. Ebu Hureyre radıyallahu anh bunu aktardıktan sonra, neden bundan kaçınıyorsunuz? Vallahi bu sünneti aranızda yerleştirene kadar uğraşacağım demiştir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Cuma namazı, müminlerin haftalık buluşması. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve o gün cennetten çıkarıldı. Kıyamet de ancak Cuma günü kopacaktır. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Her kim gusleder, sonra Cuma'ya gelip belirlenen namazı kılar, sonra hutbesini bitirinceye kadar sessizce imamı dinler, sonra onunla beraber namazını kılarsa, o Cuma ile sonraki Cuma arasındaki günahları, ayrıca 3 günlük günahları daha bağışlanır. Peygamberimizin eşi Hazreti Hafsa'nın naklettiğine göre, Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Cuma namazına gitmek, buluğa ermiş olan herkese farzdır. Ebu'l-Cahat Ed-Damri, Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Her kim önemsemediğinden dolayı Cuma namazını 3 defa terk ederse, kalbi mühürlenir. Kesir bin Abdullah bin Amr bin Avf el-Müzeni'nin babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Cuma günü öyle bir an vardır ki kul o anda Allah'tan bir şey dilerse Allah mutlaka ona o istediğini verir. İbn Abbas'ın naklettiğine göre Hazreti Peygamber hutbeye başlarken şöyle buyurmuştur. Hamd Allah'a mahsustur. Biz ona hamd eder, ondan yardım diler, nefislerimizin şerrinden ve yapıp ettiklerimizin kötülüklerinden Allah'a sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa ona hidayet edecek yoktur. Şahitlik ederim ki tek olan Allah'tan başka ilah yoktur. Onun hiçbir ortağı yoktur. Muhammed de Allah'ın kulu ve elçisidir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zenginin borcunu geciktirmesi zulümdür. Biriniz alacağının ödenmesi için durumu iyi olan birine havale edildiğinde ona başvursun.
0: عن أبي الخطاب قتادة قال: قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.
1: أبو الخطاب قتادة'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Enes'e Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashabı arasında el sıkışma adeti var mıydı diye sordum. Enes, evet vardı dedi.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: faziletine inanarak ve mükafatını umarak Kadir gecesini ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.
0: عن كلدة بن الحنبل رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم، أأدخل؟
1: كلدة بن حنبل'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına selam vermeden girdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana geri dön, esselamu aleyküm girebilir miyim de buyurdu.

0: رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال: ذلك كفارة لما يكون في المجلس.
1: Ebu Berze radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son zamanlarında meclisten kalkmak istediğinde, Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim anlamına gelen Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfirüke ve etubu ileyke sözlerini söylerdi. Birisi: ya Resulallah, daha önce söylemediğiniz sözleri söylüyorsunuz dedi. Resulullah: bu sözler mecliste olabilecek kusurların kefaretidir buyurdu.

0: وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك.
1: جندب بن عبد الله'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir adam, vallahi Allah filanı bağışlamaz dedi. Bunun üzerine aziz ve celil olan Allah, filanı bağışlamayacağıma dair benim üzerime yemin eden de kim oluyor? İşte ben o adamı bağışladım ve haddini aştığın için senin amelini de boşa çıkardım buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, faizi yiyene, yedirene, yazana ve bunun iki şahidine lanet etti. Ve hepsi günahta eşittir buyurdu.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, güvencem olan dinimi bana güzelce yaşat. Geçim kaynağım olan dünyamı düzelt. Son durağım olan ahiretimi de düzelt. Hayatımı her türlü hayrı arttırma vesilesi, ölümümü de her türlü kötülükten kurtuluş vesilesi eyle.
1: وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير وفي رواية لمسلم الحياء خير كله أو قال الحياء كله خير
0: عمران بن حسين دان رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya sadece hayır getirir buyurmuştur. Müslim'in bir diğer rivayetinde haya bütünüyle hayırdır buyurulmuştur.
1: وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك
0: Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kimse kimseyi fasıklık veya kâfirlik ile suçlamasın. Zira şayet suçlanan böyle değilse, bu sözler kendisine döner.

0: وعنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت عنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت.
1: حضرت عائشة رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem vefat ederken gördüm. Yanında bir taş su bulunuyordu. Elini tasa daldırıp yüzüne sürüyor ve Allahümme e'inni ala gameratil mevti ve sekeratil mevti, Allah'ım ölüm esnasındaki sıkıntılara karşı bana yardım et, diyordu.

aleyhi ve sellem bir kare çizdi ve onun ortasından geçerek dışarı uzanan bir çizgi, sonra karenin kenarından ortadan dışarıya uzanan çizgiye gelecek şekilde küçük çizgiler çizdi ve şöyle dedi: "Şu insandır, şu da onu kuşatan ecelidir. Bu dışarı uzanan da emelidir. Şu küçük çizgiler de başına gelen musibetlerdir. Bunlardan biri başına gelmezse diğeri gelir çatar. O da olmazsa bir başkası gelir."

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. وفي رواية قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش والتصرية.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin ücretle simsarlık ederek köylü namına malını satmasını yasakladı ve şöyle buyurdu: Alıcı gibi görünerek müşteri kızıştırıp başkasını aldatmak için malın kıymetini arttırmayınız. Kimse kardeşinin pazarlığı devam ederken alıcı olmasın. Din kardeşinin dünürlüğü sonuçlanmadıkça aynı kıza dünür gitmesin. Bir kadın da din kardeşinin çanağındaki nimeti kendi kabına doldurmak için onun boşanmasını istemesin. Müslim'in rivayetinde Ebu Hüreyre şöyle diyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kervanı pazar dışında karşılamayı ve şehirlinin köylü malını ücretle satmasını, bir kadının din kardeşinin boşanmasını şart koşmasını, bir kimsenin diğer kardeşinin pazarlığa giriştiği satılık mala talip olup onun değerini arttırmasını, sütü birkaç gün sağılmayıp göğsünde biriktirilen, dolayısıyla olduğundan daha sütlü gösterilen inek ve koyun gibi hayvanları satmayı yasakladı.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق.
1: أبو سعيد الهدري'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman, eğer ölen kimse salihlerden ise beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse kendini götürenlere eyvah, beni nereye götürüyorsunuz der ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer bu sesi insan duysaydı dehşetten bayılıp düşerdi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه فقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال يقول لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي وكان يقول من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار.
2: أبو سعيد الخدري وأبو هريرة رضي الله عنهما rivayet edildiğine göre onlar Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğuna şahit olmuşlardır. Bir kimse Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür derse Allah Teala onu tasdik eder ve benden başka ilah yoktur. En büyük benim der. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir, ortağı yoktur dediğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur. Ben tekim, ortağım yoktur buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur. Mülk onundur, hamd onadır dediğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur. Mülk benimdir, hamd da banadır buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kuvvet ve kudret ancak Allah'tandır dediğinde Allah benden başka ilah yoktur. Ancak ben varım. Kuvvet, kudret ancak benim inayetimledir der. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devamla bir kimse hastalandığında bu sözleri söyler de bu hastalığından dolayı ölürse cehennem ateşi onu yakmaz buyurdu.

0: السؤال وإضاعة المال.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala sizin üç şeyinizden hoşnut olur, üç şeyinizden de hoşlanmaz. Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamanızdan, hep birlikte Allah'ın ipine, kitabına sımsıkı sarılmanızdan, tefrikaya düşmemenizden hoşnut olur. Dedikodu yapmanızdan, çok soru sormanızdan ve lüzumsuz yere mal harcamanızdan da hoşlanmaz.
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mes'ud ile birlikte Sa'd bin Übade'yi hastalığından dolayı ziyaret etti. Ağır hasta olduğunu görünce ağladı. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ağladığını gören sahabiler de ağladılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Dinliyor musunuz? Allah akıtılan gözyaşından ve kalbin hüznünden dolayı ölüye azap etmez." dedi ve diline işaret ederek "Lakin bunun yüzünden ya ölüye azap eder ya da merhamet eder." buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتسابان ما قالا فعل البادي منهما حتى يعتدي المظلوم.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuştur. Birbirlerine söven iki kişi arasındaki günah, mazlum olan kişi haddi aşmadıkça ilk sövene aittir.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم.
1: İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu bir mecliste tam 100 defa şöyle dediğini sayardık. Rabbi gfir li ve tüb aleyye inneke ente tevvabür rahim. Ya Rab, beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul edensin, çok merhamet edensin.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk namazını 4 rekat kılar ve Allah'ın dilediği kadar da arttırırdı.

0: وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem münafıklarla aramızdaki güvence namazdır. Namaz kıldıkları sürece zahiren Müslüman muamelesi görürler. Onlardan kim namaz kılmayı terk ederse inkarcılardan olduğunu ilan etmiş olur. Bu takdirde onlar inkarcı muamelesi görürler buyurmuştur.

0: وعن أبي يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية: فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية لمسلم: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة.
1: أبو يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın kendisine bir toplumun yöneticiliğini nasip ettiği kul, halkına hıyanet ederek ölürse, Allah ona cenneti haram kılar. Bir başka rivayet de şöyledir: Allah'ın kendisine bir toplumun yöneticiliğini nasip ettiği kul, halkın tamamına aynı içtenlikle sahip çıkmazsa, cennetin kokusunu bile alamaz. Müslim'in bir rivayetinde, Müslümanların yönetimini üstlenen fakat onlar için bütün gücüyle çalışmayıp, bütün içtenliğiyle hepsini kucaklamayan yönetici, onlarla birlikte cennete giremez buyurulmuştur.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Masiyet olan hususlarda itaat yoktur. İtaat ancak maruf, yani iyi olan hususlardadır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن مرثد بن عبد الله اليزني قال كان مالك بن هبيرة رضي الله عنه إذا صلى على الجنازة فتقال الناس عليها جزأهم عليها ثلاثة أجزاء ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب.
3: Mersed bin Abdullah el-Yezeni'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Malik bin Hübeyre radıyallahu anh cenaze namazı kılacağı zaman cemaati az görürse onları üç safa ayırır ve şöyle derdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimseye üç saflık bir cemaat namaz kılarsa o kimse cenneti hak etmiştir buyurdu.
2: An Ebi Berze radıyallahu anh en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها.
3: Ebu Berze'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazından önce uyumayı, yatsıdan sonra da konuşmayı hoş karşılamazdı.

0: وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما.
1: Ayşe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aile fertlerinden biri hastalandığı zaman sağ eliyle hastayı sıvazlar ve Allahümme Rabben nasi ezhibil be'se eşfi ente şafi la şifae İlla şifaüke, şifaen la yugadiru sekamen. Bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım, bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver, derdi.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın, birbirinize sırt çevirip alakanızı kesmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal olmaz.

0: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. ورواه مسلم فقال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت.
1: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Rabbini zikreden ile zikretmeyen diri ile ölüye benzer. Müslim'in rivayeti şöyledir: Resul-i Ekrem içinde Allah'ın zikredildiği ev ile zikredilmediği ev diri ile ölüye benzer buyurmuştur.
0: وعنه وعن أبي سعيد رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده.
1: أبو هريرة وأبو سعيد الهدرينين radıyallahu anhuma naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir topluluk Allah'ı zikretmek için bir araya gelirse melekler onları kuşatır, rahmet onları sarar ve üzerlerine sekinet, huzur iner. Allah yanındakilere, meleklere onlardan övgüyle söz eder.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Kıbrıs şehidi hanım sahabi Ümmü Haram binti Milhan. Allah'ın elçisi zaman zaman yaptığı gibi o günde süt teyzesinin evinde öğle uykusuna yatmıştı. Resul-i Ekrem Efendimiz'den birkaç yaş büyük olan bu süt teyze Ümmü Haram binti Milhan'dan başkası değildi. Medineli Ensari bir hanımdı. Peygamberimiz onu ziyaret ettiğinde dünyalar onun olurdu adeta. Resulullah'ın saçlarını tarar, ona ikramda bulunurdu. O günde yine Resulullah kendisine ziyarete gelmiş, bir miktar istirahat etmek üzere yatıp uyumuştu ki birdenbire gülümseyerek uykudan uyandı. Ümmü Haram Resulullah'ı dikkat ve hayranlıkla izlemekteydi. Onun gülümseyerek gözlerini açması da dikkatinden kaçmadı. Öyle ya, o Allah'ın elçisiydi. Uykuda da vahiy alır, bir takım müjdelere mazhar kılınabilirdi. İşte o günde ne görerek uyandıysa, bunu Peygamber Efendimiz'den ilk dinleyen olan Ümmü Haram olacaktı. Derhal vakit kaybetmeden heyecanla bu gülümsemenin nedenini sordu. Allah'ın elçisi şöyle cevap verdi: "Bana ümmetimden cihada çıkacak bir topluluk gösterildi. Adeta tahtlara kurulmuş hükümdarlar gibi deniz seferine çıktıklarını gördüm." Sonra durdu ve ardından, "Ümmetimden ilk deniz seferi yapacak ordu cenneti kazanmıştır." buyurdu. Bu olağanüstü bir müjdeydi. Allah yolunda deniz seferine çıkacak olan orduyu Hazreti Peygamber cennette tahtlara kurulmuş hükümdarlar gibi nimet içinde görmüştü rüyasında. Ve o ordudaki askerleri de açıkça cennetle müjdelemişti. Ne büyük bahtiyarlıktı bu. Acaba kimlere nasip olacaktı bu kıymetli sefer? Bir an büyük bir ümit kapladı Ümmü Haram'ın gönlünü. Aklından, yüreğinden geçenleri saklamadı. "Ya Resulallah, ben de onların içinde olacak mıyım?" diye sordu. Ancak henüz cevabını almadan eklemeyi ihmal etmedi. "Dua et, ben de onlardan olayım." Allah Resulü Ümmü Haram'ın deniz seferine çıkacak ilk İslam ordusu içinde yer alması için dua etti. Artık içi içine sığmıyordu Ümmü Haram'ın. Onun bir hanım olmasını deniz seferine katılmasının önünde bir engel olarak görmemişti Allah Resulü. Bilakis o sefere katılması için dua buyurmuştu. Böylece sevgili süt teyzesi, Allah'ın elçisine duyduğu muhabbetin, gösterdiği hürmet ve ikramın karşılığını almış gibiydi. Ümmü Haram bu kıymetli müjdenin heyecanı içindeyken Resulullah tekrar uykuya dalmıştı bile. Aradan kısa bir süre daha geçti. Ümmü Haram Resulullah'ın başından ayrılmamış, onu izlemeye devam etmekteydi. Peygamber Efendimiz yine tebessümle açtı gözlerini. Ümmü Haram yine heyecanla baktı onun güzel yüzüne. Acaba bu defa neler görmüştü? Dayanamadı, tekrar sordu. Resulullah bu kez bir başka müjde vermekteydi. "Ümmetimden Kayser'in şehrine sefere çıkacak olan orduyu Allah bağışlamıştır." buyurdu. Kayser'in şehri, yani Bizans şehri, İstanbul. Ta oralara kadar mı gidecekti İslam orduları? Ümmü Haram'ın heyecanı, coşkusu gitgide artıyordu. İlerleyen yaşına rağmen Allah yolunda bir şeyler yapabilme azminden hiçbir şeyi kaybetmemişti. Yine bir ümitle sordu: "Ya Resulallah, ben de onlar arasında olacak mıyım? Dua et, onlardan olayım." dedi. Resulullah tebessümle Ümmü Haram'ın yüzüne baktı. "Sen ilk grupta olacaksın." buyurdu. İstanbul seferi değil, ancak gelecekte bir deniz seferi bekliyordu demek ki Ümmü Haram'ı. Kim bilir, belki de Allah şehitlik nasip ederdi. Bu ümit hiç sönmedi Ümmü Haram'ın yüreğinde. Resulullah'ın vefatından sonra Hazreti Ömer'in halifelik yıllarında Ümmü Haram kocası Ubade bin Samit'le beraber Şam topraklarına yerleşti. Hazreti Ömer Ubade'yi bu topraklara öğretmen olarak tayin etmişti. Hicretin 15.

niyetindeydi. Halife Hazreti Osman'ı Kıbrıs'a sefer düzenleme konusunda ikna etti. Müslümanlar hicretin 27. senesinde 1700 gemilik bir filoyla Akka'dan Kıbrıs'a doğru yola koyuldu. Bu ordunun içinde Ümmü Haram ve Übade bin Samit de vardı. Aynen Hazreti Peygamber'in müjdelediği gibi gemilerle ve ihtişamla yola koyulmuş bir ordu. Müslümanların ilk deniz seferi olarak da tarihe geçti Kıbrıs seferi. Müslümanlar Kıbrıs'a ulaşıp şehri kuşattılar. Kuşatma sonunda Kıbrıs barış yoluyla fethedildi. İslam ordusu zafer coşkusuyla geri dönmek üzere yola koyulacaktı ki Ümmü Haram'ın bindiği at tökezleyiverdi ve Ümmü Haram atından düşerek can verdi. Allah Teala ona şehitlik nasip etmişti. Kıbrıs toprakları artık peygamberin süt teyzesini, değerli bir dostunu, ilk deniz seferinin hanım sahabi şehidini bağrına basacaktı. Ümmü Haram Kıbrıs'ta defnedildi. Kıbrıs için kıyamete kadar sürecek bir şeref vesilesi oldu Ümmü Haram'ı ağırlamak. Kıbrıslılar Hala Sultan dediler ona. Hala Sultan Türbesi Kıbrıs'ın incisi, ziyaretgahı oldu. Bugün Kıbrıs Rum kesiminde yer alan türbesiyle Ümmü Haram, peygamber dostlarından, kıymetli gönül sultanlarından biri olarak tarihimizde iz bıraktı.

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.
3: ابن عمر'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şöyleydi: Allah'ım, verdiğin nimetlerin gitmesinden, verdiğin sağlığın değişmesinden, ansızın cezalandırmandan ve gazabını gerektirecek her şeyden sana sığınırım.

0: وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة 33 تحميدة 34 تكبيرة.
1: Kâb bin Ucre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: namaz sonunda söylenecek öyle kelimeler vardır ki onları her farz namazın arkasında söyleyen veya yapan kimse zarara uğramaz. Bunlar 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere de Allahu Ekber'dir.

0: وعن أبي رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها.
1: أبو رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün minberde konuşurken Resulullah'ın yanına geldim ve "Ya Resulallah, dinini bilmeyen yabancı bir adam geldi ve dinini öğrenmek istiyor" dedim. Bunun üzerine Resulullah konuşmasını kesti ve yanıma kadar geldi. Hemen Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bir oturak getirdiler, üzerine oturdu. Allah'ın kendisine öğrettiği şeylerden bana öğretmeye başladı. Sonra gitti, konuşmasına devam etti ve tamamladı.
0: وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında diğer aylardakinden daha fazla ibadet ederdi. Ramazan'ın son 10 gününde ise kendini ibadete diğer günlerden daha fazla verirdi.

0: وعن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının başını ustura ile tıraş etmesini yasakladı demiştir.
0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني أن تكسر أفواهها ويشرب منها.
1: أبو سعيد الخدري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tulum, büyük testi ve benzeri su kaplarını ağzına dayayarak su içmeyi yasaklamıştır.
0: وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şeyi uğursuz saymazdı.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz aksırıp da elhamdülillah dediğinde yerhamüke Allah diyerek ona sağlık dileyin. Hamd etmezse siz de bir şey demeyin buyurduğunu işittim.

0: وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضاء نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. وفي رواية له: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضاء نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. وفي رواية الترمذي: ألا أعلمك كلمات تقولينها؟ سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته.
1: Müminlerin annesi Cüveyriye bint el-Haris'ten radıyallahu anha şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra namaz kıldığı yerde oturan, tesbihat ile meşgul olan Cüveyriye'nin yanından çıkmış, sonra kuşluk vaktinde yine onun yanına dönmüştü. Cüveyriye'yi hala yerinde tesbih ile meşgul olup otururken görünce şöyle buyurdu: yanından ayrıldığımdan beri bu şekilde tesbihata devam mı ediyorsun diye sordu. Cüveyriye evet cevabını verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ben senin yanından ayrıldıktan sonra şu 4 kelimeyi 3 defa söyledim ki bütün gün söylediğin zikirlerle ölçülse bu kelimeler sevapta onlara ağır basar. Bunlar şu kelimelerdir: Sübhanallahi ve bihamdihi adede halkihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatih. Mahlukatı sayısınca kendisinin hoşnut olacağı kadar, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince ben Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim buyurdu. Müslim'in diğer rivayetinde Sübhanallahi adede halkihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatih diye gelmiştir. Tirmizi'nin rivayetinde ise şöyle buyurulmuştur: söyleyeceğin ifadeleri sana öğreteyim mi? Onlar Sübhanallahi adede halkihi, Sübhanallahi adede halkihi, Sübhanallahi adede halkihi, Sübhanallahi rıda nefsihi, Sübhanallahi rıda nefsihi, Sübhanallahi rıda nefsihi, Sübhanallahi zinete arşihi, Sübhanallahi zinete arşihi, Sübhanallahi zinete arşihi, Subhanallahi midade kelimatihi, Subhanallahi midade kelimatihi, Subhanallahi midade kelimatihi zikirleridir.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah için sever, Allah için nefret eder, Allah için verir, Allah için engel olursa imanını kemale erdirmiş olur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال كان رسول الله إذا أراد أن يودع الجيش يقول استودعوا الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم.
2: صحابي عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birliği uğurlarken şöyle derdi: dininizi, emanetlerinizi, mal ve mülkünüzü, çoluk çocuğunuzu ve işlerinizin akıbetini Allah'a emanet ediyorum.

0: عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا مع أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد، فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصرة حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
1: Ebu Şahsa'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Ebu Hureyre ile birlikte mescitte oturuyorduk. Derken müezzin ezan okudu. Bir adam namazdan evvel kalkıp yürümeye başladı. Mescitten çıkıncaya kadar Ebu Hureyre onu gözüyle takip etti. Sonra da bu adam Ebul Kasım'a sallallahu aleyhi ve sellem isyan etti dedi.

0: وعنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ elini temizlik ve yemek yemek için, sol elini de tuvalette temizlenmek ve benzeri kirli işler için kullanırdı.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayete göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şu idi: Allah'ım, senden rahmetini ve mağfiretini gerektirecek şeyleri, her türlü günahtan uzak kalmayı, her türlü iyiliği elde etmeyi, cennete kavuşmayı, cehennemden kurtulmayı dilerim.

0: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم، ولجأ بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki siz günah işlememiş, tövbe ve istiğfar etmemiş olsaydınız Allah sizi ortadan kaldırır, yerinize günah işleyip ardından kendisinden bağışlanma dileyecek bir topluluk getirir ve onları bağışlardı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغته فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir kimse mecliste oturup uzun uzadıya boş şeyler konuşur. Ancak oradan ayrılmadan önce Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim anlamına gelen Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke duasını okursa o mecliste yaptığı hataları bağışlanır.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم.
1: جابر رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Şeytan Arap Yarımadası'nda namaz kılanların kendisine, putlara tapacaklarına dair ümidini yitirdi. Fakat onların aralarına düşmanlık, bozgunculuk düşürme ümidi hala vardır.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e şöyle dedi: Ey Bilal, İslam'a girdikten sonra sana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğün amelin nedir? Bana söyle. Zira ben bu gece cennette önümde senin ayak seslerini işittim. Bilal, gece olsun, gündüz olsun, her abdest aldığımda kılabildiğim kadar namaz kılarım. İşte bana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğüm amelim budur, dedi.

0: وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان.
1: حضرت عائشة'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününün tek sayılı gecelerinde arayın buyurmuştur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله قال اجتمعنا يوم كذا وكذا فاجتمعن فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله ثم قال ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار فقالت امرأة واثنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين
2: أبو سعيد الخدري radıyallahu anh anlatıyor. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip ya Resulallah senin sözlerinden hep erkekler istifade ediyor. Bize de bir gün tahsis etsen de Allah'ın sana öğrettiklerinden bize öğretmen için o gün sana gelsek dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem filan filan günler toplanın buyurdu. Onlar da toplandılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların toplandıkları yere gelip Allah'ın kendisine öğrettiği bilgilerden onlara da öğretti. Sonra herhangi birinizin 3 çocuğu ölürse o çocuklar anneleri için cehenneme karşı siper olurlar dedi. Kadınlardan biri ya 2 çocuğu ölürse diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 2 çocuk da böyledir buyurdu.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء.
2: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin ona buna dil uzatan, kınayan, lanetleyen ve çirkin sözler söyleyen kimse değildir.

0: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar da bağlanır demiştir.

0: وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت: يا رسول الله، أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. قال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه.
1: Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a kavuşmayı isteyene Allah da kavuşmak ister. Allah'a kavuşmayı istemeyene Allah da kavuşmak istemez buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, burada kastedilen ölümden hoşlanmamak ise hiçbirimiz ölümden hoşlanmayız dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, öyle değil. Ama can çekişme vakti geldiğinde mümine Allah'ın rahmeti, rızası ve cenneti müjdelenir. O da hemen Allah'a kavuşmayı arzu eder. Allah da ona kavuşmayı ister. Kafire ise Allah'ın azabı ve gazabı müjdelenince Allah'a kavuşmayı istemez. Allah da ona kavuşmayı istemez buyurdu.

0: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس.
1: Abdullah bin Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurdu. Sahabilerden biri, ya Resulallah, insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır dedi. Resulullah da, Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir ise hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir buyurdu.

0: وعن صخر بن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. وكان صخر تاجرا، وكان يبعث تجارته أول النهار، فأثرى وكثر ماله.
1: Sahabi Sahr bin Veda'a el-Gamidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etti: Allah'ım, sabahın erken saatlerini ümmetim için bereketli kıl. Hadisi Sahr'dan rivayet eden ravi Ümare bin Hadid şu sözleri ilave ediyor: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birlik veya bir ordu gönderdiği zaman sabahleyin erkenden gönderirdi. Tüccar olan Sahr'da dua edilen bu berekete nail olmak için ticaret mallarını sabah erkenden gönderirdi. Bu sebepten zengin oldu, malı çoğaldı.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواة: تعني قصيرة. فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. قالت: وحكيت له إنسانا فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وإن لي كذا وكذا.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem: ey Allah'ın Resulü, şöyle şöyle olan Safiye sana yeter demiştim. Ravilerden bazılarının dediğine göre o, bununla onun kısa boylu oluşunu kastetmişti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: ey Ayşe, öyle bir söz söyledin ki, eğer o söz denizin suyu ile karışsaydı, onu dahi bozardı, buyurdu. Hazreti Ayşe diyor ki, ben yine bir gün Hazreti Peygamber'in yanında bir kimsenin hal ve hareketini taklit etmiştim. Resul-i Ekrem, karşılığında bana şunu şunu verseler dahi, bir insanın taklidini yapmayı istemem, buyurdu.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Vallahi ben Allah'ın izniyle bir şey üzerine yemin ederim de sonra ondan daha hayırlısını görürsem yeminimin kefaretini verir ve hayırlı olanı yaparım.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kimi bir işte görevlendirip yaptığı işin karşılığı olarak bir ücret verdiysek, onun bu ücret dışında alacağı her şey kamuya hainliktir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا ووضع سفيان بن عيينة الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها وقال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا.
2: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir kimse ağrı veya yara bere gibi bir şikayetle geldiğinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle yaparak Ravi Süfyan bin Uyeyne şehadet parmağını yere koyup kaldırarak Peygamberimizin parmağını yere dokunup kaldırışını tarif etmiştir. Parmağını yere dokundurup kaldırarak Bismillah, yurdumuzun toprağı, bazımızın okuyup üflemesi ve Rabbimizin izniyle hastalarımız şifa bulur buyururdu.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال اللهم أنت عضدي ونصيري بك أحول وبك أصول وبك أقاتل
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazaya çıktığında şöyle dua ederdi. Allah'ım, benim desteğim ve yardımcım ancak sensin. Senin sayende düşmana karşı koyar, senin desteğinle düşmanla savaşırım.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün.

0: وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın cehennemden en fazla kulunu azat ettiği gün Arafat günüdür demiştir.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kim ölüm hastası olmayan bir hastayı ziyaret eder ve onun yanında 7 kere Es'elullahel-azim, Rabbel-arşil-azim, en yeşfiyeke, büyük arşın Rabbi olan Yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum derse, Allah onu o hastalıktan kurtarır.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala'nın gönderdiği bütün peygamberler koyun gütmüştür. Ashab, sen de mi güttün ya Resulallah diye sorduğunda, evet, Mekkelilerin koyunlarını Cihat bölgesindeki Kararit denilen yerde birkaç kirat karşılığında güderdim, dedi.

0: عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق.
1: Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayram gününde namaza gidip gelirken farklı yollar kullanırdı.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Odamın girişine resimli bir örtü asmıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden dönünce bunu gördü. Benzi attı, perdeyi çekip yırttı ve şöyle dedi: Ey Ayşe, kıyamet günü Allah'ın nezdinde en çok azap çekecekler, Allah'ın yaratıklarını resmederek ona benzemeye çalışanlardır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.